Allah'a teslim olması. Bu bir bütündür. Öyleyse her biri ayrı bir hidayettir. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan imamlar seçmesi. Onları imamlar kılması. İrşat makamına tayin edilenler Allah-u Teala tarafından imam olarak tayin edilenler, irşat makamının sahipleri, her devirde selam makamının sahipleri mutlaka var olmuştur. Her milletin içinde, bütün devirlerde bir Resul mutlaka yaşar. O Resul o devirde o ülkenin imamlığını yapar. Öldüğü zaman yerine yeni bir Resul gelir. Her ülke için geçerlidir. Bütün her kavim için demek daha doğru. Bütün kavimler için mutlaka bütün devirlerde bir Resul vardır. Bu sebeple Allah-u Teala çoğul kullanıyor. Bunlar peygamber olmayan Resullerdir. Peygamber olanlar için alimlere yetmiş işte Allah-u Teala biz onları İmamlar kıldık diyor. Önce peygamberlerin isimlerini saymış. Sonra da biz onları imamlar kıldık diyor. O peygamberleri imam olarak tayin etmiş. Ama onlar bir kavmin imamı değil. Onlar devrin imamı. Bütün peygamberler Hazreti Musa, Hazreti İsa, evvela Hazreti Nuh'tan başlayalım. Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ulul azm peygamberler. Hani kendilerinden Allah-u Teala'nın ağır bir misak aldığı peygamberler. Bu peygamberlerin şeriatına bakıyoruz. Şeriatları aynı. Hiç hüviyet değiştirmemiş. Onların şeriatı tek şeriat.

tüm peygamberler için tek bir mensek söz konusu, tek bir şeriat söz konusu. Allah Teala bütün peygamberler için tek bir mensek tayin ettiğini söylüyor. Öyleyse bu çerçeveden baktığımız zaman devrin imamlarını ikiye ayırmak söz konusu. Bir, peygamber olan imamlar. Devrin imamı en üst seviyede

hepsini imamlar olarak tayin ettik diyor Allah-u Teala. Orada Allah-u Teala biz onları imamlar kıldık diye sadece peygamberlerinden bahsediyor. Ama bu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlardan, insanlardan, kavimlerden imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Buradaki imamlar her ülkedeki Allah'ın Resulleri. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlerde Resullerini ard arda gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlere Resul gönderdiğini ve Resullerini kesintisiz bir şekilde ard arda gönderdiğini söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Azap edici olmayız diyor. Ve de insanlık tarihi boyunca insanların bütün devirlerde büyük kısmının cehenneme gideceği Kur'an'da açıklık kazanıyor. O insanların cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçilerinin onlara ilk soracağı sual şu: size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Size Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek sizi ikaz etmediler mi? Öyleyse bu Resullerin birinci görevidir. Onlara verilen cevap, kıyamet günü evet geldiler. Ama biz onlara itaat etmedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Böyle dedikleri ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün devirlerde mutlaka bir devrin imamı var. Bütün devirlerde bu imamlar vazifeli kılınmışlar. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul'ün varlığını açık bir şekilde ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. Her devirde bütün insanları kurtarmak için Resul tayin ediyor. Her devirde

o Resul'e tabi olan mürşitler oluşuyor. Her biri ait olduğu yerde asli görevlerini eda ediyorlar. Nedir bu asli görev? Allah'tan gelen cereyanın geçmesi. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimizin devamlı gittiği Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'ın görünmesi, bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde Cebrail Aleyhisselam görünüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atıyor. İkra diyor, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi. Diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum ümmiyim. Cebrail Aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor. Oku diyor. İkra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma yazma bilmiyorum diyor. Cebrail Aleyhisselam'ın attığı üçüncü adım ona ulaşması, onu sımsıkı kollarıyla yakalaması ve Allah'ın cereyanının aynı anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçmesi. İkisinin birden şiddetle bizim demin yaşadığımız sarsılmayı yaşaması. İşte bunun adı cezbedir. İlk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'nda o mağarada Nur Mağarası'nda Cebrail aleyhisselam tarafından ulaştırılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu cezbeden sonra şiddetli bir titreme almıştır. Ve Allah Teala bu sebeple o ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesini indirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cezbe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ve oradan bütün İslam alemine yayılmıştır. Bir kısım insanlarda cezbe açık bir şekilde görülür. Bir kısım insanlar cereyanı alırlar ama cezbeli olmayabilirler. Bu bir hata, bir kabahat değildir. O kişiyi küçültmez de cezbe almaması. Cezbe almak bir üstünlük değildir. Sadece bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple cezbesi olmayan kardeşlerimiz, sakın üzülmeyin. Cezbe Allah-u Teala cezbeyi dilediğine veriyor. Bir eksiğiniz olduğu için değil, Allah-u Teala'nın bunu insanlarda üstünlük ölçüsü olarak kullanmadığını kesin olarak bilmenizi diliyoruz. Cezbe Allah'ın bir nimetidir, tamam. Ama bir insan cezbelidir diye başkalarından üstün değildir. Cezbesizler de cezbeleriyle değil, Allah'ın indinde kazandıkları derecelerle üstünlüğün tahakkuk ettiğini bilerek kendinize ait olduğunuz yere oturtun. Cezbelilerle cezbesizler arasında bir derece farklılığı cezbe sebebiyle oluşmaz. Başka vasıflar sebebiyle kimin derecesi fazlaysa kazandığı dereceler Allah katında makbul olan üstün olan odur. Ama cezbe bir, öbür taraftan da nimettir. Güzel bir olay. Tahkiki imanında başlangıcını ilk adımını teşkil eder. Çünkü görürsünüz ki sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Bu muhtevada elinizde hiçbir şey yok. Ansızın Allah-u Teala cezbesini verir. Sizi hazan yaprağı gibi şöyle şiddetle titretir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Cebrail Aleyhisselam'dan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oradan dört halifeye geçen bu cezve müessesesi oradan bütün İslam alemine yayıldı. Elbette gene herkes cezbeli olmadı. Bir kısmı cezbeliydi. Ama Allah Teala peygamberlerden imamlık derecesinin istikametinde bahsettiği zaman biz onları insanları hidayete erdirsinler diye hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. Onları diyor. Peygamberlerden bahsettiği zaman bu secde 24'teki muhteva ise biz onlardan emrimizde hidayet erdiren imamlar kıldık diyor. Yani insanlardan. İnsanlar bugün milyarla ölçülüyor sayıları. Onların arasından Allah-u Teala hidayete erdiren imamlar kılıyor. Burada Allah-u Teala'nın kıldığı bu imamlar da gene bu ayetteki imam, devrin imamı. Allah Teala onları, devrin imamlarını kendisi yetiştiriyor. Onları evvela kendi mürşitlerine ulaştırıyor. Tabiyetlerini sağlıyor. Sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini Allah yardımlarıyla oluşturuyor. Onlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Onları seviyor ve

Oradan insanlardan imamlar kılıyor. İşte her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul Allah-u Teala beaas ediyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bütün kavimlerde bir Resul kıldığını ve bunun daimi olduğunu, devamlı olduğunu söylüyor. Yani bir Resul ölünce yerine Allah-u Teala mutlaka bir yenisini tayin ediyor. İnsanlar için bu yakin hasıl etme müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ayetleri yakin hasıl etmek için. Ayetlere yakin hasıl etmek demek, bir ayetin lafzının ruhuna ulaşıldığı zaman neyi söylemek istediğini detaylarıyla bilmek istikametinde kullanılmış olması söz konusu. Her ayet-i kerime bir lafız taşır, bir de o lafzın ruhunu taşır. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. İşte bu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bir lafzı var. Gördük, okuduk hepsini. Bir de ruhu var. Buradaki ruh, hidayete ermeye vesile olan demiyor. Hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. İşte hidayete erdiren imam sadece devrin imamıdır. O hidayete erdirir. Diğerleri hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Hidayet müessesesi Allah-u Teala'nın hidayete erdiren tabirini kullandığı iki ayetle açıklığa kavuşturuluyor. Allah-u Teala peygamberlerin adlarını sayıyor. Onları hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. Burada da hidayete erdiren imamlar var. Ama onların peygamber olmadığı kesinlik kazanıyor. Çünkü onlardan diyor Allah Teala. Onlardan ifadesi bundan evvelki ayette söz konusu olanların sadece peygamberleri oluşturmadığı, resulleri oluşturmadığı, onlardan çok daha geniş bir kitleyi içine aldığı anlaşılıyor ki onların arasında eğer resul olsaydı zaten devrin imamıydı o kavimde. Eğer peygamber olsaydı o zaman zaten bütün kavimlerin imam olmak yetkisinin sahibi olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği söze dikkatle bakalım. Biz seni başka bir şey için bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık. Başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse bedava bir olgudan bahsetmiyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette açık, bütün alemlere biz seni başka bir şey için değil,
alemlere rahmet olasın diye yarattık. Sadece zahir alem değil, gayb alemi, emr alemi, bütün alemlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet olması söz konusu. O bir nebiydi. Nübüvvetin son halkasıydı. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. İşte Allah Teala ne kadar açık olarak söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin mührüdür. Nebilik onunla mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir. Hatemin nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusu. İşte Allah-u Teala'nın bu vakta oluşturduğu muhteva peygamberler için, nebiler için çok farklı bir hüviyet taşır. Peygamber olmayanlar için risalet söz konusu mutlaka olacaktır. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nübüvvet sona ermiştir. Ama huzur namazının imamlığı hala devam etmektedir. Allah-u Teala'nın burada bahsettiği imam huzur namazının imamıdır. Öyleyse huzur namazının imamlığı asli unsur olarak tahakkuk etmesi lazımdır. Çünkü bizatihi bir imamın namazını kıldırması lazım. Huzur namazı, Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazı kıldırması lazım. Ama bu imamın dünya adı verilen bu gezegende hayatta olması lazım. Başka bir alternatif yok. Bu sebeple bu devirde devrin imamı peygamber olması mümkün olmadığı cihetle bir resuldür. Peygamber olmayan resuldür. Ama huzur namazının vekaleten imamlığını deruhte etmektedir. Alternatif olmadığı için. Mutlaka bu dünya adı verilen gezegende hayatta olan birisi huzur namazının imamlığını deruhte etmek mecburiyetindedir. Huzur namazının imamı daima dünya adı verilen bu gezegenden Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Ve o oraya layık olmadığını bile bile, orası peygamberlerin mahallidir, bu görevi yapmakla mükelleftir. Sevgili kardeşlerim, bu devirde bu görevi Allah-u Teala bizim omuzlarımıza vazife olarak vermiştir. O görevi biz yapmaktayız. Liyakatimiz olduğundan değil, bu görevin mutlaka bir vazifeli tarafından, bugün yaşamakta olan, hayatta olan birisi tarafından üstlenilmesi lazım geldiği için. Ve bu iş Allah'ın seçimiyle gerçekleştirilir. Bu seçim neticesindeki kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlaka huzur namazını görebilenler olacak. Onlar bu hakikatleri bilecekler. Öyleyse her devirde Allah'ın hakikatlerini gören birçok insan sessiz sedasız yaşamakta devam ederler. Onlar huzur namazının imamını bilirler, tanırlar.
İşte Allah-u Teala bu ayeti kerimede secde 24'te onlardan deyince bütün kavimlerdeki Resullerden bahsediyor. Biliyorsunuz ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü hayattadır. İşte bu hayatta olanlar orada görev yapmak üzere Allah Teala tarafından risalete tayin edilmişlerdir. Ama bunlardan sadece bir kişi huzur namazının görevini yapmak üzere, imamlık görevini yapmak üzere Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu sebeple o Resul'e devrin imamı denir. Ve hayat boyu devam eden bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün kavim resullerinden bir tanesini peygamberlerin olmadığı devrede Allah-u Teala mutlaka devrin imamı olarak seçer. Ona bu görevi verir ve bu görev onun eliyle devam eder. Onun ruhu tarafından vazifelendirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir ayetlerin sırları konusu burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Sala.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, ortak hedefi, insanlık için bir ideal, mutluluk. Tek hedef. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun, insan olarak yaratıldınız ve mutlu olmak sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldığınız andan itibaren mutlu olmaya hak kazanırsınız. Mutlu olmak sizin hakkınız. Ama bu hakkı elde etmek için vazifenizi yapmak mecburiyetindesiniz. Hak ve vazife mutluluğun temel iki kavramıdır. Hakkınız olan mutluluğa ulaşmak için çok basit bir vazifeniz var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. Hiç şek ve şüpheniz olmasın ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk sizi bekliyor. Ve bu mutluluk Allah'ın garantisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu mutlaka dünya saadetinin yarısının sahibi kılar. Cennet saadetinin ise üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Ve bu son derece önemli bir şey. Allah'ın sizi sevmesi. Allah Teala hepinizi sever. Hiçbirinize karşı duyduğu sevgi birbirine eşit değildir. Milyarlarca derecelik bir platformda yaşıyorsunuz. Her an dereceleriniz yükseliyor, alçalıyor. Öyle bir durumdasınız ki Allah'ın sizi sevdiği kesin bir gerçek. Bir sevgi halesi içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın sevgisi. Size şah damarınızdan daha yakın Allah-u Teala. Nesiyle daha yakın? İlmi ve rahmetiyle. Zatıyla değil. Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, insanlardan bazıları için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Ya Rabbi derler, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi her şeyi tabiatıyla, her şeyle birlikte sizin vücudunuzu da kuşatır. Her zerrenizi kuşatır Allah-u Teala, kaplar. İşte o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır. kainatta her şeyden haberdardır. Ve o sizi çok sever. İşte o sevginin sahiplerisiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a çok hamd edelim hep beraberce, şükredelim. Neden? Şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Gören gözler, işiten kulaklar, ağız tadı, çalışan bir sindirim sistemi, çalışan bir kalp, ciğerler, vücut organları, sağlık. Bunların kıymetini onları kaybetmedikçe veya onlar hasara uğramadıkça çok anlayamazsınız. Bunlar size Allah-u Teala tarafından karşılıksız verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle hibe edilmiştir. Sizi insan olarak yaratan Allah-u Teala bunların hepsine layık görmüştür. Aslında hepiniz milyardersiniz. Her uzvunuz o uzvu olmayan bir insan için hayati öneme sahip ve o uzuvlarınıza, çalışan o uzuvlarınıza ellerindeki bütün servetlerini harcamaya hazırdırlar. Sadece onlara sahip olsunlar diye. Bunlar ki size bedava verilmiş. Samimiyetle bir sual sormak istiyorum size. Bunun farkında mıydınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ne kadar büyük lütfuna sahip olduğunuzun sadece sağlığınızla, ötesine geçmedik daha. Onun size bedavadan verdiği, hibe ettiği her şey sizin için bir şükür vesilesi olmalıdır. Allah'ın size verdiği akılsa bir hamd müessesesi olmalıdır, sebebi olmalıdır. Hamd ve şükür Allah'a temelde borçlarımızdır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. İyi ama ben çevremdekilerle de hiç geçinemiyorum mu diyorsunuz? Eğer dilerseniz bunu yarı yarıya sağlayacağınız bir noktaya Allah sizi getirecek. Başkalarıyla kısmen iyi geçinen bir insan olacaksınız zaten 5-6 ay içerisinde. Ama bu normal bir hüviyette olmayacaktır. Düşük seviyede bir dizayn. Buna katkıda bulunmanız lazım. Bunun için de zikrinizi arttırmanız lazım. İşte siz Allah yolundaysanız, işte siz böyle bir gayretin sahibiyseniz, bu standartlarda yapmanız lazım gelen şey çok zikir yapmak. Zikir, mutluluğun yükselmesinin, artmasının anahtarıdır. Dikkat edin ki mutluluk zikrin yardımıyla tahakkuk eder ama başlangıç noktası zikir değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Belki de hiç zikretmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra fark etmediği, o güne kadar fark etmediği bir mutluluğu yaşamaya başlar. Kim bilir belki o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Daha doğru dürüst zikretmeyi beceremediği o devrede de mutlu bir insan olacaktır başlangıç devresinde. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Gene insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. üçüncü statü mevcut değil. Ya diliyorsunuz, mutlaka mutlu olacaksınız, ya da dilemiyorsunuz, mutlaka mutsuzsunuz. Ya diliyorsunuz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, ya da dilemiyorsunuz, cehennemden kurtulamazsınız. Şimdi söyleyin bakalım, oralarda havalar nasıl? Yani sizin iç dünyanızla dış dünyanızın havalarından bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, yüce yaratıcı tarafından, Allah tarafından, onun gerçeklerini öğrendiğiniz zaman, ona aşık olmanız yetmeyecek, hayran olacaksınız. Ölçüyü bir defa daha söyleyelim. Önce Allah'tan hoşlanmak. Sonra ikinci safa, Allah'ı sevmek. Sonra üçüncü safa, Allah'a aşık olmak. Sonra dördüncü safa, Allah'a hayran olmak. İşte hayran olanlardan biri var karşınızda sevgili kardeşlerim. Biz ona hayranız. Eksiksiz, tam ve mükemmeli temsil eder Allah, yaratıcı. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Nereden bakarsanız bakın, hepimiz sadece birer mahlukuz, yani yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Ne muhteşem bir dizaynda yaratmış bizi sevgili kardeşlerim. İki hücreden bir sperm, bir ovum, bir insan vücuda geliyor. İki hücre, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, 16 hücre oluyor, 32 hücre oluyor. Devamlı bir geometrik dizi halinde çoğalma. Her birisi kendisini ikiye katlıyor, her oluşum. Ve bir insan oluşuyor. Allah'ın otomatik dizaynı bizleri oluşturuyor. Öylesine ince bir yaratış ki kardeşlerim, hayran olmamanız mümkün değil. Düşünün, 70 milyar hücreden, affedersiniz, 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz yaklaşık. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri ayrı bir konuda çok cepheli olarak vazifeli. Bir tek kromozomunuzun içinde çok sayıda enzim var. Çok sayıda faktör var. Her biri başka bir amaca hizmet eden koruyucular var. Dışarıdan gelecek düşmanlara karşı savaşan koruyucular, antikorlar. Vücudunuzun bir müdafaa sistemi var, immün sistem. enzimler, proteinler ve adları daha yeni konulan sayısız nano alemin temsilcileri, yani bir milimetrenin bir milyonda birinin altındaki büyüklükteki varlıklar, her biri ayrı ayrı yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu sizsiniz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görüyorsunuz. Bir tane siz varsınız aynada. Ama o bir tane 70 trilyon hücreyle temsil ediliyor. Her hücre 23 çift kromozomun sahibi. O kromozomun içinde yüzlerce, binlerce ayrı ayrı faktör var her bir kromozomun içinde. Her biri başka bir maksada hizmet ediyor. Kromozomların her biri ayrı bir maksat için yaratılmış. Her birinin içindeki varlıklar da o hizmetin iradesiz elemanları. Yani görevlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yapmak üzere dizayn edilmişler. Emre-i tahsizlik söz konusu değil. Beyinden vücudunuzun herhangi bir organına emir gidiyorsa, eğer sinir sisteminiz normal çalışıyorsa bu emir mutlaka ifa edilir. Bir muhteşem dizaynın sahibi olan Allah sizleri işte böyle bir mükemmel varlık olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve o iktidarını her varlık üzerinde ayrı ayrı gösterir, ispat eder. Biz mikro alemi, nano alemi tanıdıkça Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Vücudumuzun her hücresinde ona saldıran düşmanlarla bu vücudu müdafaa eden sistem, immün sistem devamlı bir savaş içerisinde. Yani nano alemin bu küçük varlıkları bilinçli bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Onlardaki şuur o mikro dünyada bir ihtişamı sergiliyor. Yaratıcının ihtişamını. Her şey, her zerre niçin yaratıldığının farkında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz de farkında mısınız? Niçin yaratıldınız? Hanginiz bana söyleyeceksiniz? Niçin yaratıldınız? Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Niçin yaratılmışsınız? Allah'a kul olmak için. Kulluk
1: kul olmak ne demek bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Bir muhteşem dizayn. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a kul mudur? Hayır, değildir. O tağuta kuldur. Yani insan ve cin şeytanlara. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime açık. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek diyor. Allah'a yönelmek diyor. Onlar diyor, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken, kul olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, canlı dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda yaklaştıkça hakikatleri mercek altında, mikroskop altında, nano mikroskop altında incelemeye aldığınız zaman hayranlığınız her geçen gün büyüyecektir. Yüce yaratıcıya, kainatın yaratıcısına, Allah-u Teala'ya. O bizim sahibimiz, kainatın en büyük şerefi ona köle olmaktır. İşte biz onun kölesiyiz. Onun esiriyiz. Her şeyimizi de ona teslimiz. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi böyle bir güzellikler malzemesinin içinde hep mutlu olarak yaşatıyor. Sonsuz bir mutluluk içimizi dışımızı kaplamış durumda. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun esiriyiz, kölesiyiz, azatsız köle. Azatsız esir. Kainatın en büyük mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, hiç içinizden geldi mi böyle pencereyi açıp da dışarıya mutluyum diye bağırmak? He? İşte Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler çok kısa bir zamanda bu ihtiyacı mutlaka duyacaklardır. Çünkü Allah Teala onları ilahi iradesiyle kontrolü altına alacaktır. Ve onlara her şeyin en güzelini nasip edecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mesela siz, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ne duruyorsunuz? Hemen dileyin. Şuradan bir dilek, kalbinizden. Hani şu Allah'la ilişkileri dizayn eden, onun merkezi olan kalbinizden, nefsinizin kalbinden. Bir dilek, gözlerinizi kapatın. Ya Rabbi deyin, ben sana ulaşmayı diliyorum. Hı?
0: Yapacak mısınız? Söz mü?
1: Ben sizden, sizin mutluluğunuz için söz istiyorum.
0: Eğer yapabilirseniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha ileri safhada da sadece sizin için yaşadığımızı anlayacaksınız. Sizin için, sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ın bize öğrettiği ve doya doya yaşattığı, enine boyuna yaşattığı o sonsuz mutluluğu sizin de yaşayabilmeniz için vazifeliyiz. Her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Hı? Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Hepinizi, ama hepinizi çok seviyoruz. Biz, onun azatsız kölesi, hepinizi çok ama çok seviyoruz. O, kainatların yaratıcısı. Kainat, kevnedilen bütün bir sistemi kaplar. Bu sistem sadece bizim şu fizik vücudumuza ait olduğu olan zahiri alem değildir. Onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi, onların berzah alemi, emr alemi, zulmani alem, 6 tane alem oluşur. Her biri başka varlıkların yaşama alanıdır sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, nerede gözüm eleştiğini de unuttum ama birkaç gün evvel bir yerde şunu okudum. Her şey. İlim adamlarının şu andaki son bulgusu ve itiraf ediyorlar ki galiba sonunda hepimiz bu Kur'an sebebiyle Allah'ın dostu olmak mecburiyetinde kalacağız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sizinle yarenlik etmek öylesine güzel bir şey ki. Hayatımın en büyük mutluluğunu size hitap ettiğim zaman yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizler benim hayat dostlarımsınız. ...70 yıllık bir hayat sevgili kardeşlerim. Ve 70 yılın ortaya koyduğu ihtişamlı bir saadet, mutluluk. Ona her şeyimizi borçluyuz. O yüce Rabbimiz. Her şey, ama her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Arkalarında yatan gerçekleri gördükçe siz de ona büyük sevgi duyacaksınız, hayran olacaksınız. Her şey harika. Şimdi biliyorum ki siz de diyeceksiniz. Artık bize de öyle geliyor. Hı? Bir kalp beraberliğimiz var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bir üçlüyü hatırlayacaksınız. Allah Teala, biz ve sizler, biz bu üç muhteva bir bütünüz. O yaratıcı her an bizlerle birlikte. Söyledikleri hep güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Her geçen gün mutluluğu anladıkça daha çok yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşadıkça daha çok anlayacaksınız. Hadi şu Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine dönelim tekrar. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak nerede başlar dersiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlıyor. İşte ne diyordu Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık tağuta kuluymuş sahabe. Ne olmuş? Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadetiyle müjdele, hem cennet saadetiyle müjdele diyor. Yani mutluluğunuz onun elinde, kul olmanızın sağ arkasında Allah'ın kulu olanlar sadece mutluluğu yaşayabilirler. O ise sadece bir tek dileğinize bağlı, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Hepsi o kadar. Hayır, başka bir şey istemiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi sorsanıza neden istemiyor başka bir şey? Çünkü sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanını kendisi tamamlayacak. Hadi gelin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır. Bu mutlaka kelimesini kullanmamış burada. Ya le kelimesini ifade ediyor Allah Teala mutlakayı, mutlaklığı. Veya inne kelimesiyle ifade ediyor. Her ikisi de mutlaklığı gösteren ifadeler. Burada ikisi de yok. Ama mutlaka böyle olduğunu çok net olarak biliyoruz. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ikinci safhada mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyet sonra ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetiniz başkalarından çok az bir farklılık gösterir. Bu da realitede pek fazla hüküm ifade etmez. Ama ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamaktasınız. Allah sizi mürşidinize o ulaştırmıştır. Allah size namazı o sevdirmiştir. Allah size zikri sevdirmiştir. Bütün ibadetleri sevdirmiştir. İnsanlara karşı sevgi koymuştur kalbinize. Sizi olduğunuzdan farklı bir insan yapmıştır. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah yolunda hizmet vermek söz konusu öyle değil mi? Evvela kendinize hizmet edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek kendinize hizmetin başlangıç noktasıdır, vazifenizdir. Bu vazifeyi yerine getirmişseniz bir hakkınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, vazifenizi yaptığınız anda hakkınız doğmuştur. Bu Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktır. Ne ifade eder? Dünya saadetinin mutlak olarak yarısını ifade eder. Ne ifade eder? Üçüncü kat cennet ifade eder. Eşitlik, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Arada bir denge var mı? Siz ne yapıyorsunuz Allah'a karşı? Bir talepte bulunuyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanları o yaptıracak size. Birdenbire namaz kılmayı sevdiğinizi göreceksiniz. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Hele zikir sırasında kalp gözünüzü açarsa Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine büyük bir ağırlıkla yaratılmış ki bu ağırlık onun tarafında adeta sıfıra karşı sonsuz gibi. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şey beklemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek hariç Allah Teala sizden bir şey beklemiyor. Bu mutluluğu size vermeye hazır ama sizden bir şey beklemiyor. O gerçekleştirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o neticenin sahibi olarak değerlendiriyor sizi artık. Yani siz üçüncü kat cennetinin sahibi olacak olan birisiniz. Eğer size 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirmek üzere sizi yaratan Allah o vasıflarla donatmıştır.

Hepinizin bir nefsi var, hepinizin bir ruhu var ve hepinizin bir fizik vücudu var. O fizik vücudu Allah-u Teala size ibadet edesiniz diye verdi. İbadet etmekse bir angarya değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bu beş tane faktörün içinde yer almayan zikir yapmak ki o beşinin toplamından daha büyük bir mana ifade eder. Allah katında daha fazla bir önemi vardır. Eğer size tamam da dinin direği namazdır derlerse onlara deyin ki dinin direği namazdır muhakkak. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir. Ve zikir namazdan daha büyük bir ibadettir. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Ankebut 45. Diyor ki, utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve yukumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve ale zikrullahi ekber. Habibin sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitaptan onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah bu iki ibadetten de daha büyüktür diyor. Zikrullah en büyüktür diyor Allah-u Teala. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Ama en büyüğü zikrullah'tır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında bu size verilen bir nimet, zikir nimeti. Onunla hedefleri yürüyeceksiniz. O elinizdeki en büyük değerdir. Herkesin kalp gözü zikir sırasında açılır. Zikrinizi ve bunun başlangıçtan itibaren dizaynını temsil eden bir dininizi unutmayın. Zikir yapacaksınız, zikir yapacaksınız ve de zikir yapacaksınız. Peki diğer ibadetlerinizi ne yapacaksınız? Hepsini sahabe gibi yapacaksınız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Öyleyse biz de öyle yaparız. 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, teheccüd namazı. 7 vakit. Öyleyse Kur'an'da 7 vakit geçiyor ama bunun 5'i farz kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, zikir yapmakta Allah'ın ibadetlerinin hiçbirisi size zor gelmeyecektir. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceksiniz.
İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun sevgilisi olmaya hak kazanırsınız. Cennete girmeye de hak kazanırsınız. En önemli kıstası Kur'an-ı Kerim'in budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler için cehennem söz konusu, dalalet söz konusu, hüsranda olmak söz konusu, tağutun kulu olmak söz konusu, cehenneme gitmek söz konusu. Tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak söz konusu. Şirkte olmak söz konusu. Bütün bu saydığım negatif faktörlerin hepsinden Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulabilirsiniz. Saadetiniz mutlak bir saadet hükmünde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz de ondan vazgeçmeyin. Onu sevin. Çok sevin. O zaman eğer ona ulaşmayı dilerseniz, bu dünyanın yaşanmaya değer bir gezegen olduğunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve idrak edeceksiniz. Hem de enine boyuna bunu yaşayacaksınız. Bir gün göğsünüzü gere gere ben Allah'ın dostuyum, ben Allah'ın dostuyum diyecek olanlarsınız. Nerede başlar şeytana olan dostluğun, tağuta olan dostluğun bitişi, Allah'a olan dostluğun başlaması? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ameni oldunuz. Kimdir ameni olanlar? Amin olmak ne demek? Amin kelimesi de, iman kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama amin olmak özel bir müessese. Sizi takva sahibi kılar. Yunus suresi 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın dostları. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilen zulümati. Öyleyse hadi gelin, ne demek istiyor Allah Teala, beraberce bakalım. Şöyle diyor. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan insanların dostudur.
Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapacaktır o kişi Allah'a ulaşma edildikten sonra? İrşat makamına ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından 14. basamakta. Zikir yapmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbine Allah'ın nurları girecek ve nefsin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlayacaktır. Bu fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi, fazıllar nurları temsil ederler. Nefsin kalbindeki afetler de karanlıkları, karanlıklarla temsil olurlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım aydınlanıyor. Öyle ki nefsin kalbinde %51 nuru bulduğunuz zaman ruhunuz her %7 fazıl birikimiyle bir gök katı yükselmiştir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı müessese Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmaktır. İkisini de farz kılmış. Neden? Çünkü bir tanesine adımını attığınız zaman ikincisine Allah sizi ulaştıracak. Hem kendisi sizi kendisine ulaştıracak, hem de siz yapmışsınız gibi bunu sizi mükafatlandıracak. İşte Allah Teala mükafatı böyle verir. Bir nevi karşılıksız mükafat. Ne yapmışsınız siz? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu Allah için yeterlidir. Her şeyi onun üzerine bina eder, ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bu talebin sahibi olduğunuz için sevgili kardeşlerim. Ve de dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti yaşamaktır. Bu mutluluk müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katına kadar olan kesimini Allah-u Teala size bir hiç karşılığı vermeye hazırdır. O sizin Rabbiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki nasıl ona hayran olmazsınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi biz sizlerden talep ediyoruz. Sizin ittilağınıza sunuyoruz. Biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde Resul beyaz eder ve bütün kavimlerdeki Resulleri amini olanları müjdelemekle, olmayanları uyarmakla vazifeli kılar. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç lisan kullanılıyorsa, bütün o kavimlerdeki insanları Allah-u Teala cennetine almaya hazırdır. Bunun için her kavimde mutlaka şu anda bir Allah'ın Resulü yaşamaktadır. Ölse bunlardan bir tanesi aynı gün bir başka kişi risalete tayin edilir. Risalet göreviyle
tayin edilir. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulü yaşıyor ve insanları mutluluğa davet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere hurafelerden, dinimize sokulan hurafelerden, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür hurafesinin inşallah açıklamasını yapacağız. Bir kısım insanlar derler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. Allah Teala ise buyuruyor ki, hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Allah Teala'nın zatından başka her şey yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bütün dizayn Allah'ındır. Yaratan Allah ve öldüren Allah'tır. Şimdi gelin sizlerle beraber bakalım Allah Teala bizden ne istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu hayattayken kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ve bunu üzerimize birçok defa farz kılmış. İşte Vecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircai ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye mertebelerinin sahibi ol. Ey ruh, Allah'a rücu et. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor. Önce nefse sesleniyor. Emmare, levame, mülkime ve mutmainne kademeleri ilk dört kademedir. Bu dördüncü kademedeki birisine sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, dördüncü kademe, radiyeten ve mardiyet diyor. Radiye kademesi beşinci kademe, beşinci gök katını temsil eder. Mardiye kademesi altıncı gök katını temsil eder. Teskiye kademesi de yedinci gök katını temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah Teala burada nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs diye. Onun Allah'tan razı olmasını ve Allah'ın da rızasını kazanmasını istiyor. Böylece Rabbine, Allah'a geri dönmesi isteniyor. Nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a dönüşünün belgesidir. Nefs tezkiyesiz Allah'a dönüş söz konusu değildir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Ve Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın hepimizden istediği şey, zikirle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Allah Teala buyuruyor, "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzun kaçması, ulaşması, Allah'a sığınması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılan emrini gönderiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Bir şey var ruhumuz. Onun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz ve bu farzın yerine getirilmesi söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farzı yerine getirmek, ruhu Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine Allah Teala tarafından emir şeklinde tecelli eden bir farzla farz kılınmış. Farz nedir? Kur'an'da hangi konu bir emir suretinde, bir emir şeklinde sunulmuşsa biz insanlara Allah Teala tarafından, o bir farz hüküm doğurur. Burada da Allah Teala'nın Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhu, onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş, üzerimize farz kılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor.

فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani ki insanın fizik vücudunun Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu dünya hayatını yaşarken böyle bir şey mümkün değil. Ama dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah'ın talebine bağımlı olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ne demek istiyor? O kişinin önce ruhunu Allah'a teslimine açar. Sonra fizik vücudunu kişi teslim edecektir. Ruhun Allah'a teslimi vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapmasıyla ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla mümkündür. Allah Teala Nisa 58'de diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz ilk emanettir. Allah'a mutlaka biz hayattayken geri dönmesi üzerimize, gördünüz ki bu ayeti kerimeyle de farz kılınmıştır. İkinci teslim edeceğimiz varlık fizik vücudumuzdur. O da farz. Birincisi 21. basamakta Allah'a ulaşır. İkincisi 25. basamakta Allah'a ulaşmaz ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanarak Allah'a teslim olur. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. Daimi zikirle nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman biz Allah'a nefsimizi teslim etmiş oluruz. Sonra neticede irademizin teslimi söz konusudur. İrademizi Allah Teala teslim alır ve o noktadan itibaren devamlı Allah'tan emirler alan ve bu emirleri gerçekleştiren bir insan çıkar ortaya. İradesi Allah Teala tarafından teslim olmuş olan birisi. Bu insan irşat makamına tayin edilen birisidir. Demek ki sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allah dalalette olanları bırakır diyor. Yani onlarla ilgilenmez anlamına. Dilediğini dalalette bırakır. Dalalette olan kişilerin dalalette kalmayı dilemeleri halinde Allah Teala onlara müdahale etmez. Sonra diyor ki: ama diyor o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir.
O dalalette olanlardan kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Buradaki onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Manasında kullanılıyor. Fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı Şura 13'te bir defa daha ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala orada Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların çoğunu gerçekten Allah Teala kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın açık bir şekilde ifade ettiği gibi insanların ruhlarını kendisine ulaştırması söz konusu.

Allah-u Teala'nın dizaynında ruhumuzun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu. Allah-u Teala buyuruyor, men yehdillahu fe huvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kimin ruhunu kendisine ulaştırırsa, o kişi hidayete erer diyor.

Ahkaf suresinin 47. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor: Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete erer. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde bir gerçeği vurguluyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a dönüşü. İşte bu adına hidayet dediğimiz olaydır. Çağımızın çekici unsuru, lokomotifi, çağımızın hidayet çağı olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Hidayet çağında yaşıyoruz. Hidayet çağı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içeriyor. Hidayet çağı, asrı hidayet. Hidayetin tarifini yapıyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruh adı verilen bir varlık taşıyoruz. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme. Göz, kulak ve kalp. Bu uzuvları kullanarak insanların görmesini temin ettik, işitmesini temin ettik ve idrak etmesini temin ettik. Ruhumuzu üfürdüğümüz insanlara diyor Allah-u Teala. Bütün insanlara ruhlarından üfürüyor, Allah ruhundan üfürüyor ve öyle bir sonsuz ki bütün insanların vücutlarını kaplıyor ruh. Saçının her teline kadar ruh, fizik vücudun aynıdır. Hiçbir farkı yoktur görüntü itibariyle. Ruhumuz fizik standartlarda da görünebilir, fizik de olabilir. Mesela bir insan Ankara'dadır. Ankara'da herkes onu orada hayattayken aynı gün görür, işitir, aynı günler diyelim. Ama aynı zamanda o kişiyi haçta da görenler olur. Onlarla da konuşur, onlarla da dostluklar kurar. Ama ikincisi fizik vücut değildir, ruhtur Kabe'de olan. Ama birçok insan orada onu görmüştür, konuşmuştur. Hatta bir süre sonra dönüp o günleri yad etmişlerdir beraberce. Herkesin gözü önünde bir toplantıda. Sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen bir varlığımız var. Ve bu ruh Allah'a geri dönmek özelliğinin sahibidir. İşte Allah-u Teala
insanların başının üzerine salâ makamının 5. kademesine ulaştıkları zaman bir ruh gönderir. Bu ruh o kişinin kendi ruhudur. Ve ruh tayyi mekanı gerçekleştirmesi için ona Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Allah'ın bir nimetidir. Kim salah makamının 5. kademesine ulaşıp da Allah-u Teala onun iradesine teslim alırsa, onun başının üzerine o kişinin kendi ruhunu gönderir. Ondan evvel ne vardı başın üzerinde? Ondan evvel de gene bir ruh vardı ama bu devrin imamının ruhuydu. Devrin imamının ruhu, kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanlı mürşidine ulaşırsa, o kişi için bir değer ifade eder. O kişiyi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün geldi der. İşte Tövbe suresinin affedersin Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Konu derecelerin yükselmesiyle ve arştaki meleklerle alakalı. Bir kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alan ve ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. Bu 12 tane ihsanın alınmasıyla o kişi mürşidine ulaşır, tabi olur olmaz devrin imamının ruhu gelir başının üzerine. Bu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun hem günahlarını günah derecatına örtecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtülmüştür zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir. Bir defa daha affedilmek suretiyle ve başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Ayet-i kerimenin devamı şöyle. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için. Milaki olma gününün. Yevm, gün, talak da milaki olma, ulaşma muhtevasının dizaynı. Diyor ki Allah Teala, ayet-i kerimesinde, o ruha Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Allah'ın emrinden olan o ruh devrin imamının ruhudur. Ve bu ruh o kişinin başının üzerine gelir ve
Der ki o kişinin ruhuna, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, ulaşma günün geldi. İlka olma günün, vasıl olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkıyorsun. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtan itibaren gök katlarını birer birer çıkarak 6-7 aylık bir zaman devresi içinde ruh Allah'a ulaşır. Bizim zamanımızda süre çok daha uzundu. Mesela bizim seri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a insan ruhunun ulaşması, vasıl olması diye bir olayla karşı karşıyayız hayattayken. Bu gerçeği saklamaya çalışan bir takım alimler çıkmış. Ve demişler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, çünkü insana hayat veren ruhtur. Allah Teala da diyor ki hayatı biz veririz, hayata getiren biziz, hayatı alan da öldüren de biziz. Yaratan da, hayata getiren de, öldüren de biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını emretmiş ve ruhun Allah'a geri dönmesi şart. Üzerimizde gördünüz ki defaatle farz. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek sevgili kardeşlerim, dilemezsek her şey tersine döner. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Cennete girer muhakkak. Ama dilemezse, dilemeden Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor bakalım bu konuda? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksubûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar, bir kısım insanlar yani, Allah'a, bize diyor Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı kesinlikle dilemezler. Kesinlikle onlar o insanlar ki kesinlikle bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. İnne kullanmış Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar.
onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ruhumuzun ulaşması için evvela ulaştırmayı dilememiz lazım. Eğer dilemezsek hem gideceğimiz yer cehennem, hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz için, Allah'ın ayetlerini bilmediğimiz için onu dilemiyoruz, istemiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta gördüklerimiz açık ve kesin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'e göre mutlaka cehenneme girer. İslam'da açık ve kesin bir hüküm koymuş Allah Teala. Kim intihar ederse, yani kendisini öldürürse, kendisini öldüren o kişinin kıyamette gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. İntihar Allah Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmıştır, cezası da cehennemdir. Öyleyse Allah Teala Rabbine geri dön diyor.

Rücu'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön emri bir intihar et emri olabilir mi? Rabbe geri dönüş, Allah'a geri dönüş, ruhun geri dönmesidir. Ve de böyle bir şey emir olduğuna göre ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Emir olarak verildiğine göre Allah Teala kimseye intihar emri vermez. Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o üzerimize borçtur, mutlaka yapılması gerekir. Eğer bu bir ölüm emri ise herkesin intihar etmesi gerekirdi. Kendini öldürmesi gerekirdi. Oysa ki gene Kur'an-ı Kerim intihar edenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Allah'ın yazdıklarına tenakuz olabilir mi? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyoruz. Birbirini naks eden iki tane husus Kur'an-ı Kerim'de bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Bu farz Allah'a ulaşmayı dilemekten geliyor, geçiyor. Ondan sonra mürşide ulaşıp tabiyet, sonra ruhun Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılması. Üstelik ruhumuzu Allah Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Demin iki ayet-i kerime söylemiştik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim,

Allah-u Teala'nın ne emir var diye açık emir ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Âl-i İmran 164'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Önce ruhumuzu. 22. basamak. Sonra fizik vücudumuzu 25. basamak. Sonra nefsimizi 26. basamak. Sonra irademizi 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk ve ruh vücuttan çıkarsa insan ölür şeklindeki bir hurafenin asla geçerli olmadığını böylece öğrenmiş olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüllü olmak üzere buradayız. Unutmayın, inananlar bir kalp ağıyla birbirine Allah-u Teala tarafından bağlanmışlardır.

Allah'a inanmak konumuzun temelini teşkil eder. Ama zamanımızda bu sonsuz deliller karşısında makro alemden mikro aleme kadar o kadar çok delil var ki Allah'ın mevcut olduğunu insanlara ispat etmek için bu standartlarda hala Allah'a inanmayan birisini görürseniz bana da haber verin. Onunla konuşmak isteriz. İstanbul'da bir doktorla konuşuyorduk. Ateistti. Bir süre devam etti konuşmamız. Makro alemden, mikro alemden misaller vermeye başlayınca kalktı yerinden. Ne oldu dedik? Dedi ki biraz daha kalırsam beni kandırabileceğini düşünüyorum. Onun için ben şimdi buradan uzaklaşıyorum. Ateist olmaktan vazgeçmiyorum dedi ve gitti. Sevgili kardeşlerim, olur böyle şeyler. Ama artık bunlar nadir insanlar. Yani belki yüz binde bir çıkan insan türü. Hem tıp ilmine sahip olsun, yani mikro alemi yakından tanısın, mikroplar alemini, insan vücudundaki ...23 çift kromozomu bilsin. ...70 trilyon hücreden oluştuğumuzu bilsin. Hem de her kromozomda ...20 bin tane parçacık olduğunu bilsin. 20 binden daha fazla parçacık olduğunu bilsin. Hem de bu her kromozomdaki 20 binden daha fazla parçacığın en akıllı bir insan nasıl davranırsa aynı davranışa sahip olduğunu bilsin. Ondan sonra da Allah'a inanmasın. Olur mu böyle? Olur mu kardeşlerim? Yani burada akla çok ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Böyle bir insan artık ben kolay kolay düşünemiyorum. Onun için aranızda bu sözleri dinleyen ateistler varsa sözümüz onlarıdır. Eğer Allah Teala şu kainatı yaratırken gezegenlerin birbirinden ayrılma hızını bir saniyenin 0,15 tane sıfırlı biri kadar, yani yüzde bir, binde bir, milyonda bir, milyarda bir, trilyonda bir değil, bir saniyenin trilyonda biri değil, katrilyonda birinden daha az bir yavaşlıkla, daha az bir sürat eksilmesiyle gerçekleştirseydi Allah Teala, dünya, kainat affedersiniz, kendi içine dönüp kapanacaktı, kainat oluşamayacaktı. Tersini düşünelim, 0,15 sıfırlı bir şey, bir saniyenin katrilyonda biri kadar daha hızlı bir hareket söz konusu olsaydı, o zaman da bütün parçalar etrafa dağılacak, kainat gene oluşamayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir adım daha atmaya gerek yok. Makro alemde bu varsa ve bütün bu kainat varsa, Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyorsa, tam 17 ayet-i kerime. Sakın kendimizi aldatmayalım. Bu kainatta, bu dünyanın dışında insan hayatı yoktur diye düşünenlere bunların hepsi ibrettir. Öyleyse eğer bu devirde ilmin bu seviyesinde mikro alemde ve makro alemde bu dizaynda hala bir insan kainatı yaratan o yüce yaratıcıya, Allah'a
inanmıyorsa, o zaman bu kişi normal bir aklın sahibi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar inanmamakta devam etsinler. Biz işimize bakalım. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Fakat bu sevginin mahiyetini ne kadar çok olduğunu idrak etmek gerçekten güç olacak. Allah Teala bize hepinizi sevmemiz için öyle bir sevgi kuvveti verdi ki hepiniz sevgi dairemizin içindesiniz. Birbirini seven insanlar, birbirleri için yaşayan, birbiriyle kardeş olan, seven insanlar bizim için daha sevgilidirler. Diğerlerini de severiz ama onlar kadar sevemeyiz. Allah Teala için de en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bu 7 milyar insanın dünyadan bahsediyoruz. Bir sevgi terazisinde yer alması söz konusu. İşte hepinizi Allah'ın bize verdiği o sevgi kainatıyla seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada yaşanmaz. Nefretin hakim olduğu bir ortamda herkes mutsuzdur. Nefret, nefreti çağrıştırır. Sevgi de sevgi. Öyleyse ben sizleri çok sevdiğimi söylüyorum. Ve sizlerden ne kadar çok sevgi mektubu alıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunlara cevap vermek artık imkansız gibi bir şey oldu. Nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bir yol bulacağız inşallah. Hepinize birden hangi şartlar içinde olursa olsun ulaşabilmek için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah Teala'nın indirdiği, kainata indirdiği son şeriat kitabı, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve son şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. O kadar güzel şeyler söylemiş ki sevgili kardeşlerim. Nefretin yer almadığı bir dünyada yaşamanız için sizlere bunları anlatıyoruz. Ancak sevgi dünyayı yeşertebilir. Nefret çiçekleri yok olmuş ağaçların yaprakları mevcut olmayan bir kışa dönüştürür etrafı. Soğuk, sıkıntılı, kasvetli kış. Neden sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanları sevsek ne kaybederiz ki? Ama peki kaybetmeyiz ama kazanmayız da mı diyorsunuz? O zaman çok büyük bir yanlışın içindesiniz demektir. Nefret, nefreti, sevgi, sevgiyi oluşturur. Onun için sevgili kardeşlerim, biz sizleri, hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an unutulmasaydı, bu
farklı kaynaklara müracaat gerekmeyecekti. Neden gerekmeyecekti? Bir, Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine, Kur'an'ın içine yerleştirdik. İki, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa davet ettiği bir mutluluk reçetesidir. Ama usule baktığımız zaman usul bu mutluluğu verebilecek olan bütün özelliklerini kaybetmiş. Asırlardan beri İslam kalesinin bütün burçlarını çökerten büyük hatalar söz konusu olmuş. İşte 14 asır sonra bugün Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye konferanslar verdiğimiz zaman biz namaz kılıyoruz diyorlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Tabii değildir. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ın namaz emrini yerine getirmektir. Oruç tutuyoruz diyorlar. Oruç da bir ibadettir. Allah'ın bir emrini yerine getirmektir. Zikir yapıyor musunuz diye sorduğumuz zaman sadece tasavvuf mensupları diyorlar biz zikir yapıyoruz. Diğerleri zikir yapmadan da olur diyorlar. İslam'ın 5 şartı yeter diyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 tane safa koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen küfürdedir, dalalettedir, küsrandadır, şirktedir, şeytanın kuludur. Bu kadar yetmez mi sevgili kardeşlerim? Aslında 12 tane faktör bunlar. Ama sadece 5 tanesini saydım. Zaten bunlardan bir tanesi bile küfürdedir demek bile bu insanların bize kızması için yeterli sebep oluyor. Ama insanların unuttuğu o Kur'an var ya, Kur'an'da bunu yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu yazıyor Allah Teala. Peki insanlar da böyle söyledik diye bize kızıyorlar. Yani söylemesek küfür karanlığında hepsi cehenneme gidecekler. Neredeyse buna razılar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse hepinize Allah'ın doğrularını açıklamakla vazifeliyiz. Bu vazife bizim kendi kendimizi vazifelendirdiğimiz bir konu değil. Bizi aşar. Hayatımız bizim için hiçbir kıymet ifade etmez. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bize bu emri verdiyse bu emir yerine getirilecektir. Şartlar ne olursa olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 7 tane safha var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamak var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an 3. basamaktasınız. Otomatik olarak 7. basamağa gelirsiniz. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet edeceksiniz ve 14. basamağa ulaşacaksınız. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirecek, huşiye ulaştıracak sizi, mürşidinizi gösterecek 14. basamakta. 14. basamakta 2. safhadasınız, mürşidinize ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. Bizden başka hiç kimse onlara
Kur'an ayetleriyle bugünkü İslam tatbikatının hiç kimseyi cennete götüremeyeceğini ispat etmemiş. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Mutluluğu da sizlere ulaştıramayacaktık. İkinci safa mutlaka irşat makamına ulaşmayı farz kılıyor. Hala insanlar mürşit farz değildir diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz diyor. Peki sonra mutluluk buradan sonra başlıyor. Mutlu olmak müessesesi üç ayrı açıdan incelenmesi lazım gelen bir meseledir. Bir, iç dünyanızda mutluluk. İki, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk. Üç, Allah ile ilişkilerinizde mutluluk. Neden insanlar mutsuz? Bütün insanların iç dünyalarında mutsuz olmalarının arkasında kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa insanlar mutsuzdurlar. Düşmanca bir davranışla bir başka ülkenin içine giren, oradaki insanları vahşi bir şekilde katleden insanlar mutlu olamazlar. Onlar çok büyük bir mutsuzluğun içindedirler. Öldürülenlerin de etrafındaki sağ kalanlar sevdiklerini kaybetmenin acısı içinde mutsuzdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında normal standartlar altında mutsuzdur. Evvela bu mutluluk tarifini kalıcı mutluluk olarak yerliğine oturtalım. Kalıcı bir mutluluk her an bir insanın mutlu olması manasına gelir. Her türlü şart altında. Bir insanın iç dünyasında mutlu olması neden mümkün değildir? Ruhu %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak için can atan, yasak ettiği şeyleri asla işlemek istemeyen bir varlık ruhumuz. Allah'ın ruhu. Hepinizde Allah'ın ruhu var. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Secde suresinin 9. ayet-i kerime. Öyleyse bu ruh bütün insanları mutlu etmek için bütün şartların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmek ister. Fizik vücudu itaat ettirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de asla yaptırmamak ister. Ama bir de nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Allah neyi emretmişse asla onu yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya müracaat ettiğimiz zaman böyle bir kaos içinde müracaat ediyoruz. Başlangıçta herkes mutsuzdur. Ya da kalıcı mutluluk, devamlı mutluluğun asla sahibi değildir. Mutluluk deyince biz bir tek kelime kullansak bile bunun devamlı mutluluk olduğunu açıklamak isteriz. Her türlü şart karşısında mutlu olabilmeyi devam ettirebilmek. Bu iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesine bağlıdır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. İki düşman kardeş içinizdedir. Her ikisi de kendi dediğinin yapılmasını isterler. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
böyle bir standartta bütün insanlar için vücut bulması lazım gelen şey Allah'ın bütün güzelliklerini o kişinin yaşamasıdır. Yaşayabilmek için ne olması lazım? Ruhuyla nefsi arasındaki kavganın bitmesi lazım. Allah'ın koyduğu kanun şöyle, ruh asla değişmez. Allah'ın ruhudur. O, Allah'ın bütün emirlerine itaati, yasak edilen fiilleri asla işlememeyi temel faktör olarak muhtevasında bulunduran bir yapıdadır. Bu yapı hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmesi lazım gelen, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen nefsinizdir. İşte biz sizlere nefsinizin adım adım değişmesiyle daimi zikre ulaştığınızda muhtevasında hiç afet kalmayan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye mutlaka çalışan bir hüviyet, hiç kalmayan bir nefsi oluşturmak için size bu ilmi vermek istiyoruz. Yani öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Onların yerlerini fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan unsurlar yer alacak. İşgal edecek onların yerini. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır ki, nefsinizin bütün afetleri, yani Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapıdan, tam onun tersi olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten sadece büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek olan bir yeni yapılanma. O zaman mutluluğun dört başı mamur bir husus olduğunu, o mutluluğu yaşadıkça göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet, hepsi sizi bekliyor. Yolu mu? Yolu çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Madem ki nefsinizin afetleri sizi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarıyor, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, şeytanın emrini adeta yaparak yapmak istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emirleri asla yapmak istemiyor ve bu sebeple ruhunuzun karşısında çok ciddi bir kuvvet var. Arkasında da şeytan var. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Bunun için de elinde çok sağlam bir vasıta var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, mutsuz olmak için ilk adımı attınız demektir. Çünkü arkasında mutlaka Allah Teala size azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah Teala. Emirlerimize karşı gelene azap ederiz diyor. Yasaklarımızı işleyene azap ederiz diyor. Öyleyse buradaki muhtevada nefsinizin ve şeytanın size oynadığı oyuna dikkatle bakın. Şeytan bütün insanların sadece mutsuz olmalarını ister. İstediği tek şey budur. İnsanların mutsuzluğu. Bu muhtevada ne yapacaktır? Nefsinizin afetleri zaten mutsuzluğu sağlayacak olan şeyleri yapmaya hazırdır. Şeytan size sadece teklifler getirecek, davette bulunacak.
Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir. Burada şeytanın size verdiği bu direktiflere itaat edecek olan nefsinizdir. Aslında itaat de demek belki de fazla. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın taleplerine uygun olarak yaratılmış. Şeytan ne istiyor? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Şeytan ne istiyor? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse olay açık ve kesin olarak oluşuyor. Şeytan dediklerini size yaptırıyor hiçbir zorluk çekmeden, çünkü nefsinizin afetleri zaten onun söylediklerine göre dizayn edilmiş ve de istediği şey de bu. Onun için şeytanın size emretmesi nefsinizin afetlerinin onun söylediklerini zaten yapmak üzere dizayn edilmesinden kaynaklanıyor. O zaman şeytan emretmiş, siz de yapmış oluyorsunuz. Aslında şeytan emretmeseydi de siz gene yapacaktınız. Çünkü nefsinizin afetleri onu istiyordu. İşte ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, ister Allah'ın emrettiği bir şeyleri yerine getirmeyin, her ikisinin de arkasında hüzün vardır, mutsuzluk vardır. İşte Allah Teala nefs tezkiyesi denen bir işlevle nefsinizin afetlerini yok etmenizi sağlamak istiyor. Onların yerine fazilleri koymanızı, fazilet sahibi olmanızı istiyor. Yani nefsinizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirebilirseniz, nefsinizin kalbi tamamen fazıllarla dolarsa, o zaman siz fazilet sahibi bir insan olursunuz. Faziletli insan derler. Ermiş insan derler. Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bitmiştir. Ezeli hedefe ulaşmışsınızdır. Ne diyorduk? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıdadır. Hedefi budur. Nefsiniz o hüviyete geldiği zaman kavga biter. Ruhunuz hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep aynı kalacaktır. Zaten 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmek mükellefiyetindesiniz. Her ne kadar insanlar öldükleri zaman ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini düşünürlerse de realite, Kur'an realitesi, onu ikinci teslim olarak gerçekleştiriyor. Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmışsanız, tekrar ruhunuz geliyor vücudunuza ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu tekrar Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah'ın hepinizden istediği şey odur ki bu vapta ruhunuzla nefsiniz arasındaki bu kavganın sona ermesi. Kavga bitmeli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermeli.
Bu nasıl bir olay? Bu olayın adına nefs teskiyesi diyor Kur'an-ı Kerim. Teskiyetün nefs. Bunun sonu nefsinizin tasfiye edilmesi, afetlerden %100 temizlenmesi ve fazılların %98 nefsinizin kalbinde yer alması, %2 de rahmet nuru, onlar da münkerden nehyeder, onlar da marufu emreder, irfanı Allah'ın emirlerini emreder. %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir nefs kalbinin sahibi olursunuz. Ruhunuz da zaten Allah'a çok daha evvel ulaşmış olur. İşte böyle bir hedefe ulaşabilmeniz nefs teskiyesi denilen bir olayla mümkün. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra zikri yeterli boyutta gerçekleştirirseniz, ki gerçekleştirmemeniz mümkün değildir, çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu vazifeyi Allah üzerine almıştır. Mutlaka siz zikri sevmiyorsanız Allah size zikri sevdirecektir. Namazı sevmiyorsanız namazı sevdirecektir. Oruç size açlık veriyorsa açlık vermeyecektir. Allah bütün ibadetleri seven bir hüviyete sizi bizatihi kendisi getirecektir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'a ruhunuzu ulaştırabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasının fazıllara dönüşmesi lazım. Nurlara dönüşmesi lazım. Bu dönüşümün her %7'lik kısmında mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir 7 alemlik bir yolculuğu tamamlayacak ve Sitretül Müntaha'dan dikey bir çıkışla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. Fani olacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet olacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e aşacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktır. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah bize bunları öğretti ve bizi bunları size de öğreterek bu sonsuz mutluluğu sizlerin de yaşamasını sağlamak üzere vazifeli kıldı. İşte nefsinizin kalbindeki afetler %51 oranında azaldığı zaman şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %51 oranında azalır. Bu ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Kim olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söz vermiştir, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, ona, Allah'a hayran olmamak mümkün değil.
bütün standartları Allah-u Teala öyle bir dizaynla gerçekleştirmiş ki ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka siz eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğinizi Allah'a ulaştırırsanız, kalbinizden sıcacık bir talebi, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum" diye böyle kalbinizden bir talebi Allah'a ulaştırırsanız, Allah Teala işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Rahim esmasıyla size tecelli etmeye başlar. Bu tecelli mutlaka sizin ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 değildir. Henüz %, sadece 51'dir. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar sizi ulaştıran şey zikrinizin devamlı artışıdır. Bu devamlı artış mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere sizi vasıl edecektir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşması demek sizin Allah'a ermiş bir evliya olmanız demektir. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olursunuz. Evliya olmak, işte Allah'ın evliyası olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir tek dilek sizi derhal Allah'ın evliyası yapar. Zaten Allah'ın evliyası olduktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaştırılmaması söz konusu değildir. Eğer 5-6 aylık bir hayatınız varsa Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisi zatına ulaştıracaktır. Ruhunuzun onun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Uslat, Allah'a vasıl olmak ve Allah'ın yanında, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, tasavvuf tabiriyle fena fillah olmak, fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak. İşte sevgili kardeşlerim, herkese bütün kapıları açmış Allah-u Teala sonuna kadar. Hadi gelin diyor, hadi gelin. Hepinizi kendime davet ediyorum diyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka ona veririm. Cennetlerden de diyor, üçüncü kat cenneti adeta bedava, hiçbir şey karşılığında benden alır diyor. Ruhunu bana iade ederek. Ruhunu bana hayattayken ulaştırarak. Hepimizin üzerine düşen bir görev bu sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırmak. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştırmak istediği birinci hedef budur. Kapılar herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mutlaka mürşidine Allah-u Teala onu ulaştırır. 21. basamakta da geri kalan 7 safhada 15 ile 21 arasında 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tane safha vardır. Ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşar, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Hiçbir kuvvet ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan, ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a
gönüllü sağlığa ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üç safa Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, mürşide ulaşmak, 14. basamak, 21. basamak, ruhunuzun Allah'a ulaşması, 22. basamak Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, ifna olması, fani olması, nehir denize kavuştu. Allah'ın ruhu Allah'a geri döndü. Allah'ın emri yerine getirildi. Kişi bu seviyedeki zikrini arttırabilirse bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir devam edecektir, kesintisizdir. Daimi zikire kişi ulaşmışsa oradan aşağı düşmesi artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikirde kalacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey vardır. Konumuz, yani mutluluk. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bunların bağlandığı şartlar değil, sonucu önemli. O sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bir tek dileğiniz Allah için yeterlidir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaştıracaksınız. Yani dilinizin söylediği şey kalbinizdeki bir talep olacak. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylerseniz o zaman bir talebiniz yok kabul edilir. Allah Teala kalbinize bakar ve talebi kalbinizde görmek ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizden bir talep bekliyor, istek bekliyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu talebin nasıl bir şey olduğunu bir ayetin muhtevası içinde söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa giderken sahabenin içinde bulunan münafıklara da tabii müracaat ediyor. Onlar da sahabenin içinde onlar gibi görünmeye çalışıyorlar. Ve de Allah Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam talep ettiği zaman geleceğiz diyorlar savaşa ama katılmıyorlar. Döndüğü zaman savaştan ona diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, biz seninle beraber oraya gelmek istiyorduk ama gelmek mümkün olmadı, bırakamadık çocuklarımızı, mallarımızı, gelemedik ama gelecek sefer mutlaka geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Kalbinizde olan bir taleple kalbinizde olmayan bir talebin Allah'a ulaşmasını, eğer diliniz söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, bu yetmez Allah'a. Kalbinizin istemesi lazım. O zaman Allah Teala'nın yardım eli mutlaka size ulaşır. Mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için
dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilir. Yani davranışlarının %50'si gene yanlış davranışlar olmakta devam edecektir. %49'u, %51'i ise doğru davranışlar olarak tahakkuk edecektir. %51 derecat kazanan, %49 derecat kaybeden bir davranış biçimleri dizisi kişiye hakim olacaktır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir durumda olacaksınız. İşte o zaman iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bütünüyle bitmiştir. Nefsiniz ruhunuzun hüviyetine girmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemek istemiyor. Öyleyse kavga bitmiştir. Mutluluk iç dünyanızda tesis etmiştir. Dış dünyanızdaki kavga neden bitmiştir? Nefsinizin afetleri tamamıyla yok olduğu için sizin başkalarıyla aranızda hiçbir problem kalmamıştır. Onlardan üstün olmayı falan dilemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz yok. O insanlara sadece yardım için varsınız. Onların mutluluklarıyla, onlara mutluluk sağlamak için varsınız. Mutluluklarıyla uğraşmak için varsınız. Mutluluklarını gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olmakla mükellefsiniz. Öyleyse başka insanlarla kavganız bitmiştir. Dikkat edin, bu kavganın bitişi tek taraflıdır. Sizin onlara karşı kavganız bitmiştir. Onlarsa ömrünüz boyunca sizinle kavgalı olacaklardır. Söylemedikleri sözü bırakmayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazar ki? Eğer siz nefsinizdeki afetleri yok ettiyseniz, onları asla düşman gözüyle göremezsiniz. Yani onlara kızamazsınız, öfkelenemezsiniz. Onların yaptıkları şeyler Allah indinde sadece onları küçültür ama size bir zararı dokunmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikrinin sebebiyle yok ettiği yerde sizin için dış dünyada da mutluluk başlamıştır. Dış dünyadaki insanlara karşı siz bir dostsunuz, sizin cephenizde sulh ve sükun hakimdir ve mutluluk devam eder. Allah ile olan ilişkilere gelince, başlangıçta insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri işlerler. Her ikisi de onları mutsuz kılar. Çünkü arkadan mutlaka Allah-u Teala onlara azap edecektir. Emirlerin yerine getirilmemesinde de, yasakların işlenmesinde de. Ama daimi zikre ulaşan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değildir. Çünkü iç dünyası o istikamette bir talebin sahibi olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hepiniz için sonsuz mutluluk kapıları her zaman açıktır. Siz siz olun, Allah'ın yoluna girin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. En azından üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak elde edin. Bu kapılar herkese açıktır. Hiç kimse bunun dışında değildir. Öyleyse işte Allah'ın daveti, işte siz, mutluluk elinizde.
Hadi koşun. Mutluluğa koşun. Allah Teala şöyle diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Hadi koşuşun diyor Allah Teala. Ve bu koşuşma sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz bunları bizden evvel kimseden duymadınız. Ama görüyorsunuz ki hepsi Kur'an ayeti. Öyleyse mutluluğu yaşayın sevgili kardeşlerim. İşte mutluluğu önünüze seriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bilalemin ar-Rahmanir-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim ve tûbî aleyhim ve lezâlimîn. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz bir zikir sohbetinde. Konumuz davranış biçimleri. Öyleyse davranış biçimleri, yani yaşantımızı en güzele döndürecek olan şey davranışlarımızın doğru davranışlar olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde siz bir taraftınız, Allah da ikinci taraf. Bir de diğer insanlar var. Sizin dışınızdaki insanlar. Onlar da taraflardan birini oluşturuyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya dikkatle bakın. Siz ve başkaları, biz bir bütün oluşturursunuz. Sizden başkalarına ulaşan her şey aynı boyutlarda tekrar size geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bapta

Unutmayın. Kim Allah-u Teala tarafından yaratıldıysa, yaratılan her insan bu dünyada yaşamak hakkının sahibidir. O hakkını dilediği gibi kullanmak imkanının da sahibidir. Allah-u Teala kişisel iradeye engel koymuyor. Nasıl istersen öyle davranabilirsin diyor. Ama her yaptığının hesabını Mahkeme-i Kübra'da mutlaka vereceksin diyor. Kanun böyle. Öyleyse Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir hakimin huzuruna çıkacağız da ona yaptıklarımız birer birer bize söylenecek ve biz de cevaplar mı vereceğiz? Hayır. Son derece basit ve kainatın en sağlam mahkemesi. Hayat filmimiz bize gösterilecek. Bize hiç görünmeyen kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Sesli bir film, üç boyutlu. Yetmez, ikinci bir film daha aynı anda alınır. Biz zamanın o dakikasında acaba ne düşünüyoruz? Fiillerimizle düşüncelerimiz arasındaki ilişki taammüdü ortaya koyar. Taammüd. Yani bilerek, isteyerek bir hedefe yönelmek, mesela bir suç işlemek veya bir güzelliği işlemek. İkisinde de kasıt unsuru vardır. Birinde bir güzelliği işlemek üzere bilerek, isteyerek harekete geçersiniz. Ötekisinde de bir kötülüğü işlemek üzere, bir günahı işlemek üzere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda davranış biçimleriniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı filme alınır. İşte bu film hayatınızın filmidir. Bu film daima ikilidir. Her saniye hem düşünceleriniz hem de davranış biçimleriniz beraberce filme alınırlar. Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizi de görebilen, onları tespit edebilen bir özelliğin sahipleridir. Öyleyse o gün sadece hayat filminize bakacaksınız. Elinizdeki mizandan sizin her aksiyonunuzda, düşünce yapınızla fiiliniz arasındaki ilişkilerin mizan adı verilen kainatın en gelişmiş bilgisayarıyla hata ihtimali olmayan bir dizayn içerisinde nasıl hayatınızın her saniyesine değer biçtiğini, pozitif ve negatif rakamları nasıl kazandığınızı siz de göreceksiniz. Hem düşünceniz orada yer alacak hem de tatbikatınız. Yani mizanın yanılmasını imkansız kılan bir vaka ile karşı karşıyasınız. Neyi tasarlamışsanız onu gerçekleştirdiğiniz zaman, o gerçekleştirdiğiniz şey bir suçsa bunun haklı olarak bir derecat kaybı olduğunu göreceksiniz ve size kıl kadar zulmedilmemiş olduğunu, yani yanlış bir derecatla değerlendirilmemiş olduğunu göreceksiniz. Düşüncenizdeki olayla vücuda getirdiğiniz fiil arasında ki irtibat, bunun düşüncelerinize hangi ölçüde dayalı olduğu konusu hepiniz için bir dizaynı oluşturur. Aralarındaki korelasyon gerçeğin habercisidir. Onun için kıyamet günü sizi özel bir mahkemeye falan çekmeyecekler. Mahkeme-i Kübra sadece hayat filminizi seyretmenizdir. A'dan Z'ye hayat filminiz

size orada gösterilecektir. Hayat bilginiz boyunca göreceksiniz ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hayat filminiz neyi sağlar? Sizin cennet veya cehenneme gideceğinizi sağlar. Mahkeme-i Kübra'da bu olgunlaşır. Oysa ki sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz hali bile sizi cehennemden kurtaracak olan son derece basit ve kolay bir yöntemdir. Öyleyse Allah'ın dostlarının bir cehennem korkusu olamaz. Onlar, yani sizler sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak etmiş olanlarsınız. Kim dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmış, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insanlar. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz sosyal mahluklarsınız, insansınız. Öyleyse başka insanlarla olan davranış biçimlerinizde dikkat etmeniz lazım gelen şeyler nelerdir? İşte Davranış Biçimleri dizisi bunu tekrar tekrar sizlere anlatmak içindir. Davranış biçimlerinizde neye dikkat edeceksiniz? Nefsinizin ve şeytanın zebunu olmamaya. Buna dikkat edeceksiniz. Sonuçlardan neticeyi çok kolay çıkartabilirsiniz. Eğer sizin bir davranışınız başka birisini üzmüşse veya öfkelendirmişse veya kırmışsa siz şeytana ve nefsinizin bir afetine zebun olmuşsunuz demektir. Eğer sizin bir davranışınız bir başkasında mutluluk oluşturmuşsa, memnuniyet oluşturmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği bir davranış biçimini sergilemişsiniz demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her etrafınızdaki kişinin yüzü sizin davranış biçimlerinizin aynasıdır. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine mi sebebiyet verdi? Yanlış yaptınız. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine değil de onun üzülmesine mi yol açtı? Öfke göstermeyen bir üzüntü de söz konusu olabilir. Kişinin davranış biçimlerinden derhal sezersiniz. O zaman gene yanlış yaptınız. Yani olması lazım geleni değil, Allah'ın emrinde olarak başka insanları mutlu kılmak için çalışmayı gerçekleştirmemişsiniz. Tam tersine şeytan ve nefsinizin bir afeti sizi bir yanlışa sürüklemiş. Sizi kullanmış iblis. Başka birinin kalbini kırmakta kullanmış.
Arkasında başka birisi yok sevgili kardeşlerim. Hep siz varsınız. Etrafınızdaki insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Ne kadar hazin bir tecellidir ki iki kişinin anlaşamaması halinde olaya seyirci olanlar mutlaka bir taraftan hissederler kendilerini. A ile B aralarında bir tartışma yapmışlarsa onları gören diyelim diğer 10 kişi bir kısmı A'nın tarafını tutacaktır, bir kısmı B'nin tarafını tutacaktır. Bu kavga eden kardeşlerimizin yaptığı iş ne kadar yanlışsa onlardan birinin tarafını tutan kişi de o kadar büyük bir yanlışlığın içerisindedir. Hiç kimseden yana olmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hak'tan yana olacaksınız. Ve dizaynı tatbik ettiğiniz zaman hiç kimseden yana olmamakla neyi kastettiğimizi anlayacaksınız. Bir olay cereyan etmiştir. Siz ona şahit olmuşsunuzdur. Size göre A haklıdır, B haksızdır. Aynı olaya şahit olan bir başkasına göre B haklıdır, A haksızdır. Aslında hiç kimse %100 haklı, %100 haksız değildir. Olayların bir kısmında taraflardan biri haklı görünür, diğer kısmında diğeri haklı görünür ve herkes taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olmayı sanki kendilerine Allah-u Teala tarafından verilmiş bir vazife gibi düşünürler. İsteseler de istemeseler de taraf tutarlar. Dikkat edin. Taraf tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız? Herkesin yaptığı hataları irdeleyip acaba ben bu kardeşimize bu yaptığı hatasında nasıl yardım etmeliyim veya etmeliydim ki o kardeşimiz bu hatayı yapmasın. Taraflardan biri için bunu düşündünüz. İkinci için de aynı şeyi düşüneceksiniz. Acaba ben bu kardeşimize ne yapmalıydım ki, nasıl bir davranış biçimi sergilemeliydim ki o diğer kardeşimize verdiği o cevapta o kadar sert olmasaydı? Ne yaptınız? İkisinden de yana olmadınız, haktan yana oldunuz. Ama aslında aynı zamanda ikisinden yana da oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde bir dizaynın var olduğunu zannediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Acaba ne yapacaksınız? İnsanların elinde olsa da güzel davranmanın gösterisinde bulunsalar, tartışma yapmakta olan insanların o tartışmayı bitirmeleri için herkesin harekete geçmesi bir sonuç ve sebep ilişkisi oluşturabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde müdahale etmek veya etmemek herkese göre farklı bir dizayn oluşturur. Olaylar yaşanıyor. İnsanlar nefslerine tabi oluyorlar. Bir kişi bir diğerine kötü davranıyor. İkincisi de bu kötü davranışın tesiri altına giriyor. O da nefsine kapılıyor. O da karşı tarafa kötü davranıyor. Sizler de buna şahit oluyorsunuz.
Bu şahit olmanın standartlarına dışarıdan bakıldığı zaman şu kesin bir gösterge olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka iki kişi arasındaki tartışmayı gören herkes taraflardan birine yakın, öbür tarafa uzak hissediyor kendisini. Yani sanki buna mecburmuş. Mutlaka taraflardan birini tutmak mecburiyetindeymiş. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her anlaşmazlıkta iki taraftan bir tanesini tutarsanız, bunun manası ötekine karşı düşmanca bir düşüncenin içine girersiniz. Taraflardan birini tuttuğunuz an, taraflardan ikincisine karşısınız demektir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz, hiç kimse için taraf tutmayacaksınız. Göreviniz her iki tarafı da en iyiye ulaştırmak için gayret sarf etmektir. O kadar. Dikkat edin, niçin bunu sizden istediğimi anladınız mı? Taraflardan birini tuttuğunuz an, bunun manası ikinci tarafa karşısınız demektir. Hayır, Allah-u Teala bunu istemiyor. Onlar sizin kardeşlerinizse, bizden birileri ise, Allah'ın yolunda olan insanlarsa, şunu bileceksiniz ki herkes bazen nefsinin öfke afetine kapılabilir. Kapılabilir ve yanlış şeyler yapabilir. Olabilir bunlar. Burada sizlere düşen şey, öfkelenen kişinin yatışmasını temin etmek olmalıdır. Siz karar verecek hakim mevkiinde değilsiniz. Taraflardan birisini karşınıza almanız, ona karşı olmanız sizin de nefsinizde davrandığınızın ifadesi değil mi? Öyleyse neyi yapacaksınız? Her buna benzer bir olayı yaşadığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Ben A ve B isimli iki kişi tartışırken A'nın yerinde olsaydım ne yapmalıydım? B'nin yerinde olsaydım ne yapmalıydım? İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz sonuç anlaşmazlığa düşüp kavga eden iki kişinin birbirinden soğumasıdır. Birbirine karşı kötü davranmasıdır. İki tarafında arkasında nefsleri var. Her birinize düşen şey taraflardan birinden yana olup da diğerine karşı olmak. Asla bu tarzda bir davranışın içinde olmamalısınız. İki taraf da sizin dostunuzdur. İki taraf da bu öfke furyasına girdikleri için sadece yardıma muhtaç iki tane insan var karşınızda. Öfke denilen şeytanın her zaman kullandığı vasıtayı yutmuş olan ve o anda hissiyatına mağlup olan ve karşı tarafa kötü davranmakla bu öfkeyi gidermeye çalışan iki zavallı var karşınızda. Öyleyse ne A'dan yana ne B'den yana olacaksınız, ikisinden yana olacaksınız. Bunun manası haktan yana olmaktır. Yani A hatayı yapmışsa ona hatasını anlatacaksınız. Hiçbir zaman tartışan, kavga eden iki kişinin sadece bir tanesinde %100 hata bulamazsınız. Mutlaka iki tarafta hatalıdır. İşte taraflardan birini tutup ötekine karşı olduğunuz zaman en büyük hatayı burada yapmış olursunuz. Çünkü onun da mutlaka haklı tarafları vardır. Ve siz o zaman
o kişinin haklı olduğu cepheyi bütünüyle devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve bu haksızlıktır. İki tarafında haklı olduğu taraflar vardır. Siz onlara bakacaksınız. Evvela göreviniz kavgayı, anlaşmazlığı bitirmeye çalışmaktır. Her grubun içinde mutlaka anlaşmazlıklar vücut bulacaktır. Ama bu anlaşmazlık vücut bulunduğu zaman hepinizin donup kalması, seyirci olmanız birkaç dakikayı aşmamalıdır. Birkaç dakikalık bir zaman parçasından sonra onları kırmayacak bir tarzda müdahale etmelisiniz. Bu müdahaleyi yapmak mecburiyetindesiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaman devam ediyor. İki kişi anlaşamamış, kavga ediyorlar. İşini gücünü bırakıp onları seyretmeye donup kalan ve onları seyretmeye başlayan bütün kardeşlerimizin de vakit müessesesi onların kavgalarına paralel olarak harcanıyor. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Öyleyse zamanı ne siz harcayabilirsiniz ne de başkaları sizin zamanınızı harcayabilir. Bunun Allah'ın bir kanunu olduğunu düşünün. Zamanınızı başkalarının harcamasına müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen ortaya çıkıp ikisine de haddini bildirerek mi? Hayır. O zaman siz de nefsinizle hareket ediyorsunuz demektir. Kavga iki kişi arasındaki kavga, üç kişi arasındaki kavgaya dönüşür. Öyleyse sulh ve sükûne davet etmek hepinizin birden vazifesi olmalıdır. Kitle halinde meseleyi bitirmek üzere harekete geçmelisiniz. Evvela Allah'ın en kıymetli hazinesi zaman israf ediliyor. Gerek anlaşmazlığa düşükte tartışmayı yapanlar, gerek tartışmayı seyretmek mevkiinde olanlar, hepiniz birden zamanı israf ediyorsunuz. Öyleyse birinci safhada tartışmayı önlemelisiniz, müdahale etmelisiniz. Tartışmanın tasavvufa yakışmadığını söylemelisiniz. Allah'ın en kıymetli hazinesinin heba edilmesine sebebiyet verildiğinden bahsetmelisiniz. Hepiniz birden bunu yaptığınız zaman tartışan kardeşlerimiz zaten daha harekete geçtiğiniz anda yanlışlığın farkına varacaklardır. Eğer meydan bu kadar boş değilse, herkes dilediği gibi başka birini karşısına alıp da çataçat birbirine tartıştığı zaman herkes müdahale ederse, kavganın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, tartışmanın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, o zaman tartışma zemini bulamazlar. İşte problem orada başlıyor. Herkes harekete geçip de bu tartışmanın yapılmaması lazım geldiğini nasıl anlatacak? Ne yazık ki hani Türkçe'de bir deyim vardır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak. Birçok yerlerde bu olayla karşı karşıyayız. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Tartışmaya müdahale eden birisi
taraflardan birinin söylediği bir lafı kesiyor ve taraflardan bir tanesine hitap ediyor. Bu anda ne oldu? Eğer hitap ettiği tarafa karşı sert bir müdahale yapıyorsa, onun haksız olduğunu beyan ediyorsa, tartışmayı yapan taraflara göre taraflardan birinin tarafından oldu demektir bunun manası. Hayır, böyle yapmayacaksınız. Müdahil olanlar asla taraflardan birinden olmayacaklar. Taraflardan birinden olmanız demek, ikinci tarafa karşı olmanız demek. Buna haklı değilsiniz. Hatalı olabilir. Birisi çok hatalı olabilir, öteki az hatalı olabilir, mümkün. Ama öyle de olsa, hayır, taraf tutmak sizin işiniz olmamalı. Hangi açıdan bunu söylüyorum? Taraf tutacaksanız ikisinin birden tarafını tutmak mecburiyetindesiniz. İkisinden de yana olmak mecburiyetindesiniz. Konunuz haklıyı bulmak, haksıza ceza vermek değildir. Konunuz olayı bitirmektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey, çok açık bir dizayn içerisinde. Acaba ne yaparım da ben bu iki kardeşimize de yardımcı olabilirim diye düşünmek olmalıdır. Hataların mutlaka varlığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Herkes her an hata yapabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu hataların çıkış sebeplerini nasıl daha iyi bir davranışa dönüştürülebileceğini söylemek üzere harekete geçmeliyiz. Eğer iki kişi tartışıyorlarsa oradakilerin hepsi bu tartışmanın karşısında olduklarını, bu tartışmanın Allah'ın zamanını israf etmek olduğunu, şeytanın emrinde olmayı ifade ettiğini ve anlaşmazlığın devamı boyunca Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı harcamak mecburiyetinde kalacağınızı davranışlarınızla belli etmelisiniz. Kavgalar başlarken önlenmelidir. Zaten sevgili kardeşlerim, kavga varsa aşırılık var demektir. Başka birini rahatsız edici bir davranışın içine girmişiz demektir. Bunu önlememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, tartışma var ise bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Hepiniz tartışmanın bitmesi istikametinde harekete geçmelisiniz. Burada gene şeytan size bir yanlışı yaptırabilir. Taraflardan birini benimsersiniz. Diğerinin size vaktiyle yaptığı bir yanlış davranış, sizin ona karşı soğukluk duymanıza sebebiyet vermiştir. İkinci taraf size daha yakın görünmektedir. İşte bu yapacağınız büyük yanlışlardan biridir. O yakın görünen tarafın, kişinin tarafını tutmak ve diğer kişiye karşı olmak yapacağınız, tasavvufu yaşayanlar arasında yapacağınız en büyük yanlışlıklardan biridir. Onun adamları, bunun adamları diye bir şey yok.
tasavvufta. Allah'ın adamları olmak var. Zaten eğer iki kişi tartışıyorlarsa, tartışma anında ikisi de Allah'ın adamı değildir. İkisinde de şeytan duruma hakimdir. Onları şeytanın duruma hakim olduğu o ortamdan Allah'ın duruma hakim olduğu bir ortama ulaştıracaksınız. Bu da onların iç dünyalarında sağduyularını kullanabilmek yeteneğine tekrar döndükleri andan itibaren başlar. Öyleyse elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözlerle davranıyorlarsa burada büyük bir yanlış vardır. Tasavvufa sığmayan bir olay vardır. Allah'ın zaman hazinesinin sorumsuzca israf edilmesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sükunetinizi bozmadan müdahale etmelisiniz. Bir kişi değil, hepiniz birden müdahale edeceksiniz. Haksızlık başladığı anda durdurulursa, burada doğruyu yapmış olursunuz. Herkes kendi görevini devam ettirir. Ama söylediğim gibi bir tiyatro oynanıyormuşçasına iki taraf anlaşmazlık içinde birbirlerine söylenecekler. Diğerleri de onları seyredecek. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Şeytanın o anda emrinde olan iki kişinin Allah'ın emrinde olması lazım gelen diğerleri de elektrikli bir havada o olayın seyircisi haline koyduğu noktada şeytanın tarafında kullanılma noktasına getirdiklerini varsaymak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela madem ki bir aradasınız, ilk öğrenmeniz lazım gelen şey sükunettir. Adab-ı maşeret, yani davranış biçimleri, sizi her halükarda sakin olmayı gerçekleştiren bir ortamda muhafaza etmenizdir. Nerede bu zemin deliniyorsa orada durun. Ve insanların öteye geçerek birbirlerini daha çok kırmalarına mani olun. Sakın taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olarak devreye girmeyin. Bizim kardeşlerimizin ciddi kavgalar edeceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir olay hiç vücut bulmaz diye düşünüyorum. Ama anlaşmazlıklar her zaman olabilir. Olmaması için hepimiz birden gayret etmek mecburiyetindeyiz. Bu gayretleri yaparken de dikkat edin. Adaletten sakın ayrılmayın. Adalet müessesesi taraflardan birinden olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Adalet müessesesi taraflardan birine karşı olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Siz haktan yana olacaksınız, adaletin temsilcisi olacaksınız. Bir tartışmada seyirciler olduğunuz noktada. Öyleyse müdahale mutlaka edeceksiniz. Zamanın israfına mani olacaksınız hepiniz birden. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
tartışmayı başladığı yerde bitirmek hepinizin görevi olmalıdır. Hepiniz birden dediğimiz zaman hepiniz birden ayağa kalkın, yakalarına paçalarına sarılıp onları kenara çekin. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır. Tasavvufi bir davranış biçimi istiyoruz hepinizden. Tasavvuf, başkalarından yana olma sanatıdır. Ama birbiriyle ayrı fikirleri müdafaa eden iki kişi var karşınızda. İkisi de kendi fikrini müdafaa etmek için karşısındakine haksız bir şeyler şeytanın emrindeyse mutlaka söylemiştir. Karşısındakini küçük gören kaba bir davranış biçimine farkına bile varmadan şeytan onları çoktan sokmuştur. O zaman bu noktada anlaşmazlığı durdurmakla hepiniz birden vazifelisiniz. Onların üstlerine hücum ederek değil, sükunetle onlara bunları hatırlatarak. Sevgili kardeşlerim, eğer hepiniz Allah içinseniz, bunu yaptığınız anda aranızda sulh ve sükun tohumları ekildiğini göreceksiniz. Ve en güzel bir ortamda, en güzel hüviyette bir davranış biçiminin sahibi olacaksınız. Anlaşmazlığı başladığı noktada bitirmek. Zaten arkasında ne var? Anlaşmazlığın arkasında ne var? Allah yok. Anlaşmazlığın arkasında mutlaka şeytan var. İki tarafı da birbirine düşman etmeye çalışan şeytan. Siz iki tarafı da birbirine dost etmeye çalışan Allah taraftarları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üzerinize düşeni yapın. Aranızda toplum halindeyken insanların tartışmalarına engel olun. Öyle bir engel oluşla engel olun ki oradan ayrıldıkları zaman da artık tartışmak gereğini duymasınlar. Tartışmadan onları vazgeçirecek olan bir hava içinde olmanız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Hepiniz birden harekete geçtiniz, tartışmayı kestiniz. İşinize devam ettiniz, biri bir tarafa gitti, öteki öbür tarafa gitti, gene devam ettiniz çalışmalarınıza, kavga bitti. Ama bir de bakıyorsunuz ki, işinizi bitirdiğiniz zaman daha dışarı çıkar çıkmaz iki kişi tekrar kapışmışlar. Bu neticeye müncer olacak olan bir önlemeden bahsetmiyorum. Önlemeniz, kavgayı bitirmeniz, münakaşayı bitirmeniz, tartışmayı bitirmeniz, o tartışan kardeşlerimize öyle bir şeyi ispat etmek şeklinde olmalıdır ki, onlar yaptıklarının bir hata olduğunu, birbirinin düşmanı olmadıklarını, Allah yolunda birbirinin dostu olduklarını ve birbirlerine karşı olmamaları lazım geldiğini, birbirinden yana olmak mecburiyetinde olduklarını idrak etmiş olsunlar. Bunu idrak edebildikleri zaman onlar dışarı çıkıp da artık bir daha kavga etmezler. İşte eğer sizler şu anda beni dinleyenler anlaşmazlıkların içinde olanlarsanız o zaman hedefinizin bu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Siz tasavvufa başkalarıyla kavga etmek için girmediniz. Başkalarını da sulh ve sükuna ulaştırmak vazifesiyle oradasınız. Hepiniz vazifelisiniz. Herkes birden harekete geçerse kaos olmaz mı? Kaos ne zaman olur bilir misiniz? Herkes adaletsizlik için harekete geçtiği zaman kaos olur.
herkes ortalığı yatıştırmak için, süt liman kılmak için, kavgayı bitirmek için, taraflardan birinden değil, iki taraftan birden olmak üzere, şeytandan değil, Allah'tan yana olmak üzere harekete geçerse, o zaman mesele biter. Şeytandan yana olanlar ne yaparlar? Böyle anlarda aman biraz daha kavga alevlensin de şu kendisine kızdığım kişiye öbürü bir şöyle bir güzel hakaret etsin, onu bir gözümün önünde haşlasın ki ben de bundan mutlu olayım, memnun olayım diye düşünenler varsa onlar bilsinler ki o anda onlar da şeytanın birer eseridirler. Evvela içinizdeki birikime mutlaka mani olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Olabilir mi? Her zaman olabilir. Hemen düşünün. Neden bu davranış beni üzdü? Acaba ben bu davranış karşısında negatif etkilenmekte haklı mıyım? Acaba bu davranış bana neden böylesine negatif bir etki yaptı? Ben bu kardeşimizin bana bunu yapması sebebiyle üzüldüm. Öyleyse ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o kardeşimiz bana böyle davrandıysa acaba ben ona bu beni üzecek olan davranışı bana yapması için ne yaptım? Bir şey yapmış olmalıyım ki kardeşimiz bana böyle davrandı. Bunu düşünebildiğiniz an anahtarı yakaladınız demektir. Hemen sizi üzen olayı beklemeyeceksiniz. Bir saat, iki saat sonrasını değil, o anda hemen diyeceksiniz ki ben mutlaka sana karşı bir şey yapmış olmalıyım. Mutlaka senin kalbini kırmış olmalıyım. Mutlaka sana kötü bir davranışta bulunmalıyım. Hatırlamam önemli değil. Ama bunu yapmış olduğumu düşünüyorum. Ve Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Beni affetmeni dilerim. Şimdi bir başka kardeşiniz size karşı sert bir şey söylemiş. Onun ve bir tartışmanın başlangıcı olacak bu. Siz de ona onun sertliğine karşılık aynı sertlikle başka bir cevap verebilirsiniz. O zaman şeytanın esiri olmuş olursunuz. Siz de o kardeşiniz olmuş. Ama siz o anda aklınızı başınıza toplayabilirseniz burada bir saldırı var. Bu bana beni kızdıracak olan bir şey söyledi ki ben kızdım. Öyleyse ben evvela kendi cephemde meselemi düzeltmeliyim. Kendi top sahamda, yarı sahada düşünmeliyim. Ben o kardeşime bize mutlaka bir şey yapmışımdır. Bir şey yapmışımdır ki kardeşim bana böyle davranıyor. Hemen ondan af dileyeceksiniz. Ne yaptıysam senden bu yaptığım hataya karşı Allah'ın huzurunda af diliyorum. Eğer bana hatamı söylemek büyüklüğünü gösterirsen bundan ayrıca mutlu olurum ki ben Rabbime yalvardığım zaman ya Rabbi ben böyle bir hata işledim, beni bağışla diye Allah'a da müracaat edeyim. Bilmiyorsunuz hatanızı, bilmediğiniz için böyle söylediniz. Hatanızı biliyorsunuz. O zaman daha kolaylaşıyor işiniz. Geçen gün ben sana böyle bir şey yapmıştım ve senin bu söylediğini değil, ondan çok daha ağırını hak etmiş durumdayım ben şu anda. İşte sen bana bunu söyledin. Ben Allah'ın huzurunda senden o yaptığım hata sebebiyle af diliyorum. Beni bağışlama büyüklüğünde bulunursan bundan büyük mutluluk duyarım. Ve sana karşı yaptığım o yanlış davranış için Allah-u Teala'dan da tövbede bulunup onun da beni affını dileyeceğim. Diyebiliyor musunuz? Diyebildiğiniz zaman bu meseleyi başlarken bitirmiş olursunuz sevgili kardeşlerim. Başlarken bu konu biter. Bir anda kendinize bir hakimiyeti gerçekleştirdiğiniz an meseleyi bitirdiniz demektir. O kişinin tabii ben sana
bana o gün yaptığın o kötü davranış için böyle yaptım diyeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. O da sizin bu davranış biçiminizden büyük ölçüde tesir alacak. Ve derhal o da sizden af dileyecektir. Yaptığı hata sebebiyle. Ne oldu? Yangın başlarken alevler giderek büyüyüp iki tarafı da kontrol altına alacak. İblis tarafından ateşlenirken tam siz karşınızdakinden af dilediğiniz anda bu büyüyecek olan, yükselecek olan spirali olduğu yerde durdurdunuz. Siz af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman karşınızdaki kişi de sizden af dilemek büyüklüğünü gösterecektir. Sadece kardeşlerimizin arasında değil, nerede olursanız olun, kiminle karşılaşırsanız karşılaşın, haksızlığı kabul ettiğiniz an karşı tarafın bütün silahlarını elinden aldınız demektir. Onun kolunu kanadını kırdınız demektir. Savaşmak için gerekli olan malzemesini aldınız demektir. O sizden kendi sert tepkisine karşılık bir ikinci sert tepki bekliyordu ki onun üzerine bina ederek yeniden size saldırabilsin. Siz ne yaptınız? Onun saldırısına af dilemekle cevap verdiniz. Hareket imkanını yok ettiniz. Eğer dışarıdaki bir insansa, nefsine tabi ise yapacak fazla bir şeyi kalmamıştır. Biraz karşılıklı sükunet içinde konuşabilirseniz, mutlaka o kişi sizden af dilemek gereğini duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayır, onun karşısında küçülmediniz. Aksine onun karşısında büyüdünüz, yüceldiniz. Şeytanın tesiri altına kolay kolay girmeyeceğinizi, şeytanın tesirine kolay kolay kapılmayacağınızı ona ispat ettiniz. Sevgili kardeşlerim, ilk bakışta size zor bir şeyden bahsediyor gibiyim. Ama muhtevaya baktığınız zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmalar, dışarıda her zaman olan tartışmalar sizin önünüzde olmamalıdır. Sözlerimizi ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar tatbik ederseniz, toplumun sulh ve sükununu o kadar büyük ölçüde korumuş olursunuz. Elbette herkesin kendisine has çeşitli düşünme standartları vardır. Herkes dilediğini düşünebilir. Ama tasavvuf camiasında yaşamakta olan sizlerin sulh ve sükun ortamını koruyabilmeniz için bazı formülleri kullanmak mecburiyetindesiniz. Böyle olduğunuzu, buna mecbur olduğunuzu unutmayın. Toplumun huzuru için, toplumun sulh ve sükunu için hepiniz tek tek fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın sizlerden istediği şey sulh ve sükundur. Bu sulh ve sükunu en güzel bir ortamda oluşturabilirsiniz. Bu sulh ve sükun her davranış biçiminizde sizinle beraber tesis etmelidir. Öyleyse
hep bir tasavvuf mensubu olduğunuzu düşünün. Allah'ın dostu olduğunuzu veya bu dostluğa namzet olduğunuzu, mutlaka dostu olmak noktasına ulaşacağınızı düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. Yapamadığınız zamanlar kendinize biraz kızacaksınız. Ama başarmaya başladığınızda büyük bir iç huzuru ve Allah'a duyduğunuz güvenle yolunuza devam edeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin hep doğru davranışları sergileyen bir insan olduğunuzu görecekler ve sizden örnek alacaklar. Öyleyse hepiniz içinde bulunduğunuz topluma örnek insanlar olmak üzere bir gayretin sahibi olmalısınız. Sükunetinizi muhafaza etmeyi her şart altında usul haline getirmelisiniz. Böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep başkalarını yüceltmeye çalışarak yücelebileceğinizi hiç unutmayın. Hiç kimse başkalarını küçülterek yücelemez. Sadece kaybeder. Dünya hayatında bir takım insanlar başkalarının omuzlarına basarak yükselmeyi usul haline getirdiklerini düşünürler. Ve para da kazanırlar dünyada. Ama Allah katında onlar hiçbir zaman Allah'ın sevgilileri olamazlar. Çevrenize ne kadar mutluluk veriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendinizi bununla ölçün. Miyarınız, ölçünüz bu olmalıdır. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşıyor? Bu ulaşım statüsüne dikkatle bakın. Onlara rahatsızlık veriyorsanız ve böyle yaptığınız için de kendinizi bir şey zannediyorsanız, bir marifet yapmış zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçekten marifetin sahiplerine bakın. Onlar çevrelerindeki insanları yüceltenlerdir. Demin verdiğimiz misale dikkat edin. Birisinin size bir ters davranması halinde, size kötü davranması halinde, size hakaret etmesi halinde onun sizden beklediği nedir? Sizin de ona hakaret etmeniz, kötü davranmanız. Böylece o daha kötü davranmak için bir zemin hazırlayacak kendisine. Şeytan size diyecektir ki bak sana hakaret ediyor, sana kötü davranıyor. Etraftaki insanlar da buna şahit. Ve sen onun hakaretlerine aynı hakaretlerle cevap vermezsen diğer insanların gözünde de onun gözünde de küçülmüş olursun. Bir hiç olarak değerlendirirler seni. Bu zokayı yuttuğunuz zaman şeytanın elinde bir oyuncak olursunuz. Olması lazım gelenin tamamen tersini her zaman vasıta olarak kullanan son derece kurnaz bir mahluk iblis. Oysa ki demin verdiğim misaldeki gibi siz haklı da olsanız karşınızdakinin o ters davranışı karşısında ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz hayır onun karşısında küçülmezsiniz. Etrafınızdaki insanlar da sizi onun karşısında küçülmüş görmezler. Tam aksine hem etrafınızdaki insanlar
hem muhatabınız sizin kendilerinden üstün bir insan olduğunuzu fark edeceklerdir. Bu noktada bu dirayeti gösterebilirseniz küçülmeyeceksiniz, yüceleceksiniz. Neticede mutlaka muhatabınız da sizden af dileyecektir. Zemin onu mutlaka oraya ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlk defa karşılaştığınız bir insan size bir hakaret etse, siz de ondan af dileseniz, şeytanın size bak sana hakaret etti, bu kadar da insan buna şahit oldu, şimdi sen ona aynı boyutta hatta ondan daha şiddetli bir cevap veremezsen, herkes seni bir korkak olarak değerlendirecek. Herkesin karşısında küçüleceksin. Buna razı olacak mısın? Sen ona daha ciddi, daha sert bir cevap ver. Şeytan sizi buna zorlar. Ama söylediğimi yaptığınız zaman tamamen tersinin geçerli olduğunu görürsünüz. Etrafınızdaki insanlar da sizin küçülmüş olduğunuzu değil, yücelmiş olduğunuzu idrak edeceklerdir. Böyle bir davranış biçimi içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'tan yana olmak. Allah'tan yana olmak tevazuu, şeytandan yana olmak gururu ifade eder. Tevazu ruhunuzun bir hasletidir. Gurur nefsinizin bir afetidir. Gurur af diletmez. Allah ise af dilemenizi ister, kabahatsiz olsanız da. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki olayları çok yaşarsınız. Öyleyse tasavvuftan olan birileri olarak davranış biçimlerinizde sulh ve sükunu koruyacaksınız. Ekip halinde çalışıyorsanız, bir iş yapmaktaysanız, ekibin konulmuş olan standartlarına uymayı usul haline getirmelisiniz. Herkes öyle yapabilir. Ama ben onların yaptığı gibi yapmam. Ben canım istediği gibi yaparım. Dediğiniz zaman toplumun diğer üyelerinin ahengini bozarsınız. Şeytan size böyle bir yanlışlığı yaptırabilir. Onlar gibi yapmamakta direnirsiniz. Farklı bir davranış biçimiyle iblis sizin bir şahsiyet kazanmış olacağınızı size zannettirir. Oysaki sadece şahsiyetinizi kaybedersiniz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün ekip halindeki iş yapmakta, çalışmakta ekibin her elemanı diğerleriyle uyumlu çalışmak mecburiyetindedir. Bir konuda hazırlık yapıyorsunuz, bir şey üreteceksiniz ve ürettiğiniz şeyi satacaksınız. Bir gıda maddesi konusunda çalışıyorsunuz. Her konunun genel kabul edilmiş prensipleri vardır. Ve müşteri sizden belli kalitede bir mal bekler. Ama içinizden bir tanesi ben sizin dediğiniz gibi yapacağım.

O zaman o kişinin oradan alınması gerekir. Sakın bu tarzdaki davranışların sahibi olmayın sevgili kardeşlerim. Siz tasavvuftasınız. Her davranışınız başkalarını üzen, hakkınızda negatif duygular beslenmesine sebebiyet veren bir kişi olmayın sakın. Öyle olduğunuz zaman kardeşleriniz tarafından sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve bunu onların sevgisini ne uğruna kaybettiğinizi bir düşünün. Nefsinizin size verdiği bir davranış biçimi. Onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Ben onların yaptığı gibi yapmam, böyle yaparım dediğiniz zaman onların birliğini, beraberliğini, ekip çalışmasını zedelemiş olursunuz. O zaman sizin o ekipte yeriniz olmaz. Neden oradan alındığınızı da o zaman idrak edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmalarınızda lüzumundan fazla kalabalık olmak sizi daha çok üretime götüremez. Çalışmak bir standart işidir. Ekip çalışması herkesin birbirine karşı anlayışlı olduğu, birbirine karşı sadece yardım ettiği bir alan gerektirir. Böyle bir alanda az sayıda kişi böyle olmayan bir alanda kendilerinin iki katı, üç katı insanların vücuda getirdiklerinden daha fazla ve kaliteli üretim yapabilirler. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Uyum içinde çalışmayan insanlar sadece kendi yaptıklarının yetersiz kalmasına sebebiyet vermezler. Başkalarını da meşgul edeceklerdir. Başkalarını da daha az üretmeye ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kuvvetler üretimi sağlamaya yönelik gayretleri ifade etmez. O zaman kuvvetler başkalarının çalışmasını da negatif etkileyen bir kuvvet harcaması hüviyetine dönüşür. Yani etkenlik pozitif değil, negatif etken olur. Eğer insanlar ekip çalışması yapacaklarını düşünen insanlar aralarında anlaşamıyorlarsa, kavgalar ediyorlarsa, bir defa bu nefslerine ne kadar yenildiklerini gösteren çok açık bir misaldir. Sizler tasavvufun içinde yaşayan insanlarsınız. Her zaman toplum halindesiniz. Ve bir konunun halli için sarf ettiğiniz enerjiyle konunun halledilmesine farkına bile varmadan engel olduğunuz olaylarda her çatışmanız, her anlaşmazlığınız sadece anlaşamayan iki kişiye değil, diğerlerine de devamlı zaman kaybettiren bir özellik taşır. Daha çok enerji sarf edilmiştir,
daha az üretim.

yapılmıştır. Üretime yönetmeniz lazım gelen enerjinizi birbirinizle çatışmaya harcadığınız için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu durumda yapılması lazım gelen şey bir güzelliği sağlamak değil mi? Allah'ın içinize verdiği o huzur nereden geliyor? Allah yolunda siz, size düşenin yapılması lazım gelen standartlarını en güzel şekilde vücuda getirdiğiniz için huzur duyuyorsunuz. Ekip kendi içinde bir dostluk halesiyle birbirine bağlanan ruhları Allah için, Allah sevgisiyle dolu insanların gayretleri ise o zaman tam bir sulh ve sükun içerisinde işlevlerinizi yürütürsünüz. Sohbetleri dinlerken sohbet dinlemenin en güzel yöntemini uygulamalısınız. Sohbet dinlemenin en güzel yöntemi not almaktır sevgili kardeşlerim. Bizim bir kasetimizi koydunuz, dinliyorsunuz. Bir, ister gözlerinizi açık, ister gözlerinizi kapalı tutarak dinlemek var. O sırada kafanızdan kim bilir ne kadar düşünce geçer. Öyle değil mi? Herkes sizi dinliyor, görür. Ama siz o sırada orada değilsiniz. Aklınız kim bilir, düşünce sisteminizse böyle nerelerde geziyor. Ama eğer konuyu takip ediyorsanız, not almanız sizi devamlı konu üzerinde canlı tutacaktır. Konu üzerinde aktif tutacaktır. Konu üzerine yüklenmiş tutacaktır. Konuyla birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Ve dikkatinizi çeken noktalarda kısa kısa notlar aldığınız sürece başka yere gidemezsiniz. Düşünceniz orada kalır, dinlersiniz. Peki, sonra ne yapacaksınız? Sonra da sohbet bitince herkese söz hakkı verilmelidir. Herkesten bir şeyler beklenmelidir. Böylece hepiniz, ben de bir şeyler anlatmalıyım hedefine yönelirseniz, konunun bütünü değil, bir küçücük kısmını bile anlatsanız, bir güzelliği yaşadığınızı hissedeceksiniz. Bütünün bir parçası olduğunuzu net olarak hissedeceksiniz. Ben de bu toplumun içindeyim. Benim de bir katkım var. Diyebilecek bir ortamda olmalısınız. Öyleyse kaset dinlenirken yapılması lazım gelen şey elinizi kolunuzu bağlayıp oturmak, dinliyor görünmek değil. Dinleyemezsiniz. Bir saat süreyle düşünce standartlarınızı oraya konsantre edemezsiniz. Ama ne zaman elinize kalemle defteri alırsanız, bir şeyler not etmek için hazır beklerseniz, not edebileceğiniz birçok şeyin ard arda geldiğini göreceksiniz. Hepsini not etmeniz gerekmiyor. Ama söz sırası size geldiği zaman, bahsedebileceğiniz birkaç tane konu o not defterinizde mutlaka bulunmalı. Notlarınızı alırken can kulağıyla dinleyen bir insansınız. Notlarınızı yazarken can kulağıyla yazan bir insansınız. Ama almıyorsanız ve sohbet tamamlandığı zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorulduğunda hayır yok diye cevap veriyorsanız, başkalarının faydalandığının yarısı kadar bile faydalanmadığınız sonucuna ulaşın. Dinlemek başka şeyler düşünmek değildir. Sadece dinleyen bir insan
çoğu zaman aklı başka yerlerde dolaşan bir hüviyettedir. İstese de istemese de bu kaçınılmaz bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir kasidi dinlerken bu kasidi ben madem ki dinliyorum, öyleyse birçok şeyler benim dikkatimi çekmeli ve ben bunları dile getirmeliyim diye düşünmelisiniz. Size söz sırası geldiğinde o konu hakkında çorbada sizin de tuzunuz bulunmalı. Birkaç cümle siz de söylemelisiniz. Sizden bu istenmeli diye düşünüyorum. Yani sohbeti dinleyen kişi sohbetin belli bir kısmı hakkında kendisine uygun gelen bir kısmı hakkında bir kısa konuşma yapabilmelidir. Konuya aşina olduğunu, orasını, o aklına yatan kesimi anladığını ortaya koymalıdır. Aksi mümkündür. Kişinin aklına yatmamıştır. Daha evvel işittikleriyle bu yeni dinlediği birbirine uymamaktadır. Tamam, çok güzel. Hemen notlarını almalıdır. Ve söz sırası kendisine geldiğinde bunu söylemelidir. Evvelce bu böyle söylenmişti ama bugün bana farklı gibi geldi. Siz ne diyorsunuz diyebilmelidir. Zaman içerisinde gelişmeler söz konusu oluyor. Ve bu gelişmeler ömür boyu devam edecektir. Hidayet çağının bir gereği olarak. Öyleyse birçok yerlerden kardeşlerimiz başka yerlere gidiyor sohbet vermeye. Kaset dinleniyor, arkasından sualler soruluyor, cevaplar alınıyor. Herkes bir güzelliği yaşıyor. Neden siz bu güzelliğin dışında kalasınız? Biz de dinliyoruz ama not almadan dinliyoruz diyebilirsiniz. Ama eğer not almayı denerseniz çok farklı şekilde dinlediğinizi göreceksiniz. Adeta bir taramadan geçireceksiniz sohbeti. Onun için sevgili kardeşlerim, nerede olursanız olun, hangi sohbeti dinlerseniz dinleyin. Tasavvufi ve Kur'ani sohbetlerden birini dinlediniz. Mutlaka o sohbetin dinlenmesinin sonunda siz de söz alın. Diyelim ki yanlış söylediniz, hiç önemli değil. Ama bu dinlediğinizin kesin işaretini verir. Yanlış anlamışsanız faydası var. Neden? Çünkü o zaman size doğrusu öğretilecektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir robot gibi oturmak var. Dinlemiş olmak veya dinler görünmek var. Neticede ağzını açıp hiç konuşmamak var. İki, notlar almak. Sonunda da birkaç cümleyle ne anladığını belirtmek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci kişi konuyla meşgul olduğunu ve bir şeyleri anladığını ifade ediyor. Diyorum ki en kötü ihtimalle yanlış anladınız. Ama aslında bu da kötü bir ihtimal gibi görünüyor ama kötü değil. Neden? Çünkü eğer bir yanlış anlama varsa bunu otomatik olarak düzeltecek olanlar zaten orada. Öyleyse başkalarına da fayda her söylemeniz. Her söylediğiniz şey sizi dinleyen başkaları için de fayda. Neden? O sırada onu öyle düşünmeyen, farklı düşünen birileri vardır orada. Onlar da diyebilirler ki, ama biz bunu farklı şöyle biliyorduk. Tamam, çok güzel. Onlar da fikirlerini söyleyecekler. Siz de söyleyeceksiniz. Ve neticede doğru herkes tarafından öğrenilecek. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Sizler de o bütünün bir parçasısınız. O bütünden birisi olduğunuzu notlar alarak ve konuşarak ispat etmelisiniz. Bundan
günler geçtikçe ne kadar büyük bir haz aldığınızı hayretle müşahede edeceksiniz. Ne kadar zevkliymiş diyeceksiniz. Allah'ın bu güzelliklerini takip etmek, hele hele size de söz düşmesi, sizin de anlatabilmeniz. Anlatmak da bir adab işidir. Sözü alıp da bir saat konuşmak isteyen bir kardeşimizi düşünün. O zaman toplumun diğer üyelerine yeterli söz hakkı vermiyor, söz hakkını kendisi gasp ediyor demektir. Bu da yanlış bir şey olur. Herkes söz almalı. Herkes konunun dilediği yerine dokunmalı. Hiç kimse de başkalarından neden bütünü anlatmıyor da bir kısmını anlatıyor diye bir şey sormak, hesap sormak hakkının kendisinde olmadığını bilmeli. Herkes birazını anlatsa bir bütünü birçok ağızdan dinlemiş olacaksınız. Herkes kendi anlattığını zaten öğrenmiş ama dinlediği zaman ötekilerinin anlattığından da anladıklarını karşılaştırıp doğruya varma imkanının sahibi. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tezekkür dediğimiz müessese bu beşeri münasebetlerde ne kadar önemli bir kesim içeriyor. İnsanlar eğer dinliyorlarsa dinlediklerini ifade edebilmeliler. Siz öğrendiğiniz o güzellikleri başka insanlara da anlatmakla vazifeli olacaksınız. Gelecek günlerde bu vazifeniz dünya üzerinde çok önemli bir yer işgal ettirecek size. Biliyorsunuz hidayet çağının içindesiniz ve o hidayet çağındaki hidayetin ne olduğunu insanlara öğretme müessesesinin içindesiniz. Öyleyse öğrenmelisiniz. Öğrenmek için dinlemeli ve öğrendiğinizi belirtecek bir konuşmayı mutlaka yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların sizlere karşı olan davranış biçimlerinden negatif etkilenmeyi usul haline getirmeyin. Bu nefsinizin afetlerine ne kadar yenik düştüğünüzü gösterir. Muhtevaya dikkatle bakın. Her an kardeşlerimiz bir yerlere gidiyor, kaset dinleniyor, arkasından herkes tezekkür ediyor. İşte bu herkes dediğimiz zaman şunu görüyoruz, bazen kardeşlerimiz tezekkür etmek istemiyorlar. Sadece gelen kardeşimizin konuşma yapmasını istiyorlar. Belki ilk defa böyle bir toplantıya katılanlar için haklı bir taleptir bu. Güzel de bir taleptir, tamam. Ama toplumun dışında biri olmayın. Toplumun içinden birisi olun. Yani anlatılanları anlamaya çalışan, anlayan ve anlatan biri. Anlattıkça bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir doyulmaz zevki yaşayacaksınız. Elbette anlatmak da, dinlemek de bir sanattır. Herkes birbirinden farklı bir anlatım dizaynının sahibidir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Ama
konuştuğunuz zaman nerelerde eksik olduğunuzu daha net anlarsınız. Başka insanların o sırada sizi dinliyor oluşu sizin sözlerinize daha çok dikkat etmenizi ifade edecektir, sağlayacaktır. Daha çok dikkat ettiğiniz zaman daha çok anlamak mecburiyetinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Anlatabilmek için anlamanız gerek. Sadece dinlemek bir anlamaya vesile olabilir. Ama anlatmak için dinlemek ondan çok daha üst derecede bir anlama vesilesidir. Anlatabilmek için anlamak mecburiyetinde olduğunuzu bildiğiniz andan itibaren anlatabilmek için dinlemeye başlayacaksınız. Bu konuya tahallükle sarılmanızı ifade eder. O zaman daha çok anlayacaksınız. O zaman daha çok anlatacaksınız. Ve anlatabildikçe anlatabildiğinizi görmenin verdiği huzuru yaşayacak, daha dikkatle dinleyecek, daha çok anlatacaksınız. Ve anlatmak gayesiyle dinlemeyi, yani tezekkür etmek gayesiyle dinlemeyi öğreneceksiniz. İşte hepinizden istediğimiz bu. Anlatabilmek gayesiyle dinleyin. Gelişen anlatımı daha üst boyutta anlamak imkanının sahibi olmalısınız ve daha üst boyutta anlatmak imkanının sahibi olmalısınız. Anladıkça ve anlattıkça her şey ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün yeni bir yerlerde yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını hamdolsun ki görüyoruz. Bu güzelliği her yeni yaşamaya başlayan kişi, Allah bizleri ne kadar çok seviyormuş meğerse, bu sevgiye layık olmalıyız diyerek, bir insan dostu, bir güzel davranışlara aşığı insan olmalıdır. Ve bu hedefe hepiniz el ele, gönül gönüle yürüyeceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizle beraber olduğunuz zaman daha mutlu olduğunuzu hissettiğiniz noktada asıl güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Allah'ı anlamanın ve anlatmanın o müstesna güzelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir güzellikler bütünüdür. O güzelliklerin her bir alanı farklı bir muhteşem dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, parklara ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman ağaçlara dikkatle bakın. Artık ağaçlar yaprak açtılar. Allah'ın başka renklerden bahsetmiyorum. Sadece yeşil renkten bahsediyorum. Bir tek bahçede bile, birkaç yüz ağaçtan oluşan bir tek bahçede bile ne kadar çok yeşili bir arada yarattığını göreceksiniz. Sadece yeşil rengin yüzlerce tonu sizi
Allah-u Teala'nın yaratma kabiliyetine hayran bırakacaksın. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın her safhası sizin için bir yeni güzelliğin keşfedilmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamalarında bütün güzellikleri yaşayabileceğiniz bahçelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Onu seveceksiniz, ona aşık olacaksınız, ona hayran olacaksınız. Mutlu bir insan olacaksınız. Allah'ın sizden beklediği şey, istediği şey, hepinizin mutlu olması sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca senedir birbirimizle en güzel ilişkiler içerisinde bir öğrenme ve öğretme dizaynı oluşturttu Allah Teala bizlere. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birlikte yaşamak bizim için doyulmaz bir zevk. Sizler için de aynı zevkin mevcut olduğunu görüyorum. Bu vardığım netice beni çok büyük ölçüde mutlu kılıyor. Allah'ı ne kadar öğrenirseniz, Allah'ı ne kadar idrak ederseniz, o kadar çok mutlu olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse neden Allah-u Teala acaba böyle bir şey emretti? Kasetin dinlenmesi, notlar alınması, herkesin belki küçücük bir konuyu ama mutlaka bir şeyleri anlatabilmesi, herkese söz hakkı vermek. Herkes bir şeyler söylemeli. İşte çok kalabalık olan ortamlarda az konuşmak söz konusu olacaktır. Kalabalık olmayan ortamlarda da çok konuşmak. Ama her ikisi de ayrı bir güzelliği içeriyor. Siz konuştuğunuz zaman kendi anladığınız şeyi anlatacaksınız. Etrafınızdakilerin konuşmasından da onların anladığını anlatarak konuyu tamamlayacaksınız. Toplum halinde bulunmak, kurallara itaati mutlaka gerektirir. Başkalarının haklarına saygı göstermelisiniz. Hiç kimse konuşurken onun sözünü kesmemelisiniz. Öyleyse tasavvuf bütün kardeşlerimize başkalarına saygı göstermeyi öğreten bir müessese olmalıdır. Saygı gösterdikçe siz saygıya layık olursunuz. Başkalarına en güzel davranışlar sergileyip onları yüceltmeye çalışmalısınız. Öğrenen yücelir. Bu yücelmenin birinci basamağıdır. Öğrendiklerinizi tatbik ettiğiniz zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öğretmeye başladığınız zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öyleyse öğrenmek
öğrendiklerini yaşamak, tatbik etmek ve öğretmek. Üç tane safa var. Aslında bu bildiğiniz gibi 7 safayı içeriyor. Yani öğrenmek standardı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı içeriyor. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ve nefsi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Öğrendiklerinizi tatbik etmekte daha birinci kademeden itibaren Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün safhaları içeriyor. Ama öğretmek herkese göre değişen bütün dilimleri gene içeriyor. Öyleyse öğrenmek de, hazmedip tatbik etmek de, öğretmek de 28 basamağın bütün muhtevası içerisinde 3. basamaktan başlayarak hep var. Ama üst boyutlu bir öğretmek o 28. basamağın 5. mertebesinde Allah'ın verdiği yetkiyle gerçekleşir. Ama kalın çizgilerle herkes mürşittir. Kim neyi öğretmişse, öğrenmişse, o öğrendiğini öğretebilecek olan bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsa, o öğretim alanında bir mürşittir, öğretmendir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Bir insan ne zaman iradesini de Allah'a teslim ederse, o zaman sadece öğreten mürşit olmaz. Yaşatan mürşit olur. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıya olacaksınız. Herkes Allah ile olan dostluğu paralelinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yükselecek, yücelecek. Ama bunu toplum halinde gerçekleştireceksiniz. Dinleyeceksiniz. Seyredeceksiniz. İzleyeceksiniz. Her olayda bir şeyleri kalbinize yerleştireceksiniz. Kalbiniz her geçen gün daha bir güzele, daha bir güzele, daha bir güzele yönlenecek. Her biriniz örnek olmak üzere yola çıkın. Kim güzel örnek olmayı dilerse o güzel örnek olur. Ama güzel örnek olmak için yola çıkanlar başkalarını şu veya bu şekilde hiçbir zaman rahatsız etmeden hedefe gidenlerdir. Öyleyse güzel örnek olmak üzere yola çıkın. Başkaları sizin insanlığın hayrına bir gayretin içinde olduğunuzu her an sizin davranışlarınızdan fışkıran o güzellikle hissetmeliler. Başkalarına ben şöyleyim, ben böyleyim demeniz bir şey ifade etmez. Davranışlarınız onlar için aynadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği birbirinizle beraberken yaşamaya çalışın, paylaşın. Cemaat halinde yaşamanın güzelliği, tek başına yaşamanın güzelliğinden daima üstündür. Neden üstündür? Cemaat halinde yaşayan kişi, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olduğu takdirde üstündür. O zaman toplum
güzele doğru adım adım yürüyecektir. Herkes başkalarına onları daha güzele götüren bir örnek olabildiği takdirde toplumun bütün güzelliklerini oluşturursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes birbirine onu daha güzele ulaştıracak olan bir ayrı çerçeveden yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrenin ve öğretin. Öğretmek için öğreniyorsanız, öğrenmenin en kolay ve en güzel yolunu, en tesirli yolunu seçtiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir olmak, beraber olmak, Allah yolunda olmak, bir büyük mutluluğu enine boyuna yaşamak demektir. Bu saadeti hepinizin en güzel standartlarda yaşayacağı kanısındayım. Yaşamaktasınız. Çoğunuz yaşıyorsunuz. Öyleyse çoğunuz azınıza en güzel örnekleri oluşturmalısınız. Teşkil etmelisiniz. Size bakanlar sizde güzellikler hissetmeliler. Farklı bir yapıda olduğunuzu hissetmeliler. Sizde Allah'ı hissetmeliler. Allah'ın güzelliklerini sergilemelisiniz. Kardeşlerimiz birbirinizle beraberken veya başkalarıyla beraberken sizlerdeki ayrıcalığı, farklılığı insanlar hissetmelidir. Yani etrafınızdaki insanlar, bu kardeşlerimiz ne kadar güzel bir hayatı yaşıyorlar. Biz de onlar gibi olmalıyız. Bunu devirmeliler sizlerle beraber oldukları zaman. Onlara alışmadıkları bir güzelliği sergilemelisiniz her davranışınızla. İşte Denizlili kardeşlerimiz Bursa'ya gittiler. Benim çocukluğumun geçtiği evi tamir etmek üzere. Orada en güzel davranışların içinde bulunmuşlar bu kardeşlerimiz. Etraftaki insanlardan güzel sözler aldık. Onların davranış biçimlerinin güzelliği hakkında. Bu bizi çok mutlu etti. Sizleri de mutlu edecektir. Allah için çalışmanın, beraber çalışmanın, ekip çalışması yapmasının, yapılmasının beraberce bir güzelliği sergilemesi. Bir taraftan çalışmak, bir taraftan ibadet etmek, zikretmek ve tarihinize yakışır, Osmanlı'ya yakışır bir örnek olmak müessesesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz bu mayanın sahibisiniz. Öyleyse daha geliştireceksiniz sizlerde olan güzelliği. İnsanların hayrına bir topluluk olacaksınız. Yalnız hayır için çalışan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Aranızdaki anlaşmazlıkları
yok etmeye çalışın. Ve anlayışlı olmaya çalışın. Sizin beraberce bulunduğunuz her alanda sadece sulh ve sükuna müteallik mutluluklar oluşsun. Birbirinizle niza etmeyin, kavga etmeyin. Anlaşmazlık varsa hemen bize ulaşın ki problemi belki de daha başlangıç noktasında bitirmiş olalım. Problemlerin büyümesine müsaade etmeyin. Eğer kardeşleriniz arasında iki kişi birbirine anlaşmazlığa düşmüşse, ötekilerin hepsi her ikisinden de yana olarak onları mutlaka nizadan ayırmalıdır. Anlaşmazlığın dışına çekmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bize ulaşmak için imkanların sahibisiniz. Hiç kimse hakkında sözleriniz şikayet hüviyetinde kabul edilmez. Başkasını şikayet ediyorsunuz diye o şikayet ettiğiniz kişiler küçülmezler. Ve bizim onları azarlamamıza sebep teşkil etmezler. Siz kimi nasıl şikayet ederseniz edin, bu bizim üzerimizde hiçbir zaman sizden yana olup da onun karşısında olmak neticesine ulaşmaz. Kimi nasıl şikayet ederseniz edin, biz yalnız sizden yana değiliz, ondan yanayız da. Doğruyu bilen Allah'tır, unutmayın. O zaman bir başkasını küçültmeye çalışan hiç kimse bize ulaştığında bunu başaramaz. Bir başkasını olduğundan daha büyük göstermeye çalışan hiç kimse de bunu başaramaz. Doğruların sahibi Allah'tır. Şunu bilin. Ne ulaştırırsanız ulaştırın, bunların sadece doğrusu dikkate alınır. Ve bizim tarafımızdan sizin söyledikleriniz kime ulaştırılırsa onlardan yana olarak ulaştırılır. O kişinin hataları varsa biz sadece onların tamiri istikametinde o kardeşimizin daha güzele ulaşmasını temin etmek için faaliyete geçeriz. Hiçbir zaman hata yapan bir insanı küçültmek, ona hakaret etmek, bu bizim harcımız olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne buyuruyor? Aranızda nizaya, anlaşmazlığa düşmeyin. Konuyu ulaştırın diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırmanız hacet namazı yoluyla gerçekleşir. Kaldı ki Allah-u Teala zaten her yaptığınızı bilir. Bize ulaşmanızsa hiçbir probleme sebebiyet vermez. Not bıraktığınız her şey mutlaka dinlenir. Mutlak olarak dinleriz. Cevap vermek gereği emredilirse cevap verilir. Öyleyse sakın ihmal ediliyoruz diye bir hususu düşünmeyin.
ulaştırdığınız her şey dikkate alınır. Ama siz öyle istiyorsunuz diye kendisine karşı öfke duyduğunuz kişilere biz de sizin gibi öfke duymayız. Böyle bir şey mümkün olmaz. Sizden yana olup da onlara karşı olmayız. Onlardan yana olup da size karşı olmayız. Sizi de en güzel ulaştırmak, şikayet ettiğiniz kişiyi de en güzel ulaştırmak, o bizim vazifemiz. Şimdi bir takım kardeşlerimiz bize bir şeyler ulaştıranları şikayet ediyor gibi görüyorlar. Yani onlar bize sizleri şikayet edecekler. Biz de onlardan yana olacağız. Size karşı olacağız. Size kötü davranacağız. Dostumuzken düşmanımız gibi bir hüviyete bürüneceksiniz diye mi düşünüyorsunuz? Çok büyük bir yanlışlık sevgili kardeşlerim. Bir kısım kardeşlerimiz aman biz ne yaparsak yapalım burada kalsın, oraya ulaşmasın diye düşünüyorlar. Böyle düşünenler acaba doğru mu düşünüyorlar? Bunun manası biz nefsimizin istediği ne varsa hepsini yaparız ama bunların gizli kalması lazım. Öğrenilmemesi lazım. Gerçekten gizli kalacağına inanıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala her şeyi bilmez mi? Ama siz hata yaptınız diye Allah-u Teala size düşman olur mu? Hiçbir zaman olmaz. O sizi o hatalardan kurtarmak için bizi vazifeli kılmıştır. Ve ulaşmayı önlemeye çalışanlar şunu demiş oluyorlar. Biz hata yapmaya devam edeceğiz. Nefsimiz bize hata yaptıracak. Biz de hataları yapmaya devam edeceğiz. Ama sakın oraya ulaşmasın. O bizi hata işlemiyor bilsin. Peki sevgili kardeşlerim bu yanlış değil mi? Hataları yapacaksınız ve gizleyeceksiniz. Ve gizleyebildiğinizi zannedeceksiniz. Öyleyse iki açıdan da değerlendirin meselenizi. Yaptığınız hatalar onlar tarafından ulaştırılmasa bile Allah-u Teala onları biliyor. Bizim bilmemizi isterse o bize bildirir. Bildirmeyebilir de. Ama bildiğimiz zaman siz o hatayı yapıyorsunuz diye biz size düşman olmayız. Sizi karşımıza almayız. Yanımıza alırız. Sizin yanınızda oluruz. O hatayı nasıl yapmamanızın daha güzel olacağını size anlatmaya çalışırız. Hata yaptığınızı söyleyerek, size hakaret ederek değil, sizi sevdiğimizi her açıdan yaşayarak yaparız bunu. Hiçbirinize karşı değiliz ve olamayız. Ama sizden yanayız. Belki bir gün ne söylediğimizi tam olarak anlayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ama biz sadece şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve sizlerden yanayız. Hatalarınızı önlemek üzere size yardım etmek için varız sadece. Sizi hırpalamak için değil. Size haddinizi bildirmek için değil. Daha güzele ulaşmanız için varız. Öyleyse beşeri münasebetlerde, davranış biçimlerinde
neler yapmanız lazım geldiğini hep anlatmaya çalışıyoruz. Başka anlattıklarımızın dışında da bir şeyler gelebilir aklınıza. Hemen telefonla, hemen e-maille ulaşın. Sizin için yaşıyoruz. Zamanımızın bütününde sizler varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir davranış biçimleri sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayril makdubi aleyhim ve lezzallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

Bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizi birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederek inşallah bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Her insanın hayattaki amacı aynıdır. Ahiret saadetine ulaşıp bu dünyada da mutlu bir hayat geçirmektir. Mutluluk iki kısımdan oluşur. Evvela birinci kısmı, daha doğrusu büyük bir kesimi, kıyametten sonra yaşayacağımız cennet ve hatta cehennem, cennetteki geçireceğimiz hayat, kısa süresi de burada elde ettiğimiz ama bu dünyada yaşadığımız sulh ve sükun hali. İşte burada zikir, evvela konumuz iki bölümden müteşekkil olduğu için evvela zikrin önemini ben inşallah size açıklamak istiyorum. Daha sonra transandantal meditasyon nedir ona geçmek istiyorum. Zikir, Allah isminin art arda tekrarıdır. Zikrullah. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane zikirden Allah Teala bahsetmiştir. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in de bir ismi zikirdir. Buyuruyor ki inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Muhakkak ki bu zikri biz indirdik ve onun muhafızı, koruyucusu da biziz diyor Allah Teala. Görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikir. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, okumak zikir. İkincisi olarak Allah Teala namaz kılmanın da bir zikir olduğunu ifade etmiş. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve akimis salati li zikri. Beni zikretmen için namaz kıl. Baktığımız zaman namazın da bir zikir olduğunu ifade buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ama zikrullah olayı, Allah isminin ard arda tekrarı farklı bir olay. Buna da Allah Teala zikrullah diyor. Kıymetli izleyiciler, çok hazin bir tecellidir ki ne yazık ki günümüzün İslam tatbikatında zikir yok. Zikir yoksa kemalat ne yazık ki yoktur. Çünkü biraz sonra göreceğiz ki adım adım bizi kemalata götürecek asıl faktör, asıl unsur Allah-u Teala'nın isminin yani zikrullah dediğimiz olaydır. Peki zikir farz mıdır? Farzdır. Çok zikir farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte zikrin farzlığı Allah-u Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاسْكُرِ اسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismiyle zikret. Bakın dikkat edelim. وَاسْكُرْ zikret. بِاسْمِ رَبِّكَ. Rabbinin ismiyle. Rabbimizin ismi nedir? Allah'tır. El-İlah'tır. Allah'ın ismiyle zikret. Rabbinin ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak da üzerimize farz, zikir yapmak da farz. Bu ayet-i kerime gelince. Bu günün bir kısmındaki zikri, 2-3 saatlik zikri ifade ediyor. Çok zikir de farzdır. Yani 12 saatten fazla zikir etmek de farzdır. Allah Teala Azap suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesiren. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Bu çok, günün yarısından fazlası demektir. Bu Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde daimi zikri de üzerimize farz kılmıştır. Buyuruyor ki, 103'te, Nisa 103'te, فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de ve yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikredin. Muhterem izleyiciler, zikrin farz olduğunu gördük. Zikrin fonksiyonel yapısını da inşallah birlikte görmek istiyoruz. Zikir bizi mutluluğa ulaştıracak, adım adım mutluluğa ulaştıracak asıl ibadettir. Evvela insanın yapısını tanımakta fayda görüyorum muhterem izleyiciler. İnsan biliyorsunuz Allah-u Teala üç vücuttan, iradeyle ve aklın kumandasından çalışan bir sistemdir. Vücutlarımız nedir? Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَارَ مِنْ سَلْسَانِ مَنْ حَمَا اِلْمَسْنُ Andolsun ki biz insanı şekillenebilir, kuru bir bağırsaktan halk ettik. İndi ilahinin toprağından Allah Teala bizi halk etmişti bu fizik vücudumuzu. Şu fizik vücut
et kemikten oluşan sindirim sistemine tabi atom kumandasında çalışan bir makine. Allah Teala ikinci vücudumuz için Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu dizayn edene, onu seva edene. Bir nefis de seva edilmişiz. Bu alemin malı değildir. Bu berzah alemin malıdır. Yani öldükten sonra yaşayacağımız o berzah alemin malı, oranın malı. Allah Teala nefsimizde 19 tane afet var etmiştir. Ve nefs en karanlık standartlarında tamamıyla şeytana dönük, sağır, dilsiz ve kör konumundadır başlangıç itibariyle. Nefsimiz bizi huzursuz eden faktörlerin başında yer almaktadır. Resulullah bunun için buyurur ki, içinizdeki nefs 70 şeytanla daha beterdir. Nefs şerrin odağı, zulmün kaynağıdır buyuruyor. Nefsin yapısını biraz daha tanımamız gerekirse 19 tane afet, hastalık dediğimiz nefsimizin manevi kalbinde vardır. Bunların kısaca isimleri cehalet, cimrilik, dedikodu, fitne ve fesat, haset, hırs, isyan, iptiralar, kin ve adavet, kibir, küfür, mürailik, nankörlük, öfke ve gayz, vefasızlık, sabırsızlık, yalan, zan ve zulüm. Kısaca isimlerini zikrettiğimiz ve bunların kolları da vardır. 19 tane hastalık. Bütün huzursuzlukların kaynağı nefsimizin yapısında var. Allah'ın emirlerini hiç işlemek istemez, yasaklarının hepsini de çiğnemek ister. Yerine getirmek ister. Peki üçüncü vücudumuz Allah Teala kendi ruhundan bize üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet kerimesi. Ve nefaha fihi min ruhi. Ona ruhumdan üfürdüm diyor yüce Rabbimiz. Onun içine ruhumdan üfürdüm. Allah kendi ruhundan bizim içimize üfürmüştür.

etmiştir. Nefs ile ruh iki tane zıt kardeş. Çünkü yapıları son derece birbirine zıt. Ama ruh Allah-u Teala'nın zatından bize üfürdüğü için güzellerin en güzelidir. Onun tekamüle ihtiyacı yoktur. Onun yapısında bu güzelliklerin tamamı vardır. Zeynel Abidin Hazretleri ruhumuz için buyuruyor ki o insanın içteki peygamberi gibidir. Adeta hiç peygamber Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiili işlememizi ister mi? Bütünüyle hep Allah'ın emirlerini işlemek ister, işletmemizi ister, yasaklarını da çiğnemememizi ister. Yani işlememizi ister. Muhterem izleyiciler, bir de Allah-u Teala dilediğimizi yapabilme serbestliği dediğimiz iradeyi bize bahşetmiştir. Ve Allah-u Teala özel bir ihsanı akıl. İşte fizik vücudumuz bu ikisine kalıptır. Fizik vücudumuz elektronlardan, hücrelerden, hücrelerin içerisinde elektriği üreten mitokondriler vardır. Bu bir santraldır. Çünkü elektrik üreten bir santral elektromanyetik alana sahiptir. Çekim gücü vardır. Es kutbu ile nefsimizi kendisinde tutuyor. En kutbu ile ruhumuzu kendisinde tutuyor. İkisine bir mekan. Akıl da fizik vücudumuzun bir karış yukarısında fizik vücudumuzun beynine kumanda eden sistemin adı. İşte muhterem izleyiciler, bunlar arasındaki oranı bilmek istiyorum. Çünkü birazdan mutluluğa geçmek istiyorum. Mutluluğun tanımını yapabilmek, mutluluğu nasıl elde edeceğimizi öğrenebilmek için evvela kendimizi bilmemiz lazımdır. Onun için Resulullah men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu diyor. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Burada Allah Teala sadece bizi mutlu etmek istemişti. Uç vücutla fizik vücudumuz vardır, nefsimiz vardır ve Allah Teala kendi zatından bize ruh üfürmüştür, ruhumuz vardır ve serbest irade olarak cüz'i iradeyi bize vermiştir. Akıl bize bahşetmiştir. Kıymetli izleyiciler, bunların yapısını ben sizinle birlikte işlemek istiyorum. Çalışma sistemi diyelim ki nasıl bunlar mutluluk, nasıl bunlar çalışıyor? Akıl fizik vücudumuza kumanda ediyor. Ama aklın iki tane müşaviri vardır. Biri nefs, biri de ruh. Bir olay karşısında bir aktiviteye işleme geçmeden evvel akıl mutlaka iki danışmanına müracaat eder. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Diyelim ki karşıdan birisi bir cemaat içerisinde geldi bana bir tokat attı. Tokat attığı anda aklımız hemen danışmanlarına başvuruyor. Nefse başvuruyor. Nefs diyor ki bu adam ne hakla sana bu tokatı attı? Üstelik bu cemaatin içerisinde sen kalk. İntikam afetimi, öfke afetimi de iblis körüklüyor. Ve ikisi birlikte diyor ki kalk burada onun haddini bildir. Bir tokat değil, beş tokat sen at. Ruh da sen bu tokattan karşılığı olarak sabreder, affedersen senin için daha hayırlıdır. Ne demek? Çünkü tokatı bize atan kişi tokat kadar karşılıktan yani derecat kaybetmiştir. Onun hanesinden aldığı derecat biz kazanmışız. Sabredersek o derecat bize kalacağı için hayır kazanmışızdır. Ama başlangıç itibariyle bizim de nefsimiz vardır. Şeytan bizim nefsimizin de intikam ve öfke afetine ilkalarını gönderiyor, körüklüyor ve intikam almamızı istiyor. Şeytan ile nefs ikisi bir oluyor. Ruhumuz ne yazık ki başlangıç itibariyle tek başına kalıyor. Ve çoğu zaman ne yapıyoruz? Tokata karşılık veriyoruz. Tokata karşılık verdiğimiz zaman etki tepki prensibi sürekli insanlarla aramızdaki ilişkide bir huzursuzluk vardır. İş dünyamızda da ruhla nefs zıt. İki tane kardeş sürekli bir çatışma içerisinde. Çünkü ruhun istediğini nefs istemiyor, nefsin istediğini ruh istemiyor. İkisi arasında bir diyalektik kavga var. İş dünyamızda huzursuzuz. Dış dünyamızda da biz de nefsin sahibi olduğumuz için dışımızdaki insanlar da nefsin sahibi, onlara yanlışlar yapıyoruz. Yanlışlar yaptığımız zaman başkalarından da bize yanlış geliyor ve bu sefer intikam almak peşine düşüyoruz. İntikamımızı alsak yine karşı taraf aynı şekilde de bize intikam afetiyle cevap verecektir. Almasak bu sefer bilinç altında bir stres oluşur. İntikam alamamanın neticesinde üzerimizde bir birikim olur. Bunun adına stres deniliyor. İnsanlarla olan ilişkilerimize de baktığınız zaman sulh ve sükun yok, mutsuzuz.
Allah'la olan

ilişkilerimiz de başlangıçta çoğu kere nefsimizin taleplerine uyduğumuz için Allah'ın emirlerini yerine getirmiyoruz ve yasaklarını işlediğimiz için Allah cephesinden de mutsuz ve huzursuzuz. İşte Allah Teala Allah'ın davetçileri biraz önce zikrettiğim bizi bize tanıtıyorlar. Uç vücuttan müteşekkin olduğumuzu, bir fizik bedenimizin, bir nefsimizin, bir ruhumuzun var olduğunu Allah Teala'nın davetçileri bize açıklıyorlar ve Allah mutlaka bunları sahibi olan Allah'a teslim etmemizi bizden istemiştir. Allah bizi mutlu etmek istiyor. Bu insanın yaratıcısı Allah'tır. Onun için bu makinenin, bu sistemin en net bir şekilde mutluluğu nasıl elde edeceğini en iyi bilen de Allah'tır. Onun için bize kitaplarını, semavi kitaplarını indirmiştir, yetmez. Aynı zamanda öğretmenlerini ve bizi tedavi edecek doktorlarını da göndermiştir. Onun için bu kitabın adı, Kur'an-ı Kerim'in bir adı, mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. İşte bizi mutluluğa davet ediyor. Diyor ki, ey insanlar, ezelde siz Allah'a misak verdiniz, ruhunuz dünya hayatında sahibi olan Allah'a tekrar ulaşacağına dair, ulaştırınıza dair misak verdiniz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani hidayeti Allah'tan isteyin. İstemeseniz ömür boyu delalette kalırsınız. İstediğiniz takdirde Allah Teala mutlaka sizi kendisine ulaştıracağını da garanti ediyor. Eğer Allah'ın davetine icabet edersek muhterem izleyiciler, Allah da Rahman esmasıyla üzerimize tecelli eder. Sonra bizi adım adım hazırlar, bizi mürşidimize ulaştırır. Mürşidimize ulaşmadan evvel Allah Teala bizi hazırlar. Hazırlama safhaları şu şekilde gerçekleşiyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik. Dördüncü basamakta Allah Teala Rahman esmasıyla üzerimize tecelli ediyor. Beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestüre ve kalbimizdeki basar hassasının üzerindeki rişavet adlı perdeyi alıyor. Altıncı basamakta kulağımızdaki vakra ve nefsimizin kalbindeki semi isimli işitme hassasının mührünü açıyor. Yedinci basamakta kalbimizin üzerindeki idrak etmeyi engelleyen sistemin adını ekineti alıyor ve yerine idrak etmeyi sağlayan ihbat sistemini koyuyor. Bunlar ayet-i kerimelerle, zamanımızın kısalığı sebebiyle dokunmayacağım. Hepsi ayet-i kerimelerle Kur'an-ı Kerim'de mutluluk davetiyemizde Allah Teala mutluluk reçemizde hepsini dile getiriyor. Sonra Allah Teala Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince nefsimizin kalbine ulaşıyor. Kalbini hidayetle ulaşıyor. Sonra Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince nefsimizin kalbini kendisine çeviriyor. Takva kapısını kendisine çeviriyor. Çünkü neden? Çünkü başlangıç itibariyle bir borunun iki ucu, ikisi de aşağı bakıyor. Onun için içine Allah Teala rahmet koyacak. Bu sefer bir borunun takva kapısını kendisine çeviriyor. Fucur kapısı yine yere bakıyor. Sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize rahmet yolunu şer ediyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiştir. İşte buyuruyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَهُ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse Allah onun göğsünü şer eder, teslimi açar. Sonra Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah nurunu gönderiyor. Göğsümüz şer edildiği için Allah nurunu gönderiyor. Bu gönderilen nur, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince %2'lik bir huşu, aydınlanma kalbimizde oluşuyor. Huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılma hakkını elde ediyor. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesi gereğince hacet namazı kıldığı takdirde Allah Teala ona mürşidini göstereceğini garanti ediyor. Mürşidin gösterilmesinin akabinde kişi gösterilen mürşidin önünde diz çöküp tövbe ediyor. Bu ana kadar kişi 12 tane ihsan almıştır muhterem izleyiciler. İşte Allah Teala mürşidimize ihsanla tabi olmamızı istiyor. 12 tane ihsan alan kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman Allah Teala 7 tane de nimet veriyor. Bunların birincisi devrin imamın ruhu başının üzerinde yer alır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince. Sonra Allah Teala Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince onun kalbinin içine imanı ketebe ediyor, yazıyor. Sonra Allah Teala ne yapıyor? Onun günahlarını sevaba çeviriyor ve bundan sonra derecat sistemini değiştiriyor. Biri ona değil, biri yüzden 700'e varan ihsanlarda bulunuyor.
sonra Allah Teala nefsimiz nefs tezkiyesini ıslah edici amellere başlıyor. Yani nefsimiz temizlenmeye başlıyor, tedavi olmaya başlıyor. Sonra fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz güçlenmeye başlıyor. Ve ruhumuz, zaten devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldiği anda ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. O da sırat-ı müstakim üzerine çıkıp yerini alıyor. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, bundan sonra kemalat başlıyor. Kemalatı bizzatihi gerçekleştirmeyi garanti eden Allah'tır. Bunu da işte biraz sonra göreceğimiz o şu anda İslam'ın içerisinde farz olmayan zikirle gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de zikrin farzı, çok zikrin farzı, daimi zikrin farzı var olmasına rağmen ne yazık ki günümüzdeki İslam tatbikatında yer almıyor. İşte mürşidine ulaşan kişi daha önce ne olmuştur? Kalp kendisine çevrilmiştir. Kalbine ihbat konulmuştur. Ve artık kalbine iman yazıldığı için artık ıslah edici amel işlemeye hazır hale gelmiştir. Bu kişi mürşidin verdiği zikir paralığında oranında Allah'ı zikrediyor. Zikir bir koddur. Allah isminin bir tekrar, Allah'ın tekrarı, ard arda tekrarı. Allah dediğimiz zaman Allah Teala'nın katından rahmetle fazl, rahmetle selavat, iki çiftelli nur geliyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemese, muhterem izleyiciler, ne kadar Allah dese desin, bu kod gelmiyor. Allah onun davetine icabet etmiyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, ben, bana dua edildiği zaman, beni davet ettikleri zaman, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etmesi kaydıyla, Allah'ın daveti, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah kendi zatına davet ediyor. Vallahu yed'u ila dar salam yehdi men yeşa ila sıratil müstakim. Allah kendi zatına davet ediyor, teslim yurduna, yani bize verdiği bu emaneti kendisine ulaştırmamızı istiyor. İşte onun davetine icabet edenlere Allah Teala da onların davetine icabet ediyor. Allah zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesine gelince iki çifteli nur geliyor. Rahmet daima taşıyıcıdır, fazları ve selavatı taşır. Rahmetle fazıl, rahmetle selavat, fazıllar nefsimizin kalbinin içerisine girdiği anda iman kelimesini zıt kutuplu olduğu için, biri artı biri eksiği teşkil ettiği için iman kelimesine yapışıyor. İşte Allah'ın zikri ard arda Allah dediğimiz zaman ard arda gelen bu rahmetle fazıl, rahmetle selavat nurları, fazıllar iman kelimesinin etrafında kümeleniyor. %7 nur aydınlandığı zaman bir nefs kademesini geçiyoruz. 7 tane nefs kademesi vardır. Buna göre 7 tane emir aleminde gök katları vardır. Her nefs kademesine paralel olarak ruhumuz bir gök katı doğru yükselir. Nefs kademesini sayalım. Nefsi emare %7, nefsimizin kalbi aydınlandığı zaman ruhumuz bir gök katı yukarı doğru çıkıyor. Sonra nefsi levame, nefsi emareyi Allah da Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمْبَرِّيُ النَّفْسِ اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَارَةِ بِسُوءِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, ben bu nefsi ibra edemem. Çünkü bana sürekli kötülüğü emrediyor. اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Rabbimin rahim esmasıyla, yani rahmetini gönderdiği kişi hariç. Çünkü rahim esması ne yapıyor? Rahmet fazlaları taşıyor nefsimizin kalbine. İşte %7 nur aydınlandığı zaman ruhumuz bir gök katı yukarı doğru çıkıyor. Nefsi levamede tekrar %7 nurlanıyor. Nefsi mülhimede %7 nurlanıyor. Nefsi mutmainede %7 nurlanıyor. Nefsi radiyede %7, nefsi mardiyede %7 ve nefsi teskiyede %7. 7 tane nefse kademesi 7 kere 7 49 ediyor. Kalbimizdeki fazılların oranı %49. Buna paralel olarak ruhumuz da her nefs kademesinin %7 aklanmasına, temizlemesine paralel olarak ruhumuz da bir gök katı yukarı doğru çıkıyor. 7 tane gök katını o da açtıktan sonra sahibi olan Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında ifna oluyor. %49 kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki fazıllar %2 de rahmet vardı, %51 etti. Muhterem izleyiciler, mutluluğumuz dünya saadetinin üçüncü kat cenneti,
mutluluğumuz dünya saadetinin yarısı, %51'i. Ama Allah Teala %100'ü elde etmemizi istiyor. Bu neyle tahakkuk edecek? Yine zikrimizi arttırıyoruz. Fena filahta Allah'ın katında, Allah'ın zatında ruhumuz ifna olduğu zaman fena filahtayız. Sonra zühte geçiyoruz %10. Sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettiğimiz zaman kalbimizdeki nur oranı %81. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikirde nefsimizin kalbi %100 nurlanıyor. O bir mühür vardı ya başlangıçta takva kapısının üzerine. Allah'ın katından sürekli kesintisiz olarak Allah'ı zikredeceğimiz için, ama o nur gelen rahmetle fazla rahmetle salavat iki çifteli nur o mührü, bir mühüre baskı yapıyor ve mühür fücur kapısını kapatıyor. Bundan sonra artık bu baskı kalkmayacağı için fücur kapısı tamamıyla kapanmıştır. Takva kapısı bir daha kapanmamak üzere sürekli açıktır. Ve sürekli Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı bu nefsin kalbinin üzerine gelir. İç dünyası nurlanmıştır. Yunus ne diyordu? İçim dışım pürnür oldu. İçimiz nurlandı. Salahta da salah nuru bize verildiği zaman dışımızdan nurlanacaktır. Kişi daimi zikre ulaştı. Bundan sonraki kademelere ulaşmak istemiyorum. Daimi zikre ulaşan kişi mutluluğun %100'ünü elde etmiştir. Çünkü dünya saadetinin tamamını elde etmiştir. Ve kişi 5. kat cennet, daha sonra kısa zamanda 6. kat cennet ve 7. kat cenneti de hak edecektir. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, biraz önce insan konumuna baktığımız zaman nefsi emaredeki bir insan, İş dünyasında ruhuyla nefsi arasında bir kavga vardı. Kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikirde nefsi fazıllarla doldu. Bu fazılların üzeri bu sefer nefsin kalbindeki, yani ruhumuzun hasletleri faziletler adı altında nefsimize monte edildi. Daimi zikirdeki kişinin nefsine baktığımız zaman onun da artık afetler kalmamıştır. O cehalet, cimrilik, dedikodu, fitne ve fesat, haset, hristiyan, iddialar, kime adavet, devrimiz, onlar hepsi gitmiş. Yerine ilim, cömertlik, ketumiyet, edep, kanaat, itaat, meziyetler, sevgi, tevazu, iman, ihlas, şükür, sekinet, vefa, sabır, doğruluk, hakkat ve adalet ve tevhid gelmiştir. Yani ruhumuz istedikleri nefsimiz de onun hüviyetine büründü. Şimdi Allah-u Teala Tin Suresinin 3. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ التَّقْوِيمِ diyor. İnsanı, nefsin insanın nefsine hitap ediyor Allah Teala. Onu bir takvim, bir zaman içerisinde en ahsene dönüşebilecek hüviyette yarattı. Sümeradet navasferi safrin, ama başlangıç itibariyle bize esferi safrin standartlarını da Allah Teala teslim etmiş. İşte muhterem izleyiciler, zikir öyle bir olay ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bizi mutlaka müşidimize ulaştırıyor. Ve bundan sonra zikir devreye giriyor. Adım adım bizi kemalatın en üst noktasına, nefsimizdeki bütün afetleri yok edecek olan tek ibadet zikirdir. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de nefsi ıslah edici amel, amelü salihat. Ne yazık ki bu da dejenere edilmiştir. İnsanlar cami yapıp, yol yapıp, hayır evleri yapmak da bu amelü salihat. Bu amelü salihat değildir. Bu güzel ameldir. Bundan derecat alıyoruz. Ama nefsimizi teskiye etmiyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde nefsin nasıl teskiye olacağını ifade ediyor. Evvela Allah kimin nefsini teskiye ediyor? Necm Suresi'nin 32. ayet-i kerimesinde "Vela tuzekku enfusekum ve huve alemu bimen taka." O nefislerini boşuna teskiye ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Hayır, Allah takva sahiplerini bilir. Allah takva sahiplerinin nefsini teskiye edecektir. İşte Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde bunu nasıl gerçekleştireceğini ifade ediyor Allah Teala. Ya eyhellezine amenu la tattabi'u hutuvati şeytan. Ey amen olanlar, şeytanın adımlarına, izine tabi olmayın. Ve men yettabi'u hutuvati şeytan fennehu ya'muru bil fahşai vel münker. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan muhakkak onlara fuhşiyat ve münkeri emreder. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu, ve Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinin üzerine olmazsa İçinizden ebediyen hiçbiriniz nefsini tezkiye edemezsiniz. Bugün zikir yoksa, ıslah edici amel yoksa, ve bizim muhterem din adamları diyor ki nefsinize hakim olun. Nasıl olacaksınız? Bize bir yolu gösterebilir misiniz? Allah Teala diyor ki
Eğer nefsinizin kalbinde Allah'ın rahmeti ve fazlı olmasa ebediyen hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ya Allah Teala diyor ki benim davetime icabet etmeyenin ben de davetine icabet etmem. Allah'tan zikrimizin de fonksiyonel bir yapıya bürünebilmesi için mutlaka Allah'ın davetine yani Allah'ın bize verdiği ruh emaneti Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazımdır. Dilediğimiz takdirde Allah Teala bunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daimi zikirde olan bir insan iş dünyası mutluluk neydi evvela tarifini yapalım. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İş dünyamızdaki bir sulh ve sükun hali, insanlarla olan ilişkilerimizdeki bir sulh ve sükun hali ve Allah ile olan ilişkimizde bir sulh ve sükun halidir. Daimi zikirde ulaşan bir insan bunların tamamını elde etmiştir. İş dünyası ruhu da istedikleri, nefsinle istedikleri aynıdır. Ruh da Allah'ın ibadetlerini istiyor, nefs de. Ruh da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor, nefs de. O zaman iş dünyasında bir sulh ve sükun ikisinin talepleri çakışmıştır. Teessüs etmiştir. Sonra bu kişi artık insanlara kötülük yapmıyor. İnsanlardan ona kötülük gelmeyecek, gelecek. Ama bu kişide artık intikam ve öfke afeti yok. Öyle bir noktaya gelmiştir ki bu kişi kötülüğe karşılık iyilikle mukabele eden bir konuma gelmiştir. Mürşitlerin bir vasfı da budur. Daimi zikirdeki olan kişilerin konumu Velâ testevül Füsilet suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kötülüğe karşılık iyilikle mukabele eden. Yani seyyiatı hasenatla söndürenlerdir. Başkasından ona kötülük geldi. Bu kişinin öfke ve intikam afeti yoktur. Ve biliyoruz ki o biliyor ki o gelen negatif hareket sebebiyle kişi derecat kaybetmiştir, o da kazanmıştır. Ve hiçbir zaman ona intikamla cevap vermeyecektir. Böylece bir şuur altı birikimi yani stres olması mümkün değildir. Peki Allah cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yapan ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir konuma gelmiştir. Allah'ın istediği kamil bir insan konumuna gelmiştir. İş dünyası mutlu, insanlarla olan ilişkileri mutlu ve Allah'ın cephesindeki ilişkileri mutlu. Bu kişi kamil insan mutluluğu devam eden bir çizgi içerisinde kesintisiz devam ediyor. İşte kainatın göz bebekleri, sahabe hepsi bu konuma gelmişler muhterem izleyiciler. O devre ne deniliyor? Asr-ı saadet. Saadet Arapça mutluluk demektir. İşte onlar dört başı mutluluğu yaşadılar. Peki günümüzde nefsi emarede olan bir insan, biraz önce başlangıç itibariyle tekrar dile getireyim. Nefsiyle ruhu arasında sürekli bir kavga olduğu için iç dünyası sürekli kavga var. Sulh ve sükundan bahsetmemiz mümkün değildir. İnsanlarla o ilişkilerinde men dakka dukka sürekli o insanlara zulmediyor. Onlar da intikam veriyor. Başkası ona zulmediyor. O da intikamla cevap vermek istiyor. İntikamını almasa da huzursuz mutsuz almasa bu sefer şuur altı birikimi yani stres dediğimiz nesne oluşur. Allah'ın emirlerini icra etmiyor. Ruhu sürekli nefsine azap ediyor. Bu sebepten dolayı huzursuz, mutsuz. Allah'ın yasaklarını işliyor. Aynı keza sürekli mutsuz ve huzursuz. Nefsi emarede yani Allah'ın davetine henüz icabet etmemiş delalet standartlarındaki bir insanın konumu tamamıyla mutsuz ve huzursuz. İşte zikrin fonksiyonel yapısını birlikte gördük ki bizi adım adım bütün mutluluğa ulaştıracak olan yegane faktör. Bunun böyle olduğunu biliyor iblis. O köfte or bu Allah'ın muhteşem ibadetini bizden esirgemek, alıkoymak için, saklamak için önünde kendi pisliği olan transandantal meditasyon diye bir yöntem bu sefer bize öneriyor. Mutlu olmamızı istemiyor, kurtuluşa ermemizi istemiyor ama ibadetlerle avunmamızı istiyor. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, şimdi transandantal meditasyon nefsi emarede olan insanların iç dünyasındaki sıkıntı, ruhla nefsleri arasındaki sürekli kaçınılmaz diyalektik kavga, insanlarla olan kavgası, Allah'ın emirlerini icra etmeyip yasaklarını işlemesi korkunç bir stres oluşturur. Huzursuz, mutsuzdur. Onun için bu huzursuz, mutsuzluğu bu sefer iblis diyor gel ben sana bir yöntem buldum nasıl mutluluğa ereceksin? Bunun adı transandantal meditasyon olarak. Transandantal meditasyon evvela bir zikir sahtekarlığıdır. Bir satanizmin koludur.
satanizme, yani şeytanın dinine şeytan bugün bir ekol kurmuştur. Allah'ın dinine karşılık olarak, o da satanizm. Bütün ilkalarını, pisliklerini perde arkasında insanlara ulaştıran şeytandır. Meditasyon nedir? Bugün insanlar diyor ki gelin, siz huzursuz mutsuzsanız biz sizi mutlu ve huzurlu bir toplum yapmaya kararlıyız. İşte insanlar gidiyor meditasyon merkezlerine, ne yapılıyor muhterem izleyiciler? Sanskritçe bu lisan zulmani lisanın adıdır. Şeytanın lisanıdır. Şeytan zulmani ilmi insanlara öğretmekle kendini vazifeli kılmıştır. Çünkü amacı bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek yetmez. Burada da sonsuz bir mutsuz ve huzursuzluk içerisine sokmak. İşte ne yapıyor? Gelin transandantal meditasyon merkezlerine. Burada ne yapıyorlar? Onlara sanskritçe dediğimiz o büyü lisanıyla bir kelime veriyor. Bu kelimenin adına mantra. Bu kelime genellikle değişik, çünkü o zulmani isim dediklerimiz, ama çoğu kere ohm oluyor. Ohm. Bu kelimenin gizli karanlık bir yerde oturup bağdaş kurup belirli periyotlarla, seanslarla bu kelimeyi arda arda tekrar etmesi. Kişi bu kelimeyi tekrar etme noktasında beyni, vücudu, bütün şuuru bir yere kanalize olduğu için o anda kendisinin problemlerini unutabilir. Unutmasından dolayı kendisi o anda bir rahatlık gibi hisseder, uyuşur aslında. Ama seansın bitiminden sonra kişi A karanlığıyla girmişse A artı B karanlığıyla dışarı çıktığı için bir süre sonra bunun mutsuzluğu artar. Ama zikir öyle değil muhterem izleyiciler. Zikire başladığınız zaman kalbinizdeki nur oranı diyelim ki A kadar. Zikrin akabinde A artı B kadar aydınlanma oldunuz. Meditasyon da illuminati, illuminasyon dediğimiz, yani sözde kendilerini dünyadaki nurlanma diyorlar. Kararmayı demiyorlar, nurlanma diyorlar. İlluminati, küresel imparatorluk, şeytani güç. Şeytan dünyaya hakim olabilmek için evvela bir küresel güç oluşturmuş. Bunun adına İlluminati dediğimiz, şu anda bütün varlığı, bütün zenginleri, dünyadaki dünyaya yön veren bütün zenginler bunun emrinde çalışıyorlar. Yetmez. Onun önderi, yani şeytanın yeryüzündeki temsilcisi Deccal ve onun baş yardımcısı Maharishi bugün 8-10 tane uydudan bu şeytanın pisliklerini insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Bunlar nedir? Bunlar ne yazık ki meditasyondur, bunlar yogadır, bu levitasyondur, bu bileşik alan teorisidir, bu hipnotizmadır, bu budur, budur, budur, bir sürü pislik. Üzülerek söylememiz gerekiyorsa da ne yazık ki bugün hastanelerimizde de, birçok hastanede de meditasyon ve yoga öneriliyor. Hiç kimse şeytanın pislikleriyle mutluluğu elde etmesi mümkün değildir. Ve zaten o kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman, bir gün birisiyle bizim yanımıza birisi gelmişti ve şu itirafı yapıyordu. Meditasyon yapıyorsunuz, ne oluyor size? Ayaklarından yukarıya doğru gelen bir karanlık fucur kapısından içeri giriyor. Peki nereye doğru gidiyorsunuz? Aşağı doğru. Gitgide yolunuz aydınlanıyor mu, kararıyor mu? Kararıyor. Öyle bir yere varıyor, zifiri karanlık. İşte orası diyor, sonsuzluk Allah'tır orası diyor. Şeytan onu kendisine teslim alana kadar aşağı doğru yolları. Ama ilahi, Rabbani yolda yol yukarıyadır muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Emanet vardır. Emanet sahibi Allah'tan, emanet Allah'tan bize ulaştırılmıştı ve sahibine adım adım yukarı çıkarak gök katlarını nefsimizin teskiye, aydınlanma oranına paralel olarak 7 gök katı Allah'a ulaşır. Adım adım mutluluğumuz artar. Ama meditasyon hiçbir zaman insanı mutluluğa götüren bir yol olamaz. Bunların levitasyon, insanları boşlukta durdurma o hilesi, şeytan perde arkasında onlara yardım ediyor. İnsanlar elektron veya karşıt elektronlardan müteşekkil olduğu için
Yarım ağırlıklar kanunu gereğince sürekli elektronlar 100 devirlen, yarım elektronlar da 50 devirlen. Onun için hakim olan unsur fizik vücudumuzdur yani. Ama eğer şeytanda da bu formül vardır, bir gün Allah Teala da bunu bize öğretirse ki öğretmiştir Resulüne, karşıt elektronların devir sayısını yükseltmemiz o mümkün olsa ki şeytan bunu yapıyor karşı tarafta, onun karşıt elektronların devir sayısını yükseltiyor. Yükselince diyelim ki 75'te eşitlendi. 74-75. Öyle bir 50 kilogram ağırlığında olan bir insanın artık 5 grama, hatta 2 grama, 1 grama, 1 gramı parmağınızla ittiğiniz zaman istediğiniz hareketi verebilirsiniz. Hatta bu karşı elektronlar eşitlendiğinde ne olur? Kişi havada sıfır noktada da durur. Ağırlığı sıfırlanır. O şeytan karşı taraftan yardım ediyor. Ama ne yazık ki bizim zavallı o sihirbazlar bunu kendi yaptıklarını söylüyorlar. Hep onun formüllerini uyguluyorlar. İki tane güç vardı. Fizik ötesi bir gücü, bir yardım mutlaka ya Allah'tandır ya şeytandandır. Allah velilerine, nebilerine verdiği zaman bu keramettir. Bu mucizedir. O nebi bunu ben yapıyorum demez. Rabbim ikram ederse, dikkat ederseniz keramet Allah Rabbinin ikramı demektir. Rabbim dilerse gerçekleştirir. Onlar ben yaptım demez. Ama şeytanın takımı diyor bu sende gizlidir. Bu senin gücündür. İşte meditasyon senin beynindeki enerjinin hepsini açığa çıkardığın zaman diyor ki sen bütün gücünü kullanırsın ve aydınlanırsın. Aydınlık bir toplum oluşacak. Bize aydınlık bir toplumdan bahsediyor. Gitgide kararan, uyuşan, kalp kasvet bağları taşlaşan bir kalp. Sonra Maharishi ve onun takımı sizleri mutluluğa erdirecek bir sistem kurmuşuz. Temel Siddhi diye bir program. Meditasyonun ileriki aşaması o dediğimiz o program sözde beynimizdeki bütün potansiyeli ortaya çıkaracakmış. Ve biz de aydınlanacakmışız. Böylece aydınlık bir fert, aydınlık bir toplum oluşacak. Aydınlık yok, tamamıyla sahtekar. En'am suresinde buyurur ki şeytanlar, biz nebilere cin ve insan şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine vahyederler, yaldızlı sözlerle. Bu yaldızlı söz nedir biliyor musunuz? Bugün iluminasyon, aydınlanma tamamıyla yalan. O sadece karartır. İnsanın aydınlanması sadece ve sadece Allah'ın nurlanması, Allah'ın nurlarıyla oluşur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyüllezine amenu yuhricune mine zulümati ile nuri. Allah amenu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Allah amenu olanların dostudur. Başka? Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah takva sahiplerinin dostudur diyor. Aynı şey. Amenu olmak, takva sahibi olmak, ikisi de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman elde ettiğimiz bir kazanç. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gelince takva sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amenu oluyoruz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi gelince Allah amen olanları dostudur, onları zulmetten nura çıkarıyor. Yani kalplerini karanlıktan nura doğru çıkarıyor. وَلَذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ تَغُوتَ Ayet-i kerime devam ediyor. Onlar ki kafirdirler, onlar da tağutun dostudurlar. Çünkü muhterem izleyiciler, tağut kimseye dost olmuyor. Şeytan hiç kimseye dost olması mümkün değildir. Onlar ona dost oluyorlar. Kandırılıyor çünkü tağut onları kandırmış. وَلَذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ تَغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar da, tağut da onları nereden? Nurdan zulmete götürüyor. İşte tağut bu takım. Şeytanın takımı. Şeytan, ins şeytanlar, bugün ins şeytanlar kimdir? İşte Maharishi. Bir gözü kör olan Lord Mantra. Tibet'te saklanıyor ama onun görünürdeki yardımcısı Maharishi
Bugün 8 tane uydudan, 10 tane uydudan ve bilmem kaç tane kanaldan bu pislikleri insanlara aktarmaya çalışıyor. Yoga ile insanları tedavi etmeye çalışıyorlar. Evvela Allah'ın bütün emirlerini onlardan saklamayı başarmışlar, gizlemişler. Şimdi de şeytanın yöntemiyle insanları nurlandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi muhterem izleyiciler? Bunlar sadece karanlığın temsilcileridir. Uyduruk meditasyon. Bu sefer de meditasyonun isimlerini değiştiriyorlar. Sanskritçe Nisan'ı Latince'ye çeviriyorlar ki insanları uyutsun. Veda vibrasyon. Bir ismin tekrarı veyahut da onunla, onu ses dalgalarıyla, migren yoksa baş ağrısı yoksa mide yoksa bilmem hemoroid tedavi oluyormuş. Karanlıklarla hiçbir zaman tedavi olabilir mi muhterem izleyiciler? İnsanları aldatıyorlar ve yani ne yazık ki zaten hepiniz de gazetelerde görüyorsunuz. Artık meditasyon merkezlerine binlerce dava açılmıştır. İnsanları mutluluk vaadiyle oraya getirenler ne yazık ki mutlu değil. Birçoğu huzursuzluklarına huzursuzluk katmışlardır. Karanlıkları artmışlardır. Ve bunlar huzursuz ve mutsuzdur. İşte meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Allah-u Teala'nın zikrinin önünü kesmek için, yani hidayetin önünü zaten iblis kesmiştir. İşte bizim alimlerimizi İslam'ın beş şartına kandırarak, bugünkü İslam beş şarttan müteşekkil, ne yazık ki hidayetten yoksun ve mutluluktan yoksundur. İnsanlar ibadet ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama hiçbirinin kurtulması mümkün değildir. Neden? Hidayet yoktur. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır muhterem izleyiciler. Ali İmran Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi böyle diyor. Ama bizimkiler de doğru yol diyorlar. Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnnel huda hudallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a vasıl olmaktır, Allah'a ulaşmaktır. Allah nurlanmamızı, mutlu olmamızı istiyor. Şeytan kendisiyle birlikte bizi cehenneme götürmek istiyor. Bu dünyada mutsuz ve huzursuz olmamızı istiyor. Ve işte gördüğünüz bu saydığım bütün bu negatif güçler, ister meditasyon olsun, ister yoga olsun, ister levitasyon olsun, ister Birleşik Arap teorisi olsun, ister temasati, bir sürü pislikleri saymakla bitmez. Bugün insanları mutlu etmek vaadiyle kandırıyor. Dünya imparatorluğunun arkasında, yani bugün küresel gücün arkasında İlluminati dediğimiz güç vardır. Hem bugün insanları sömürüp işte insanları o kadar korkunç bir tuzağa düşürmüş. Öbür taraftan bir banka kurmuş. Dünya Bankası. Bununla insanlara, fakirlere yardım ediyor. Öbür taraftan onları sömürüyor. Onları öyle bir hale koymuş. Bu taraftan da onları refaha çıkarmaya sözde çalışıyor. İşte Maharishi ve onun takımı mutlu bir toplum yaratacaklarmış. Mutlu bir toplum Allah'ın ilmiyle oluşur ve ispatı bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe gerçekleştirmiştir. Hamdolsun ki ondan sonra 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu da bu güzel mutluluğu bütün iyilikleriyle yaşamışlardır. Cihan hakimiyeti kurmuşlar. Allah'ın dostları olmuşlar. O dönemde insanlar da iliklerine kadar mutluluğu yaşamışlar. İnşallah bu dönemde hidayet çağıdır. Mehdi Aleyhisselam dönemidir. Kesinlikle ve kesinlikle biline ki yine o mutluluklar yaşanacaktır. Allah'ın ilmi tamamıyla aşağı çıkıyor. Adım adım o bize öğretiyor. Biz de dışımızdaki bütün insanlara aktarıyoruz. Allah'ın güzelliklerini bir dilek muhterem izleyiciler, sadece ya Rabbi Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veliler, Said Nursi'ler ve bir sürü Allah dostları gibi ben de bana verdiğin bu emaneti sana ulaştırmak istiyorum. Hepinizin Allah'ın davetine icabet ederek ve bu zikir ibadetiyle mutluluğun doruklarına ulaşmanızı Yüce Rabbimizden diliyor. Zikir ve Transandantal Meditasyon adlı konumuzu, sohbetimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Kur'an'ı yaşayamaz. O dilemediği sürece tüm problemlerin etrafında halka teşkil ettiği bir açmazın içinde kalacaktır. Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmeseydi, bütün insanların her açıdan İslam'ın beş şartına endekslenmiş olarak gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek neden önemli? Çünkü Allah Teala bütün insanlara bir emanet vermiş. Ruh adı verilen bir emanet. Bu emaneti Allah Teala kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah'a iade etmemizi ve teslim etmemizi istiyor. Diyor ki Allah Teala inna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline yani onların sahibine teslim etmenizi emreder. İşte ruhumuz bir emanettir. Onu Allah'a ulaştırdığımız zaman onu Allah'a teslim etmek üzere fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve bütün emanetleri Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İslam teslim demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci emanet, Allah'a ulaşması lazım gelen, Allah'a teslim edilmesi lazım gelen birinci emanet ruhumuzdur. Bu emanetin Allah'a teslim edilmemesi halinde kişinin muhtevasını açıklamak üzere buradayız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı isteyenler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Hatta böyle bir kavramdan haberdar olmayan koskoca bir İslam alemi var. Bakara Suresi'nin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendi nefsleriniz için hazırlık yapın ve Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka ona mülaki olacağınızı bilin. Takva sahibi olduğunuz nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka ona mülaki olacağınızı, ulaşacağınızı bilin. Müminleri müjdele ediyor Allah Teala. Öyleyse birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme takvasıdır. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve namaz kıl.
Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ise hem takva sahibi değildir hem de müşriktir. Ne tarz bir müşrik olmaktan bahsediyor Allah Teala? O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte dünyanın bugünkü hali. 72 tane fırkaya ayrılmış dünya bugün. Dünyada yapılan incelemeler 72 ayrı inanç biçimi tespit etmiş durumda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırka diyor. 73. fırka o 72 fırkanın her birinin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen o zaman müminleri müjdelediğine göre Allah Teala bu ayet-i kerimede mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi istediği kadar Allah'a inansın, o kişi mümin olamaz. Gideceği yerde şirkte olduğu için cehennemdir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.

Suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ve yevme yahşuruhum ke'enlem yelvesu illa sa'aten minen nehari yetearifune beynehum kad hasirellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin." Ve o gün gündüzden bir saatten başka kalmamışlar gibi Allah onları toplayacak, haşredecek. Birbirini tanıyacaklar. Allah'a milaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Ve hidayete eren kimseler olmadılar. Allah'a milaki olmayı yalanlayanlar. Bizdeki İslam alemindeki inanç, ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür inancıydı. Biz hakikatleri anlatmadan evvel ki geniş inanış bunu ifade ediyordu. Allah Teala bize dinimizi öğretti. Ve Allah'a mülaki olmak, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Onu yalanlayanlar diyor Allah Teala, hüsrana düştüler ve hidayete erenler olmadılar.

Dice, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler, hidayette değillerse helak ettiler. Ama ayrıca bir defa daha anlatacağız onu.

Demek ki bu Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati ulaike ashabun-narhum fiha halidun. Allah'a amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete çıkarılırlar. Onlar ateş ehlidirler. Yani gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu insanlar Allah'ın dostu değil, tağutun dostudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur.

Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezîne işnerebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâvu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî." Onlar tâgûta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tâgûta kul olmaktan böylece içtinâb ettiler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kim bunlar? Allah'a yöneldikleri için tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi.

Allah'a ulaşmayı dilemeyenler felaktedirler. A'raf suresi 178. ayet-i kerime. Allah kimi hidayete erdirirse artık o hidayete ermiştir. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yüddil fehüvelâike hümül hâsırûn. Allah kimi hidayete erdirirse o zaman o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır.

Es-Saraf 178'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Kim dalalette bırakılırsa işte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Evelem yetefekkeru fi enfusihim ma halakallahu's semawati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakki ve ecelin müsemma ve inne kesiren minen nasi bilikay rabbihim le kafirun." Nefslerinde tefekkür etmiyorlar mı ki Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri neden yarattı? Ancak hak ile ve belirlenmiş bir vaade ile. Ve muhakkak ki insanlardan çoğu Allah'a mülaki olmayı inkar ederler.

Görüyoruz ki bunlar kafirlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedirler. Yunus 7 ve 8'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ve lezînuhum an âyâtine gâfilûn. Onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 8. Ülâike mevâhimün nârü mâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler gereğince gidecekleri yer cehennemdir. Hem ayetlerden gafildirler hem de gidecekleri yer ateştir. Öyleyse ayrı ayrı cephelerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere baktığımız zaman Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki bir tek dileği ne kadar önemli bir hüviyette değerlendirdiğini görüyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, Allah'ın cennetine girebilmesi, küfürden kurtulabilmesi, dalaletten kurtulabilmesi, bütün negatif faktörlerden kurtulabilmesi o kişinin bir dileğe sahip olmasıyla mümkün. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse ancak o bütün negatif faktörlerden kurtulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize

başına şeytanın ördüğü en büyük tuzaktır. Ruh bedenden ayrılırsa, vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır, eğer sizde ruh varsa. Sadece iki alternatif var. Ya ruhunuz sizdedir, henüz Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaşmadınız. Ulaşsaydınız ne olacaktı? Ulaşsaydınız, mürşidinize tabi olduğunuz an, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olması hali, mürşidinize tabi olduğunuz an, ruhunuz sizden ayrılacaktı. Öyleyse, herkese bu büyük hakikati anlatın sevgili kardeşlerim. İnsanlar sadece bilmedikleri için akın akın kitle halinde cehenneme doğru yolcular. Bu muhtevada en çok üzüldüğümüz şey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu hakikatlerden haberdar olmaması. Hatta hakikatleri gizlemeye çalışması. Sevgili kardeşlerim, bu ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz? Din üzerindeki bir yanlış inanış sebebiyle milyonlarca insanın akın akın cehenneme gitmesine rıza gösteren bir ilim adamları dizaynımız var. Dinimin, ilminin sahipleri, üniversitelerdeki öğretim üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 87 bin kadrosu ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruh bedenden çıkarsa insan ölür inancının içindeler. Hepsi mi? Hayır, hepsi değil. Hamdolsun ki değil. Her geçen gün doğruları öğrenip belki söylemekten çekinen ama doğruları yerli yerine yerleştiren birçok bin adamı var. Bunun için de Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki onlar var. Onlar geleceğin gerçek din adamlarıdır. Sevgili kardeşlerim, hani bir söz var ya, sürüden ayrılanı kurt kapar diye. Şimdiye kadar inanılmış bir takım doğmalar var. Yani Kur'an'a tamamen ters düşen inançlar. İşte bunlardan bir tanesi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür inancıdır. Ruh vücuttan her gün yüzlerce defa ayrılır, sonra da tekrar vücuda döner. Hiç kimse bunu anlayamaz bile. Ruhun bir insanın vücuduna girmesi, onun vücudundan çıkması, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her an gerçekleşen bir olgudur. Ruh, Allah'ın ruhudur. Bu sebeple insan vücudundaki en üstün unsur ruhtur. Allah'a ait olduğu için. Ve biz istesek de istemesek de Allah'a geri dönecektir. İstedik, Allah'a ulaşmayı diledik. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kabilesine girer. 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi gerçekleştirmedi kişi, Allah'a ulaşmayı dinemedi. Ölene kadar da ruh onunla beraber kaldı. Bu kalışta ruh her zaman insan içinde değildir. Devamlı vücuttan ayrılarak dilediği yere, dilediği an gider, her tarafta dolaşır, her aleme girer çıkar. Hiçbir engel yoktur karşısında. O Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca hiç kimse ölmez.

yanlış inanç sebebiyle insanlar hidayet kavramını yok etmişler. Çünkü hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bu kadar açık ve kesin Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen hidayet doğru yoldur demiş eskiler. Hidayet nedir dediğiniz zaman hidayet doğru yoldur demişler. Onun üzerine onlara ikinci bir sual soruyoruz. Diyoruz ki hidayet doğru yol, pekala. Peki bir insanın bu muhtevasının oluşması için gerekli şartlar nedir? Allah Teala'nın innel hüda hüdallah demesini nasıl yorumluyorsunuz? İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bunun hidayet olduğunu söylüyor. Sizse doğru yol olduğunu söylüyorsunuz. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim içinde biraz kemkim ettikten sonra aynı şeyi söylemek mecburiyetindeler. O da doğru yoldur. Sırat-ı müstakim gerçekten bir sırattır, bir yoldur. Müstakim olan, istikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikametlenmiş bir yoldur. Bütün ruhlar Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşırlar. Bunun adı seyri sülüktür. Seyri sülükte insan ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşarlar. Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcıdır. Kişiyi dalaletten hidayete ulaştıran dinin kapısıdır. Dinin ve kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyoruz. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını istiyor. Üzerimize defaatle farz kılınmış. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen bir muhteva bu. Onu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar için bu muhtevada bir sonuç söz konusudur. Allah Teala şu dünya hayatını yaşarken hepinizin ruhunuzu mutlaka Allah'a
ulaştırmanızı farz kılıyor üzerinize defaatle ve diyor, ey benim aziz inanç sahibi dostlarım, bana ulaşmayı dileyin. Size verdiğim görev bu kadar. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve bunun mükafatını, mükafatı bir ömür boyu eğer aynı seviye, yani ulaşılan noktadaki 3 saatlik zikir seviyesi bir ömür boyu devam edebilirse, o kişinin bir ömür boyu mutluluğun yarısını yaşaması söz konusudur dünya mutluluğunun. Neden? Çünkü ruhun Allah'a ulaşması süresince her gök katına yükselirken kişi bir şarta bağlı olarak yükselebilir. Nefsinin kalbinde 107 fazl birikimi oluşmadıkça o kişi başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 107 fazl birikimi, ilk 107 fazl birikimi oluşmadıkça o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselemez. O kata kadar çıkanlarla birlikte. İkinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe ikinci gök katına çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe yedinci gök katına kadar bir yolculuğu hiçbir şekilde gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse yedinci gök katının yedi alemini geçtikten sonra dikey bir yolculukla ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. O zaman o kişi vuslata nail olamaz. Oysa ki Allah Teala üzerimize defaatle farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek ona ulaş. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman zaten Allah Teala bu seviyede olan bir insanı irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennetin sahibi olamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Bizden dilek, biz dileyeceğiz. Allah Teala siz dileyin diyor, gerisini bana bırakın. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ama diyor dilemezseniz o zaman dalalettesiniz, küfürdesiniz. Bütün negatif faktörler sizin üzerinizde diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir. Bütün negatif faktörler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde yuvalanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmanızdır.
Allah'ın bu konudaki başlangıç noktası bir dilektir sadece. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Öğrendim ki ruhum benden zaten her gün devamlı ayrılıyormuş. Bense bunun hiçbir zaman farkına varmadım. İşte o dilediği zaman vücuduma giren, dilediği zaman vücuttan ayrılan, sana bağlı olan senin ruhunun sana ulaşmasını bana defaatle farz kılmışsın. İşte bu vücuda getirdiğin, üzerimize verdiğin bu emir, ruhumuzu sana hayattayken ulaştırmak ne? Ben de yerine getirmek istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek bütün insanlar için bir kurtuluş vesilesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dizaynı içerisinde bütün insanların önüne serilmiş olan engelleri aşarak siz de dinin bütününü 20 küsur senede öğretmeyi Allah-u Teala bize nasip kıldı. Peki biz biliyor muyduk bunları? Hiçbirini bilmeyen bir kara cahildik. Sevgili kardeşlerim, dinle hiç ilgili olmadan büyüdük. Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz böyle geçti. Neden sonra Allah'ın bir evliyası bizi gelip buldu ve bize dedi ki, neden sen beni değil de ben seni buldum, ben sana geldim, bunu sonra anlayacaksın. Benim adım Dayı Bey. İşte manevi hayatımız böyle başladı. Hiç dinden, imandan habersiz büyüyen bir zavallıydık. Bunu da bir marifet sayıyorduk daha ötesi. İşte bizim neslimizi böyle bir nesil olarak yetiştirmeye çalıştılar. Allah'tan kopmuş, iman müessesesi yok edilmiş bir nesil. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsem, şükretsem azdır ki Allah size öğretilmek üzere bize bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Hamdolsun ki bunu kelime kelime manalarında açıklamak suretiyle 19 ciltlik bir Kur'an tefsirine sahip olduk. Her kelimesini teker teker inceleyerek bütün Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı gözden geçirerek kardeşlerimizin de büyük yardımlarıyla bir Kur'an-ı Kerim hazinesi, 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim hazinesi vücuda getirdi Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu sefer konumuz çocuklar. Çocukların anne babalarına karşı, etrafındaki kişilere, büyüklere karşı davranış biçimleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela bir hususu belirtmekle sözümüze başlamak istiyoruz. Çocuklar için hedef ne olmalı? Çocuklarımızı mutluluğa yöneltmek bizim görevimiz, mutlu olmak onların görevi. Öyleyse nerede mutluluk var, nerede yok? Allah'ın yolunda mutluluk var ama şeytanın yolunda yok. Çocuklar başlangıçta baştan aşağı nefstir. Nefsin afetleriyle hareket ederler. Öyleyse onlara o düşmanlarını, şeytanı ve nefslerinin afetlerini tanıtmalıyız. Hedefimiz onların mutluluğu. Onları mutlu olmaları konusunda yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Neflerinde afetler olduğu cihetle ileri sürdüğümüz hususlar onlar tarafından reddedilebilir. Bu da eşyanın tabiatına çok uygundur. İşte bu reddediliş standardında önemli olan çocukların ne ölçüde güzele dönebileceği. Çocuklar vardır, sözü dinlerler ve anlarlar. Ve anladıkları zaman gösterdiğiniz istikamette nefslerinin afetleriyle mücadeleye başlarlar. Çocuklar vardır, şeytan onları o güne kadarki yaşantılarında tasavvufun gerçeklerinin kendilerine anlatılmadığı devrelerde öylesine şartlandırmıştır ki hayatlarındaki güzele doğru olan değişiklikleri istemezler. Onlar manevi bir mutluluğu yaşamak istemezler. Hayatlarına bir nizam vermişlerdir ve nefslerin elinde bir oyuncak olmuşlardır. Ve onların mutsuz olduklarını, hırçın olduklarını, kırıcı olduklarını, etraflarına mutluluk değil, mutsuzluk verdiklerini görmenin hüznü içine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı güzele yöneltmek mecburiyetindeyiz. Sadece anne babalar olarak değil, etraftaki kişiler olarak da. Her büyük bir küçük kardeşinin evladı mesabesindeki çocukların bir nevi annesi olmalıdır, babası olmalıdır. Çocuklara normal standartlar içerisinde
bunları anlattığınız zaman %90 çocukların güzele yaklaştıklarını görürsünüz. O zaman demek ki onları ikna etmek suretiyle güzele yönlendirmek büyüklerin vazifesi, niçin vazifesi? Çocukların gelecekteki mutlulukları için. Hırçın olan, başkalarına zarar veren çocuklar kendi mutsuzluklarının imzasını atıyorlar davranış biçimleriyle ve gelecekleri aydınlık görünmüyor. Şeytan nefslerine tesir yoluyla onları bir hayatın içine itmiş. O itildikleri yerde çocuklar huzursuz, sıkıntılı, yetmez. Etrafındaki çocuklara, hatta büyüklere de huzursuzluk ve sıkıntı verecek davranışlar sergiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bırakınız çocukları, büyüklerin de birbirini rahatsız etmeye hakkı yoktur. Öyleyse çocuklar kendi dünyalarında mutlu olurlar diye düşünürüz hep. Çocuklar, çocuklarla beraber olmalıdırlar. Çocuklar birbirleriyle beraberken onların davranış biçimlerindeki dizaynı daha güzeli ulaştırmak her zaman mümkündür diye düşünüyorduk. Çocukları zorla bir istikamete yöneltmek, onların rızaları hilafına, onlara bir şeyler yaptırmaya çalışmak yanlış bir davranış biçimi. Ama nereye kadar? Sevgili kardeşlerim, bazen kapılar kapanabilir, kilitlenebilir. Çocuk çevresine zarar vermeyi kendisine amaç edinmişse ve bu istikamette bir davranışı benimsemişse, vazgeçmiyorsa, o zaman zor bir olayla karşı karşıyasınız demektir. O zaman onun iradesi hilafına ona istemediği şeyleri yaptırmak mecburiyetindesiniz. Etraftaki çocukların ve büyüklerin selameti için bir. Bir de çocuğun geleceği için. İki. Asi olmak, herkesin yaşadığı kurallara itaat etmemek, eğer çocuğun iç dünyasında vazgeçemeyeceği bir husus olarak yerleşmişse, bunda çocuklar kadar onları eğitenlerin de hatası var demektir. Çocuklar dergâhta bir eğitim standardı görürken evde onun dışındaki bir eğitim tarzı söz konusuysa ya da daha açık bir ifadeyle eğitimsizlik söz konusuysa, çocuğu alabildiğine serbest bırakmak söz konusuysa, nefsinin bütün taleplerini yerine getirmesine müsaade etmek söz konusuysa, bu işte bir yanlışlık var. Sevgili kardeşlerim, çocuklar geleceğin teminatıdır. Bu geleceğin sahibi olacak olan nesli, eğer bizimle beraberlerse çok iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Başkalarına örnek bir toplum olacak gelecek nesil. Bu örnek olma vasfını onlara hepimiz el birliğiyle kazandırmak mecburiyetindeyiz. Problem
burada başlar. Çocukların çoğu onlara akılcı bir standartta, onların yaşlarının gerektirdiği hüviyet içerisinde nasıl bir hayatın içinde olmalarını anlatabilirsek, onlara öğretebilirsek bu meseleyi kökünden hallederiz diye düşünüyorum. Çocukların büyük kısmı bu standartlarda değişimlerini doğru istikamette gerçekleştireceklerdir. Çok az bir kısmı nefslerinin kurbanı olmakta devam ediyor iseler, o zaman tedbir düşünmek gene büyüklere düşen bir husustur. Önce çocukla anne, baba, konuşmalıdır. Çocuğun iç dünyasında ne olduğunu, niçin onu isyana götürdüğünü öğrenmelidir. Ama sebep ne olursa olsun isyan affedilmemelidir. Affedilirse o zaman olaylar tekerrür eder ve önlenmesi giderek zorlaşır. Evvela ana kanunumuzu ortaya koyalım. Hiç kimsenin, çocuk da olsa, başkalarına, başka çocuklara veya büyüklerine veya herhangi bir eşyaya zarar vermeleri tecviz edilemez. Eğer çocuk bunu usul haline getirmişse, bir şeyleri kırmaktan, dökmekten, onlara zarar vermekten hoşlanıyorsa, bu yanlış bir tatbikattır, yanlış bir davranış biçimidir ve çocuklarımızı bu yanlış davranışlardan korumak mecburiyetindeyiz. Doğrusunu hangi şartlar içinde olursa olsun ona kabul ettirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı ikna etmeye çalışırız. Birinci planda bu vardır. İkna edemezsek, akıl yoluyla doğrusu benim yaptığım değildir, annemin, babamın, etrafımdaki kişilerin bana söylediği doğrudur, ben başkalarına zarar veriyorsam, eşyaları kırıyorsam, bunu yapmamalıyım diye düşünebileceği bir ortamı evvela akıl yoluyla çocuğa onu ikna etmek istikametinde konuşmak suretiyle bir gayretin içinde olmalıyız. Olduk. Çocuk buna cevap vermiyor. Gene eşyaları kırıp dökmekte devam ediyorsa, başka arkadaşlarını da bir takım vasıtalar kullanarak rahatsız ediyor, hatta onlara zarar veriyorsa, o zaman ikna müessesesinin geçerliliğinin kalmadığı bir yeni evreye giriyoruz çocuklar konusunda. Böyle bir çocuk eğer varsa, o çocuğun davranışlarını kontrol altına almak mecburiyetindeyiz. İkna etmeye çalıştık, ikna olmadı. Böyle bir durumda iknanın ötesine geçmek mecburiyetindeyiz.
ikaz edeceğiz. Eğer bu hatayı işlemekte devam edersen, sen cezalanmaya müstahak bir çocuk olursun. Ve seni muhtelif merhalelerle daha zor şartların içine itmek mecburiyetinde kalırız. Tarzında bir imajı ona ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ve tatbikatına girdiğimiz zaman da burada artık ceza vardır. Ceza varsa cezanın tatbikatında göz yummak söz konusu olamaz. Aman biraz cezayı hafifleteyim, ona şöyle davranayım, böyle davranayım tarzında bir dizaynı düşünüyorsa anne baba veya etraftakiler, kardeşlerimiz, bu yanlış bir davranış olur. Başkasına zarar vermek, eşyaları kırıp dökmek, bu hiçbir zaman tecviz edilemez. Buna cevaz verilemez, müsaade edilemez. İkaza rağmen bunu devam ettiren çocuk mutlaka cezalandırılmak mecburiyetindedir. Artık akıl yoluyla o çocuğun ikna edilmesi o istikamette mümkün değilse, onun sevdiği şeylerden feragatını sağlayacak olan bir dizayn tatbik sahasına konulmalıdır. Bunlardan bir tanesi çocuğun arkadaşlarından tecrit edilmesi ve tek başına bir odada kalmasıdır. Odadan çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. İstediğini yapamayacak orada. Sadece sizin emrettiğiniz şeyleri kendisine teslim ettiğiniz vasıtalarla yerine getirmek mecburiyetinde olacak. Ceza verdik, onu tecrit ettik. Tek başına bir odada oturuyor. Hayır. Oturduğu zaman bir vazifeler vereceksiniz ona. Yapması lazım gelen vazifeleri olacak. Ve onları ondan isteyeceksiniz. Dergâhta uyguladığınız metodu evde uygulamazsanız gene yanlış bir şey yapmış olursunuz. Çocuk bilir ki iki saat sonra buradan evime gideceğim ve orada ben eski hamam, eski tas olacak her şey. Bunu bir ceza olarak tatbik ettiğiniz zaman cezayı devam ettirmek mecburiyetindesiniz. Hata olduğunu davranışının çocuk kabul edinceye kadar bu böyle devam edecek. Normal standartlarda bir anlayış mümkün olmazsa daha ağır şartlara doğru gitmek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin, burada çocuğun inadının üzerinde bir tesir sahibi olmadıkça bunu başaramazsınız. Onun inadını yenmek mecburiyetindesiniz. Şeytanın onun üzerindeki hakimiyetini, nefsinin afetlerinin onun üzerindeki hakimiyetini bu standartlardaki bir çocuk için mutlaka ceza ile önlemek mecburiyetindesiniz. İkna metodu burada geçerli olması için elinizden gelen gayreti sarf edip bundan netice alamadıysanız mutlaka cezayı uygulamak mecburiyetindesiniz. Hem çocuğun istikbali açısından hem de toplum açısından, tasavvuf toplumu açısından isyan halinde olan bir çocuk sadece
kendisine yönelik bir zarar söz konusuysa onun giderilmesi kolay bir olgudur. Ama çocuk etrafına yönelik başkalarına zarar veren bir hüviyette alışmışsa, nefsi mutlaka bunu istiyorsa ve çocuk bunu ikazlara rağmen yapıyorsa, bunu mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, gelecek çocukların büyüdüğü devrenin adıdır. Nefsinin her türlü arzusunu tatmin ettiğiniz bir çocuk, geleceğin güvenilir insanı olamaz. Zayıf karakterli bir çocuk çıkartırsınız ortaya. Ben çocuklarıma sorumluluk vermem. Onun bir şeyler yapmasına, bir anne olarak, bir baba olarak evde sorumluluk almasına müsaade etmem. Ben kendim yaparım her işi diyen bütün anne babalar yanılmışlardır. Geçen yılların sonunda çocuklar annelerinin yanıldığını onlara ispat etmişlerdir davranış biçimleriyle. Sorumluluk çocuğun temel vasfı olmalıdır. Her çocuk yaşına uygun bir sorumluluğun sahibi olmak mecburiyetindedir. Ya yapar ya da bunun mukabili olan cezayı yüklenmek mecburiyetinde kalır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman cezadan yana değiliz. Ve 100 çocuktan 90'dan fazlası mutlaka ceza müessesesi uygulanmadan doğruları kabul etmektedirler. Öyle çocuklarla karşılaşabilirsiniz ki nefsi ona hangi şartların içinde olursa olsun kötü şeyleri yaptırmaya devam ediyorsa, o zaman cezadan başka bir alternatif kalmaz elinizde. Çocukların %90'dan fazlası akıl yoluyla ikna edilmek suretiyle içlerine bekçi yerleştirilerek inançlarıyla Allah'ın istediği efsafta bir çocuk, bir genç olmayı başarır. Ama belki %7-8 çocuk bu istikamette nefslerinin dediği dedik bir inatla davranış biçimi sürdürme standardının içinde olabilir. Sözümüz onlarla ilgili. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile anne baba ve çocuklardan oluşur. Çocuk ailenin meyvesidir. Çocukları geleceğe topluma faydalı bir hüviyette ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Topluma zararlı bir hüviyette değil. Öyleyse anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde karınca kaderince bir rolü vardır. Çocukların başka kardeşlerini, hatta büyüklerini zarardide eden, onlara zarar veren, fiili zarar veren davranışlarına hiçbiriniz
ne anne baba olarak, ne yakın çevre olarak göz yumamazsınız. Göz yumduğunuz takdirde tehlike giderek büyüyor. Ve çocuk giderek gemi azıya alır. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getirir. Vazgeçemeyeceği bir alışkanlık vücuda getirir. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her toplumun kendisine has tatbikatı vardır. Kuralları vardır. Ben de dahil olmak üzere hepimiz o kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Ben kurallara uymadan yaşarım tarzında bir cevabı davranış biçimleriyle çocuklarımızdan aldığımız zaman orada bizim hatamız vardır. Demek ki çocuk yanlış bir terbiyeyle büyümüş. Doğumundan o yaşa kadar gelmiş. Sevgili kardeşlerim, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Burada biz insanları başkalarına zarar versinler diye değil, başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. O hedefe yöneltmek asli görevimizdir. Hepiniz derece derece bu asli görevin sahibisiniz. Çocuklarımıza güzellikleri öğretmek, beşeri münasebetleri, insan ilişkilerini her an başkalarına yardımı oluşturan bir dizayn içinde vücuda getirmeliyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu teminatı çürük bir zeminde doğruya değil, yanlışa kendisini adamış çocuklar olarak görmek istemiyoruz. Bu konunun sonunda eğer çocuklar ıslah edilemiyorsa, yetersiz kalınırsa, o zaman çocuğun mutlaka aramızdan uzaklaşması gerekir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, büyük çocuklar için bu bir problem değildir. O istediği ortamı bulamayan kişi zaten kendisi uzaklaşacaktır. Eğer bir genç de başkalarına faydalı olmak yerine davranışlarıyla başkalarına zarar verebiliyorsa, ihmalleri sebebiyle, sorumsuzluğu sebebiyle başkalarını zarara uğratıyorsa, o da biz onu ayırmasak bile kendiliğinden ayrılır. Orasının kendisine ait olan bir yuva olmadığını sezer. Bu yuvada asi olan insanlara yer yoktur. Hepimiz Allah'a itaate kendimizi adadık. Onun için varız. Ve vermek istediğimiz ruh Allah'ın
o emri üzerinedir. Başkalarına her halükarda yardımcı olmak. İhmalimizle, sorumsuzluğumuzla başkalarının üzerine problem taşımamak. Çocuklar hangi yaşta olursa olsun bunu bir kanun olarak kabul etmek mecburiyetindeler. Anne babalar çocuklarının sorumsuzluğuna bakarken çocuklarının neden cezalandırıldığını çok iyi idrak etmek mecburiyetindedirler. Çocuklar anne babalarının kendilerine olan sevgisini kullanarak doğruları tersine çevirerek anne ve babalarını ikna edebilirler. O zaman vakfı idare eden bizler zalim mertebesine konuluruz. Böyle bir şeye Allah'ın müsaade etmediğini herkesin bilmesi lazım. Allah'ın yolunda görevimiz Allah'ın güvendiği insanları yetiştirebilmektir. Burası bir yuvadır. Aynı zamanda okuldur. Aynı zamanda üniversitedir. Ve bu üniversitenin içinde hiç kimsenin başkalarına zarar vermesine müsaade etmeyiz. Zor bir şey değil. Bu durumda devam eden kişi, çocuk, genç, her kimse aramızdan ayrılmak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, anne babalar, çocuklarınıza dikkatle bakın. Onların sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Doğrular Allah'tadır. Öyleyse kim çocuklarına yanlış davranıldığını, sert davranıldığını, dergah hayatını yaşarken onlara karşı haksızlık yapıldığını zannediyorsa, bu sadece bir zandan ibarettir. Anne babanın çocuklarına karşı olan sevgisini, yumuşaklığını, çocukların kötüye kullanması ve anne babalarını ikna etmeleri halidir. Allah adaletsizliğin olmadığı kainatın sahibi olan makamdır. Orada adaletsizlik oluşmaz. Çocuklar sıkıştıkları zaman yalan söylerler. Anne baba da çocuklarına karşı olan sevgileri dolayısıyla onları affetmeye her zaman hazırdırlar. Af güzel bir müessesedir. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer affınız çocuğunuzun dejenere olmasına sebebiyet veriyorsa, arkasında çocuğunuzun nefsinin afetlerinden başka bir şey yoktur. Hiç kimseyi zorla Allah'ın yoluna almayız, çağırmayız ve aramıza gelin de demeyiz. Bu bir gönül meselesidir. Bazı çocuklar aramıza gelirler ve dergahın kıymetini bilmezler. Onlara göre anneleri babaları bu güzellikleri yaşarken onlar da bir büyüme standardının içine girmişlerdir.
büyümüşlerdir. Hiçbir devrede dergahın kıymetini anlayamazlar. Ve anne babalarının niçin Allah'ın Resulüne o kadar bağlı olduğunu, teslim olduğunu bir türlü idrak edemezler. Hatta belki annelerini, babalarını enayilikle vasıflandırırlar. Böyle olan çocuklar birer birer aramızdan koparlar, giderler. Burası Allah'ın aşıklarının yurdudur. Eğer çocuk böyle bir şeyi, Allah'a yakınlığı kendisine uygun görmüyorsa, öyle bir çevre edinmişse kendisine, o dejenere olmayı hak etmiştir. Ya kendisini toplar ya toplayamaz. Biz Allah'a her zaman böyle olan sorumsuz davranışlarda olan ebeveynine hakikat olmayan şeyleri ulaştıran kendisini haklı çıkarmak için çocukları gene yollarına devam etsinler diye onlara en güzel davranışı göstererek onlar için hep duada bulunuruz Allah-u Teala'ya. Ama hiçbir zaman onları aramıza zorla geri almayı düşünmeyiz. Allah'ı sevmeyen insanın bizim aramızda yeri yoktur. Allah aşıkları onlar tabi olduklarının kıymetini bilenlerdir. Problem anne babanın binbir zorlukla girdiği Allah'ın yolunun kıymetini çocukların bilmemesinden kaynaklanıyor. Anne babaları yolda diye onlar da yolda olmuşlar. Ve bunun bir ayrıcalık olduğunu, Allah'ın bir nimeti olduğunu çocuklar hiç anlamadan büyütülmüşse, o zaman bu güzelliğin, bu nimetin farkına varamamaları tabidir. Hele çocuklar sorumluluk almadan büyütülmüşlerse, anne baba çocuklarını seviyorlarsa ve çocuklarının doğruyu yaptıklarını zannediyorlarsa, o zaman burada, bu dergâhta

mutluluğa götürecek olan kanunları tatbik edilir. Bu kanunların başında olan herkesin etrafındaki herkese en iyi davranışlarda bulunması ve görevinin başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmek olduğunu idrak etmesidir. Bu terbiye içinde yetiştiririz çocuklarımızı. Yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer çocuklar bu konuda yetişmemekte ısrar ederlerse, o zaman çözümler getirmek mecburiyetindeyiz. Anne baba çözümleri kabul eder ve çözüm tatbikatına gireriz. Kabul etmez, o zaman çocuklarıyla beraber aramızdan ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın yuvası. Burada başkalarına kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyiz. O müsaade Allah-u Teala tarafından verilmiyor. Onun için burada değilsiniz. Çocuklarınızı haklı çıkarmak için, çocuklarınızın başkasına zarar vermesine göz yumulması için burada değilsiniz. Evlatlarınızı biz emanet olarak almışsak, anne babasını emanet olarak aldığımız için bunu yaparız. Yoksa çocukların terbiyesini anne babasından beklememiz gerekirdi. Başarılı olunamadığı için bu konuda, çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocuklar şımartıldığı için, çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocukların yalanlarına göz yumulduğu için, çocuklarına olan sevgileri dolayısıyla çocukların dergahta haksızlığa maruz kaldıklarını, çocuklar anne babalarına zannettirdikleri için aramızdan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin, hiç kimseye, hele dergâhtaysa, sorumsuzluğu sebebiyle zarar vermesine müsaade etmeyiz. Bir olay olur, iki olay olur, sonra onları ayırırız aramızdan. Bunlar, sevgili kardeşlerim, nadir vakalar ama olmuştur. Ve hiçbir anne baba sanmasın ki çocuklarının dergâh hakkında kendilerine haksız davranıldığı konusundaki bir tek sözü bile doğru olsun. Allah haksızlığa müsaade etmez. Biz bunun için buradayız. Öyleyse çocuklarınıza dikkatle bakın. Çocuklarınız, biliyoruz ki göz bebeğinizdir. Ama onları Allah'ın istediği gibi yetiştiremezsek, ellerinden, dillerinden başkalarının zarar gördüğü insanlar hüviyetine girerlerse, bundan anne babalar sorumludurlar. Böyle olan insanlar aramızda, yaşları ne olursa olsun, yaşayamazlar. Devam edemezler yaşantılarına. Her davranışlarıyla bilgeliklerini, Allah'a değer vermediklerini, dünya hayatının kendilerini çektiğini, onlara bağımlı olduklarını ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye zorla gelin, bizim aramıza katılın, diye mecbur etmeyiz. Anne babayı da bu konuda vasıta olarak hiç kullanmadık bugüne kadar. İnsanların iç dünyalarındaki gayeleri Allah'ın yoluna girmek değilse, biz o insanlara

faydalı olamayız. Oysa ki burada biz sadece hepinizi en iyiye ulaştırmak için vazife aldık. Allah Teala'nın bize verdiği vazife yeni bir toplum oluşturmak. Dürüst, iradeli, kendisinden başkalarına sadece fayda ulaşacak olan kişiler, başkaları için yaşayan insanlar, bunları yaptıkları için mutlu olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde bir kaos yaşanıyor. Senetlerin, çeklerin %70'i ödenmiyor. Sadece İstanbul'da günde 3000'den fazla çanta kapma olayı söz konusu. 2,5 milyon insan işsiz, evine ekmek getiremiyor babalar. Ve ahlak her geçen gün daha çok dejenere oluyor. Hapse girmek normal bir olay gibi telakki edilmeye başladı ülkede. Aldatmak üzerine her şey yapılıyor. Bütün bunların arkasında Allah'a sırt çevirmek ve Allah'ın güzelliklerinden uzaklaşmak var. Ahlak boşuna dejenere olmaz. Ahlakın dejenere olmasının arkasında sadece bir tek sebep vardır. Allah'tan uzaklaşmak. İşte Osmanlı'ya dikkatle bakın. Hangi devrede Allah'ın emirlerini yaşadılarsa cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Aleme, dünyaya nizam veren ülke oldu. Allah'ın dininin, tasavvufun onlara verdiği o güzellikle, adalet anlayışıyla, ahlakla bunların hepsi bugün yok olmuş durumda. Tasavvuf deyince onun dinden başka bir şey olduğu zannedilir. Ama o tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir, yani yaşanmasıdır. Bu yuvada o öğretilir. Ahlaklı insan olmak öğretilir. Bu yuvada dürüstlük öğretilir. Bu yuvada başkalarına zarar vermek değil, başkalarına faydalı olmak, insanlara yardım etmek öğretilir. Eğer çocuklarımız bu hedeflere mugayir davranışların sahibi ise onların aramızda yeri yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Geleceğin toplumu, hidayet çağında bu saydığımız vasıfların sahibi bir toplum olacaktır. Bütün insanlığa ibret olacaktır, örnek olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konular hakkında bizi neden bu kadar titizlikle davrandırdığını, her mesele hakkında dikkatle, ihtimamla ve adalete, Allah'ın adaletine mutlaka sadık kalarak Allah'ın emirlerini tatbik ettiğimizi bilmenizi isteriz. Her konu mutlaka Allah-u Teala'dan sorulur. Mutlaka Allah cevap verdi bugüne kadar. Mutlaka yön tayin etti. Ve sadece onun emirlerini yerine getiririz. Kendimizden hiçbir devrede bugüne kadar bir şey ilave etmedik. Sizin nefsiniz, afetleriniz,
belki bazı konularda bizim yanlış yaptığımızı düşünebilirler. O zaman hangi konuysa iyi inceleyin, yeniden bakın, karanlıkta kalan tarafları sorun. Neticede hiç kimseye kıl kadar haksızlık edilmediğini göreceksiniz. Eğer biz bir insan olarak Allah'ın söylediklerine değil de kendi nefsimizin olsaydı afetleri, onlara tabi olsaydık, o zaman adaletsizlik olabilirdi, haksızlık olabilirdi. Ama eğer söz konusu olan Allah'sa, emirleri O verirse, o zaman orada ne kadar ararsanız arayın, adaletsizlik bulamazsınız. Detaylara girdikçe adaletin bütün boyutlarıyla fışkırdığını göreceksiniz. En küçük bir adaletsiz davranış olarak telakki ettiğiniz hangi olaysa detaylarına girin. Göreceksiniz ki orada adaletsizlik bulamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, çocuklarımıza dönüyorum. Çocuklarımızın başkalarına zararlı çocuklar olmasına müsaade etmeyiz. Allah-u Teala'nın emri budur. Burada çocuklar eğitilir. Burada çocuklar başkalarına faydalı olmayı öğrenirler. Başkalarıyla dost bir standart içinde, başkalarını mutlu edecek davranışlar içinde geçinmeyi öğrenirler. Birbirlerine yardımcı olmayı öğrenirler. Ve sadece birkaç istisna gördük bugüne kadar. Sayıları çok olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolu mutluluk yoludur. Hiç kimse başkalarına mutsuzluk verecek olan davranışlar içinde Allah'ın bu yuvasında hayatını devam ettiremez. Biz sizlerden yanayız. Hepinizi en iyiye ulaştırmak istikametinde her zaman varız. Her zaman da var olmakta devam edeceğiz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bazılarınız başkalarına zarar veriyorsa, biliyorsunuz ki onların aramızda yeri olmaz. Onlar aramızda yaşayamazlar. Allah Teala onları reddettikten sonra onlar aramızda oldukları intibanı vermeye çalışsalar bile bu bir şey ifade etmez. Herkes bilir ki o olay bitmiştir. Ne zamana kadar? Ne zaman o insanlar kendilerini toplayıp da Allah'tan tövbe ve istiğfar ederlerse, af dilerlerse ve gerçek anlamda Allah'ın yoluna girmeyi dilerlerse, onlar tekrar aramıza dönebilirler. Öyle olup olmadığını ise bilen biz değiliz, bilen Allah. Biz ona sorma hakkının sahibiyiz sadece. O bu hakkı bize verdi. Öyleyse her şeyden emin olarak adım atarız. Kişinin iç dünyasını biz bilmeyiz. Ama Allah bilir. Ve sadece bize söylediği istikamette hareket etmek imkanının sahibiyiz. Hiçbir konuda kendimizden hiçbir şey katamayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın idaresine terk edilmediniz. Allah'ın idaresindesiniz ve Allah'ın iradesi hükmeder. Öyleyse hepiniz kendinize dikkatle bakın ki hepiniz başkalarına
mutluluk vermek için buradasınız. Ve onlara vereceğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olmak için onlardan iki kat daha fazla mutlu olmak için buradasınız. Onun kanunları davranış biçimlerinizde sizi en güzele götürecektir. Onun için iştiyakla bekliyorum sizlerden gelecek olan o güzel yazıları, e-mailleri, telefonları. Ben bugün falancaya işte böyle bir güzellik yaptım. Onun çok mutlu olduğunu gördüm. Ve anladım ki doğru olan buymuş. Hepinizden bu tarzda ifadelerin geleceği günlere doğru yaklaştığımızı hissediyorum. İşte o özlediğim şey var ya, sahabe öyleydi sevgili kardeşlerim. Her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, her sahabe kime hangi güzelliği yaptıkları konusunda bir haber ulaştırırlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümserdi. Başkalarına yapılan her onları mutlu eden davranış onu tebessüm ettirirdi ve o güzelliği hayalinde hep yaşardı. O güzelliğe muhatap olmuş olan kardeşimizin iç dünyasını görürdü. Sevgili kardeşlerim, herkesin birbirine sevgi ulaştırdığı, mutluluk ulaştırdığı ve bu sebeple kendisinin o ulaştırdıklarından daha fazla mutlu olduğu bir toplum oluşturacağız. Hidayet çağının hedefi budur. Ahlaklı bir toplum, bütün dünyadaki diğer ülkelere örnek olacak ahlaklı bir toplum. Öyleyse bunun vücuda adım adım geldiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Onun için hayattayız. Ve biz hayattayken o toplum oluşacak. Öyleyse hepinizin çocuklarınıza gereken ilgiyi göstermenizi, anne baba olarak onları geleceğe, başkalarına ellerinden, dillerinden mutluluk ulaştıran insanlar olarak onları geleceğe hazırlamanızı hepinizden istiyorum. O emri hepimiz bir arada el ele gönül gönüle yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini vermesini, yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyse billahi minneşşeytanirracim. Alemin-Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Mürşide tabiiyet, 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman? Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman, o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sitret-ül Münteha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda
Bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasını alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah-u Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah-u Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz.
Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bakacağım boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas ve Laknas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında, hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki 4 tane teslim söz konusu. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın 7 safhadan ve bu 7 safhanın içindeki 4 tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum, 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren, sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an
tefsiri ortaya çıktı. ...8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daiminlik zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda İradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, beşin, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği
temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın, mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi inne hüdallahi ve hüda ikincisi bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Palavrasına inananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. Bu kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle, çünkü her biri, her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti, veçin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır.

olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsi nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi, o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir, o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız, bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz, korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah-u Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir. Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Neden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Bu sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu umutsuz ortamda kendisini umutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebeplerin hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin iç dünyanız daha harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için her şey aslında Allah-u Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak, bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için içkiye, hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında gerçek mutluluğu bulmak istemez misiniz? Gerçek mutluluk ne içkiyle, ne uyuşturucularla bulunabilir bir hazine değildir. O, insanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkilerin Allah için yaşamaya dönüştürülmesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak.
Yani kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse, Allah-u Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan men eden bir dizayndır. Allah-u Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir.
Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın üzerinde Devrin İmamı'nın ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iş dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükûnu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk, bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte insanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir dizayn içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır.
Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz. Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını iki ünite olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan, karşılığında bir insana verdiği mutluluğun 20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinizi en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman
Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur. Sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefsler de vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi ulvi makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi eline boyuna mutluluğu yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarından alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi. Nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken, bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar bunu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim.
bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse, o kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e onca Karun'u neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetlerle dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır.
Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49 da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan %39'a, 29'a, 19'a, 9'a veya kişi hamlesine devam ederse 0'a indirecektir. Nefsinin kalbi 0 afetle dolu olan bir insan, nefsinin kalbi %98 fazl, %2 rahmet nuruyla dolu olan, bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan nefsinin kalbi, böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir, zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbine, kalbinde ki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik.
Güncellik bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik, bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah-u Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Gâye suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikir ehline insanlar sorduğu zaman zikir ehli de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah-u Teala'yla konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür, kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor, yasaklarına da yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin
sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz af ve mağfiret. Birinci sual, hatalarımızın af istikametinde nasıl bir hal sergilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok açık bir ifade kullanmış. Zikirle talep edeceksiniz. Çok zikredeceksiniz ve Allah'tan günahlarınızın, yaptığınız hataların affı için aynı istikamette duada bulunacağız. Bunların hepsi bir araya gelecek ve günahların affı söz konusu olacak. Şu büyük hakikati hiç bir zaman unutmamamız lazım ki Allah Teala şu dünyada en büyük kötülükleri işlemiş olanları bile affetmeye hazırdır. Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Öyleyse Alme 135'te وَالَّذِينَ اِذَا فَعُلُوا فَحِشَةً اَوْ زَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرَ اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Onlar takva sahipleri bir kötülük yaptıkları, nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Allah'tan başka kim günahların mağfiret edebilir? Onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. Ama Allah'ın kanunları var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın affı hiç bir zaman kişiye cennete götürecek bir özellik kazanmaz. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَا الْز۪ينَ اَمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Eğer takva sahibi olursanız size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Eğer takva sahibi olursanız. Birinci safa takva bir kurtuluştur. Birinci safa takvanın sahibi olmak için Allah'ın şartı nedir? Rum 31'de مُنُوِنَ اِلَيْهِ وَتَقُّهُ. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi olun. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala Allah'a yönelmekten bahsediyor. Bu 7 ayetten bir tanesi de Rum 31. Allah'a yönel. Rad 27'de Allah delalette olanları bırakır. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a yönelirse onları da hidayete erdirir. Rum 31'de Allah'a yönelin ve böylece takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Bana vettebi sebile men enâve ileyye. Allah'a yönelenlerin yoluna tabi olun. Zümer 17'de onlar ki tağuta kul olmaktan kendilerini iştinav ettiler. Ne ile? Allah'a yöneldiler. Zümer 54'te Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Şura 13'te Allah'a yönelenleri ruhunu kendisine ulaştırır. Ve ayetlerden مَا يَتَذَكَّرُوا اِلَّا مَنْ يُنِبْ. Bunu münip olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür edemez. Görüyorsunuz ki açıkça Allah'ın affı ancak Allah'a yönelen kişiler için geçerlidir. İkinci sual, mağfiret nasıl gerçekleşir? Mağfiretin genel anlamı iki defa aftır. Bu konunun en önemli noktası Allah Teala'dan mürşidini sorduktan sonra o mürşidin önünde ulaşıp diz çöküp tövbe etmektir. Bu tövbe gerçekleştiği takdirde Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İşte bu Allah'ın mağfiretidir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırları tövbe edenlerdir. Nisa suresinin 64. ayet kelimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Öyleyse Resul'e itaat için mutlaka tövbe etmek, Resul'e itaat tövbeyle kapısından geçmekle başlar. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Sen Resul de onun için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder, günahlarını sevaba çevirirdi. Furkan 70. Ama Hucurat 14'te قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا biz de mümin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ hayır siz mümin olmadınız. لَكِنْ كُلُّ اَسْلَمَ İslam dairesine girdik deyin. لَمَا اِخُوِ مَا فِي قُلُوبِكُمْ iman kalbinizin içine girmedi. Öyleyse imanın kalbimize girmesi, dinin kalbimize girmesi için mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Üçüncüsü, Allah bizi affetmeyeceğini düşünmek şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Her devirde iki grup insan var. Ümitsizler, ümitliler. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, ümitsizler. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler. Allah Teala kullarına yardım etmeye her zaman hazırdır. Ama kullar kapıyı kendilerine kapatmadıkları takdirde. Ne yazık ki biz insanlar cehalet sebebiyle her saniye her an Allah Teala'nın bizlere hazır beklettiği bir yardımı elimizin tersiyle itiyoruz. O inatçı nefsimiz bize kapıyı kapattırıyor. O ezeli ve ebedi düşman olan iblis de öbür tarafta kapıyı kendimize kapattığımız zaman kıs kıs gülüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kim içiyle dışıyla mümin olursa, içiyle mümin olmak kişinin içten kapıyı açmasıdır. Dışıyla mümin olmak da sizden biri içiyle ve dışıyla mümin olursa yaptığı her bir hayır en az 10 mislinden 700 misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misli yazılır. Bu hal Allah'a ulaşıncaya kadar böyle devam eder. Sizden biri içiyle ve dışıyla Müslüman olursa yaptığı her bir hayır en az 10 mislinden 700 misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah ise sadece misliyle yazılır. Bu ara Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ne kadar günahı olursa olsun hepsini affedeceğini söylüyor. Müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Cennete girmek, iyi şeyler yapmak, Allah için, millet için, insanlar için. Bunlar yani niyet.
3: Yani onun ibadetlerini yerine getirmeyi anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelimiz ulaşacak. Yaptığımız iyilikler, yaptığımız kötülükleri bilecek Rabbül Alemin.
3: Kalbimizden geçirdiklerimiz ulaşır. Çünkü biz bazen kalbimizden geçirdiklerimizi ağzımızdan çıkaramıyoruz maalesef. Onları Allah biliyor zaten. Bence onlar ulaşır.
1: Hayattayken Allah'a ulaşabilir miyim?
4: Eğer ki Allah, Rabbim kurban olduğum Allah isterse olur yani.
2: Yaptığımız ibadetler sayesinde ulaşırız inşallah.
3: Onun istediklerini yaparak ulaşabiliriz bence.
1: Yunuslar, Mevlanalar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Kim istemez? Kim istemez?
4: Tabii ki yani. Neden olmaz?
3: Ya tabii ki isterdim ama Yani olur muyuz onu da bilmiyorum açıkçası.
1: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dileyelim tabii ki. Ey yüce Allah'ım.
2: Sana ölmeden önce ruhumu ulaştırmak istiyorum.
3: Ermiş evliyan olmak istiyorum.
2: Ana ulaşmak istiyorum Allah'ım.
4: Sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz, amelimiz Allah'a ulaşacak. Yaptığımız iyilikleri, kötülükleri Allah'a gidecek dedi. Allah-u Teala insanları yaptıkları amellere göre mi değerlendirir? Allah-u Teala amelleri niyetlere göre değerlendirir. Problem de burada yatar. Niyet yoksa o kişi amele geçemez. Amelsiz olanlar da iki ayrı grupta mütalaa ediliyor. İslam'ın beş şartını yerine getirdikleri için cennete gideceklerini zannedenler, iki hiç amel yapmayan ama Allah'a inandıkları için biz müminiz mutlaka cennete gireceğiz diyenler. Birinci grup amelsizler, ikinci grup yetersiz amelli olanlar, yani onların amellerinde onları kurtuluşa ulaştıracak olan şartlar yok. İki grubun da gideceği yer cehennemdir. Ve o insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu mümkün değildir. Niyet amelden üstündür. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse Allah-u Teala sizin soyunuza, malınıza, şık bir cemaze bakmaz. Kalbinize bakar, kalbinizdeki niyet ve ona paralel işlediğiniz amel.

0: da kendi ameliyle mi? Kendi ameliyle deyince onu cehenneme atın diyor. Ama öbür taraftan 100 kişi öldüren birisi var. 99 kişi öldürüyor. Ve ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Mürşid-i Nuyam tövbeyi %100 Allah kabul ediyor. Yine hayır diyor, onu da orada öldürüyor. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi diye arayışa devam ediyor. Birisi diyor ki Allah dostu evet diyor. Falan yerde Allah'ın kulları var. Oraya gidersen orada onların yanında tövbe edersin. Tövben kabul edilir. Yani mürşid önüne tövbeyi tarif ediyor. Ve o kişi yola koyulur ama menziline ulaşmadan vefat ediyor. Ve hiç cennetlik ameli olmamasına rağmen 100 kişinin katil olan kişi tek niyeti sebebiyle cennete gidiyor. İşte İslam'da niyet amelden üstün, hedef emirler daima vasıta emirlerden üstün. Vasıta emirler hedef emirlere tabi. Hedef yoksa hiç kimsenin yaptığı ameller onu kurtuluşa ulaştıramıyor. Onun için Enfal 29, eğer takva sahibi olursanız, 7 safa takva var, Allah günahlarınızı örter, sizi mutlaka cennetine alır. 7 safa takva var. 1. safa takva sahibi olursanız, o güne kadar işlediğiniz günahlarınızı örter ve 1. kat cennete. 2. safa takva müşride olursanız, o güne kadar işlediğiniz günahları örter ve sizin 2. kat cennete. 3. safa takva sahibi olursanız, ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz, Allah o güne kadar işlediğiniz günahlarınızı örter ve sizi 3. kat cennete. 4. safa takva sahibi olursanız, günahlarınızı örter ve 4. kat cennete vesaire. Bütün bu cennetlere Allah'ın yardımıyla ulaşabiliyorsunuz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa Allah o kişinin günahlarını bir defa daha affediyor. Yani o kişiye mağfiret ediyor. Hepsini sevaba çeviriyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Evliyalar, enbiyalar, onların yollarından, onların verdiği nasihatlardan, onların verdiği bilgilerle donanmışlara, daha doğrusu kültürlü, okumuş, ilim-i fasabı olan insanlar.
3: Yol gösteren demek mürşid.
1: Sizce bu zamanda Allah dostları, mürşitler var mıdır?
2: Vallahi Cenab-ı Allah'ın evliyaların, enbiyaların yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz şu anda, şu ülkede.
3: Tabii ki vardır. Yani işlerini doğru düzgün yapan imamlar var mesela, yol gösterenler. Yani şu an hepimiz onları dinliyoruz açıkçası. Tabii sapmayanlardan diyeyim ben. Çünkü hepsi ayrı bir cevap veriyor. Hangisine inanacağımızı bilmiyoruz açıkçası.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz?
2: Ya, amelimizle bulacağız.
4: Yani biz onları göremeyiz. Hani derler ya, ölünce. Ölünce görebiliriz ancak. O da Allah'ın takdiriyle tabii ki.
3: Daha çok böyle kitaplar okuyarak açıkçası. Çünkü hangisinin doğru söylediğini bilemiyoruz. Yani bir sürü kitaplar var. Kur'an-ı Kerim var. Onların anlamını öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Okuduğumuz şeyin anlamını bilmemiz gerekiyor. Yani bence bu şekilde bulabiliriz.
0: Misafirimiz mürşit konusunda hepsi ayrı bir cevap veriyor. Hangisine inanacağımızı bilemiyoruz. Açıkçası her mürşidin ilmi farklı mıdır? Allah-u Teala'nın inşaada memur ve mezun kıldığı mürşitler hepsi 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Ama mürşit olmayıp da mürşit olduğunu zanneden insanlar var. İşte problem oradan çıkıyor. Mürşidin 3 temel vasfı var. Bir, o kişi kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. 2, Kur'an'ın bütününe tabi. 3, Allah'a davet ediyor. Öyleyse bu üç vasıf birisinde var.

0: olsa evet gerçekten o. İşte Fussilet 33'te men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kale inni minel muslimin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Üç vasfı da kişide Allah'a davet ediyor. Nefs tasfiyesini yapmış, kötüye karşı hayırla mukabele ediyor ve Allah'a teslim olmuş, kitabın bütününe tabi. İşte bu üç vasıf gerçekten o kişi Allah tarafından tanıdığını mürşid olarak karşımıza çıkartıyor. Mürşidin başka özelliği de Kur'an ile Allah'a davet. Baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle her devirde 7 safa varis öğrenen ve öğretenler var. Mürşitlerin tayini Allah'a aittir. Nahl 35'te, Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Vallallâhe kasde sebîli. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Mürşitlerin tayini Allah'a aitse Allah her mürşidi bir yetkiyle donatmıştır. Hangi insanın hangi mürşide ihtiyacı varsa hastanın çözecek olan mürşidi yetiştiren Allah'tır. Bugün nasıl ki doktorlar kendi dallarında ihtisas yaparlar, hepsi doktordur ama hepsinin ayrı bir branşı vardır. Allah'ın yetiştirdiği mürşitlerin de bütün insanların nefslerindeki hastalıkları tedavi edeceği bir yetkiyi ona vermiştir. O yetkiyle de o hasta olan insanları onlar selamete çıkartırlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirirler ve onun mutluluğa ulaşmasında büyük faktörlerin büyük pay sahibidirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri kalpten çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Size bir sualim olacak. Geçmişte işlediğimiz büyük günahlar Allah'ın bizi affetmesini engeller mi? Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Geçmişte işlediğimiz büyük günahlar Allah'ın bizi affetmesini engeller mi? Hayır. Hangi büyük günahın sahibi olursanız olun, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip şirkten kurtulduğunuz an Allah Teala mutlaka affediyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi, Nisa 31 ve diğer buna bağlı ayetler. Necm 32'de اَلَّذ۪ينَ يَشْتَرِمُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ kim büyük günahlardan içtinab ederse وَالْفَوَاحِشَ Allah-u Teala onları affediyor. اَلَّذ۪ينَ يَشْتَرِمُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse. Nisa 31'de اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız o zaman sizin günahlarınızı örteriz. نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Necm 32, Nisa 31 ve tabii ki Allah-u Teala sadece şirki bağışlamıyor. Nisa suresinin 48. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nisa 48'de İnallaha la yaghfiru en yushrike bihi. Allah kendisine şirk koşulanı bağışlamaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni. Ve yaghfiru min duni zalike limen yasha. Ve onun dışındaki kişiler için mağfiret etmeye hazırdır. Ve men yushrik billah kim Allah'a şirk koşarsa fakad iftara ismen azime. O büyük bir iftirada bulunmuş olur. Numara 53'te ise قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمْ لَا تَنَقْنُمْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. وَاللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَ بِالْجَمْيَنِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Fatır 5'te يَا اِوَ النَّاسُ اُنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٍ Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar vasıta emirleri, hedef emirleri yerine getirmeyenler. Örneğin kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa neyi diliyor? Dünya hayatını diliyor. İblis de onun vasıta emirleri yerine getirmesine mani oluyor. Öyleyse bir tarafta düşmanımız olan nefs var ve düşmanı olan şeytan var. Şeytan devamlı olarak vasıta emirleri yerine getirmemize engel oluyor. Haddi çok aşmış insanlar düşünün. İnsanlar öldürmüşler, çeşitli suçlar işlemişler, her türlü günah işlemişler. Bu insanların kaybettiği dereceler çok yüksek dereceler. Ve bu kadar büyük günahlar işlemiş bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediğini düşünelim. Ne olur? Günahı ne kadar çok olursa olsun Allah mutlaka günahlarını örter. Allah-u Teala affedenlerin en hayırlısıdır. O büyük günah işleyenleri de Allah'a ulaşmayı diler ve müşriklerine ulaşıp tövbe ederlerse Allah onları da günahlarını affeder ve sonra da sevaba çevirir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala günahları affedilen, sonra da mağfirete kavuşan kişinin Allah yolunda daha da ilerleyebilmesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne kazandırır?
3: Rahatlatır, huzur verir, mutluluk verir. Bence zikir yapmak insana yani içinden gelip yapması bir şey. Yani Allah beni zikir yaparsam affeder dedikten sonra onun bir anlamı kalmaz bana göre.
4: Hepsinin farklı bir anlamı var. Yani zikir yapmak seni daha da güzelleştirir diye düşünüyorum açıkçası. Hayatını daha çok kolaylaştırır.
2: Sizce Allah'ı devamlı zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri de değişir mi?
5: Tabii. Mutlaka değişir. Kötülükler uzak durur, kötü sözler uzak durur. Gerek komşuluğu, gerek insanlarla iç içe yaşadığımız şu dünyada hepimiz birbirimize muhtaçız.
3: Zaten bir insan Allah'a inandıktan sonra, zikrettikten sonra insanlara karşı da yani bir şey olacağını zannetmiyor, zararı olacağını zannetmiyor.
4: Tabii ki değişir. Bir kere yani bencil olmaz. Kendisini karşısındakinin yerine koyar. Onunla yani konuşurken daha iyi anlaşır. Yani bir namaza bile başlasak uyumuz suyumuz her şeyimiz değişiyor sonuçta. Yani değiştirir bence.
0: Misafirimiz zikri içimizden gelerek yapmamız gerek. Zikir yaparsam Allah beni affeder diye düşünüp yaparsam bana göre mi yok? İştenlikle yapılmayan ibadetler bize bir fayda sağlayacak mı? Samimiyetinizle ulaştığınız merhaleler arasında kesin bir ilişki vardır. Ama ne yazık ki birçok İslam'ın beş şartının kendilerini kurtaracağını samimiyetle inanıyor. Ve birçokları da samimiyetle bunu yapması halinde namazlarını dikkatle kıldıkları için cennete gideceklerini zannediyor. Hiçbirinin de aklına acaba Kur'an-ı Kerim'de bu nasıl geçmiş? Bundan Kur'an'ın ayetleriyle öğreneyim diye geçmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne yaparsa yapsın, ne kadar secdelerinden noksan bırakmasa da kurtuluşu mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamız için bizlerin de affedici olması mı gerekir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamız için bizlerin de affedici olması gerekir, evet. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için gerçekten kusurları bağışlamakta gece gibi olmak gereklidir. El-Afu esmasının bir tezahürü olarak Yüce Rabbimiz yüzlerce kere nefsimizde işlediğimiz günahları O'na sığınıp af dilediğimizde nasıl bizi affediyorsa bize karşı işlenen suçların da bizden taraf af olması, örtülmesi lazım. Biz onları affedemezsek Rabbimizin affına mazhar olamayız. Evvel emirde seven, sevdiğinin kusurlarını vermez. Seviyorsanız o kişinin birçok kusurunu bağışladığınızı göreceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı, ünvanı nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş Veli diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de şu an en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demek de mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında
Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlı'yken, adaleti Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı Osmanlı'nın davranışları öğretirken Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ciddimiz, bizim atalarımız. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi, ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler, içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda yerlerde, içerlerdi. Karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da Enkizisyon denilen mahkemeler mütemadiyen insanları asmakla meşguldüler. Kendi hurafelerine göre dinlerine karşı çıktığını kabul ettikleri düşmanlarını birer birer bu şekilde öldürüyorlardı. Ne Ortodokslar Katolikleri, ne Katolikler ve Ortodokslar Protestanları, ne Protestanlar onları, hiçbirisi birbirini sevmiyordu. Birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da
Açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi, ahlak örneğiydi, davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin 2 katını, 3 katını, 4 katını veriyor. 5 katını veriyor. Teklif ediyor. Ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim. Bak demiş, bu cami buraya yapıldı, benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın katısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya, diyeceksin ki benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi, hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlumun mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usul ne? Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah. Ve diyor, Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun? Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır.
Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrüm boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı yine diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize borçtur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki padişahım diyor şu ana kadar ben kadıydım. Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz. Ve ayaktaydınız. Şimdi diyor, siz benim padişahımsınız. Ben diyor, sizin önünüzde eğilip etek öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tevası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti. Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir can hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı. Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu.
Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte o askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir defo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor, eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor, sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defol olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır ve kişiye, buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde, fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana, kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın, defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları, ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri, belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi. Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca
orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyordum. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını ...14 asırlık bir dizaynda İslam'ın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun mevcut olmadığını, olamayacağını idrak etmelisiniz. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim? Muhtevaya baktığınız zaman Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da bu işleme devam etmek mecburiyetindedir. Devam ettiği takdirde sonuç hedefe mutlaka ulaşacaktır.
daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde afetler, kin, öfke, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık hepsi sıfırlanır. Ve geriye bütün güzellikler kalır. İşte öyle bir insan, bütün insanları dost edinmiş olan biridir. İnsanları sever, onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah-u Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının 4. kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Veya dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için aslında yardım kelimesi yetersiz. Yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sülhü mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de 7 safa farz, üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında 7 safanın 7'si de yaşanmış.
Öyleyse bu çatı altında üç dinde de yedi safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama yedi safa ve dört teslim üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan, dünya sulh ve sükununu ortaya koyacak olan temel faktördür. Hamdolsun ki üç kitapta da ispat vasıtaları elimizdedir. Dünya sulhü kurulacaktır. Bizler onu gerçekleştirecek olanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hem de en güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor. Şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayları nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Ve konumuz İslami ve tasavvufi konulardan mutluluğun formülü 3.2.11.43 kod numaralı konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini sizlere anlatmak üzere. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortam düşünün. Orada siz olacaksınız, Allah olacak ve mutluluk olacak. Bu mutluluk üçgenidir. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındasınız. Şeytana ait olan negatif alemde değilsiniz. Allah'a ait olan pozitif kesimdesiniz. Orada mutluluğunuzu yaşarsınız. Mutluluk bir üçgendir sizler için.

dediği hayır teşkil eder. Öyleyse daimi zikirdeki bir kişinin nefsi de her an derecat kazanan bir hüviyet sahibi olmuştur. Daimi zikir sebebiyle o kişi hayır sahibi olmuştur. Yani daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanan bir hüviyeti olmuştur o kişinin. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey Allah'ın mutluluğunu yaşamaktır. Mutluluktan muradımız ne? Bu üçgenin veya bu dörtgenin içinde olmak. Öyleyse ya üç faktörlü ya da dört faktörlü bir mutluluk müessesesi. Mutluluk eşittir Allah'ın yardımı artı ruhunuzun pozitif davranışları artı bu hasletlerle işlediğiniz hayır. Bir üçgense formül bu. Eğer bir dörtgense o zaman mutluluk eşittir Allah'ın Allah ile beraberlik, ruhunuzun devrede oluşu, ruhunuzun hasletlerinin devrede oluşu, artı nefsinizin faziletlerinin devrede oluşu, artı işlediğiniz hayır. Böylece bir bütün oluşur. Öyleyse mutluluğunuz bir müesseseye bağlıdır. Hayır. Hayır varsa mutluluk vardır. Hayır size derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse mutluluğunuzu oluşturan faktör, hayrı oluşturan faktördür. Kimdir hayır sahibi? Daimi zikre ulaşanlar. Neden? Onlar daimi zikir yaptıkları için hayatlarının her saniyesinde derecat kazanırlar. Yani hayır kazanırlar. Derecat kazandığınız bütün olaylar hayrı ifade ettiği için daimi zikre ulaşan herkes hayır sahibidir. Öyleyse mutluluğun formülüne zaman faktörünü kattığımız zaman kattığımız takdirde zikir süresi bölü 24 saat. 24 saatlik bir zaman parçası içinde ne kadar zikir yapmışsanız mutluluğunuz onunla hudutludur zikir açısından. Öyleyse mutluluk eşittir zikir bölü zamandır. Zamanın ne kadarında zikir yapıyorsanız sadece o ölçüde mutlusunuz. Hayır için de aynı şey söz konusudur. Zaten bu sebeple mutluluk eşittir hayırdır. Yani mutluluk da hayır da zikir bölü zamandır. Zamanın zikirde olduğunuz süresi hayırdır. Daimi zikrin sahipleri bu sebeple hayır sahipleridir. Daimi hayrın alıcılarıdır. Daimi olarak hayırda olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve

dinleyenler. Bu dizaynda hayır müessesesine baktığımız zaman hayrın sadece zikirden oluşmadığını görüyoruz. Başka birisine yaptığınız her iyilik, her güzel davranış size derecat kazandırır. Öyleyse zikir açısından mutluluğun formülünü ortaya koyduktan sonra başka faktörleri de eklememiz gerekir. Zikir artı hayır bölü zaman. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutsuzluğun formülü nedir? Zikirsizlik artı şer bölü zaman. Öyleyse zikir bizatihi hayırdan bir parça olduğuna göre, namaz hayırdan bir parça olduğuna göre, zekat hayırdan bir parça olduğuna göre, derecat kazandıran bütün işlemler sizin mutluluğunuzu ifade ettiğine göre, mutluluk eşittir hayır bölü zamandır. Zamanın ne kadarını hayırla geçirmişseniz o kadar mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk formülü hayır bölü zaman. İşte mutluluğun tam olduğu yerde ne vardır? Hayrın zamana eşit oluşu. Hayır eşittir zamansa netice zamanın bütününü hayır olarak kullandığınız anlamına çıkar. Anlamı çıkar bundan. Burada tam sayıya ulaşmak söz konusudur. Yani bu aynı zamanda sonsuza ulaşmaktır. Bir başka ifadeyle eğer zamanla eşit birbirine, zamanla hayır birbirine eşitse bütün zaman parçalarında kişi yaşadığı sürece mutlu olacak demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmamanız lazım. Herkes kendisini üç boyutlu farz eder. Yani yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan bir maddedir insan netice itibariyle. Öyleyse boyutları bu kadardır. Yükseklik, genişlik, derinlik. Hayır kardeşlerim. Bunların ötesinde iki boyutunuz daha var. Birisi zaman, öteki hız. Zamanla hız ters orantılı iki faktördür. Ama belli bir hızdan sonrası için geçerlidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah Teala neden bütün boyutlardan münezzehtir? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse Allah için zaman her zaman biriminde sıfır olduğu için Allah boyutlardan münezzehtir. Kainatın her noktasında
aynı zaman noktasında bulunabildiği için. Yani birinci noktadan ikinci noktaya ulaşması muhtevasına zamanı almadığı için Allah zamandan münezzehtir. Öyleyse Allah'ın zamandan münezzeh olmasının sebebi zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar da sonsuz hızın sahibidir. Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu akıl denilen müessese, aklın eseri olan, vücuda getirdiği sistem olan düşünce, sonsuz hızın sahibidir. Kendinizi nerede düşünürseniz, düşünceniz oraya ulaşır aynı anda. Öyleyse bu mesafe farklılığı gözetmeyen bir sonuçtur. Ve bu bir sonsuz hızdır. Yani kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz. New York'ta Hürriyet Heykeli'nin üzerinde düşünün desem, düşünürsünüz. Ay'da düşünün desem, düşünürsünüz. Güneş'te düşünün desem, düşünürsünüz. Ama bu düşünce sırasında birincisinde 15-20 metrelik bir noktaya kapınızın önüne kadar ulaştınız. Düşünceniz oraya ulaştı. Ama ikincisinde başka bir ülkenin bir şehrine ulaştı. Üçüncüsünde aya ulaştı. Aynı zaman biriminde, mesela bir saniye. Dördüncüsünde ise güneşe ulaştı. Yine bir saniye. Veya galakside herhangi bir gezegene ulaştı. Gene aynı zaman parçasında. Öyleyse mekan koordinatları düşünce için hız açısından geçerli değildir. Bu durumda hepiniz için söz konusu olan şey sonsuz hızın sahibi olmaktır. Peki Allah-u Teala da sonsuz hızın sahibi, siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Onun size verdiği akıl sebebiyle avarınızda küçücük bir farklılık var. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Siz zamanı sıfırlayamazsınız. Çünkü siz bir mahluksunuz. O ise Halik'tir. Zamanın da yaratıcısı O'dur. Öyleyse bu muhtevada sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabileceği cihetle zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için de mekandan münezzehtir. Madem ki aynı an kainatın her noktasında bulunabilir, öyleyse mekandan da münezzehtir. Öyleyse zaman ve mekan kavramları Allah için geçerli değildir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için hızın herhangi bir standardına göre Allah'ı devreye koyamazsınız. Çünkü o zamanı sıfırlayabilen hızın sahibidir. Hız mefhumunun bu sebeple ötesindedir. Biz hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Kendinizi tanıdıkça, ister fizik açıdan, ister tıbbi açıdan, ister fiziğin ötesinden, fizik ötesi cephesinden, nereden kendinize bakarsanız bakın, bir mahluk göreceksiniz ama yaratıcının bütün ihtişamına sahip olan bir mahluk. Yaratıcının yaratma kabiliyetinin oluşturduğu bir ihtişam.
O sonsuzun sahibidir her açıdan. Sevgili kardeşlerim, her uzvunuz ayrı bir mucizedir. Gözlerinizin sadece görebilmesini temin eden faktöre baktığınızda orada adeta bir kainat oluşturulduğunu göreceksiniz. İnsanlar şimdi hologram usulü bir görüntü tespitini başarmış durumdalar. Lazer ışınlarıyla sağladıkları gözün görevinin tersine çevrilmiş şekliyle görüntü teşekkür ediyor üç boyutlu olarak. Gözleriniz o görüntüyü üç boyutlu olarak beyne taşıyan, görme merkezine taşıyan bir uzuvdur. Ama kim bilir kaç milyar hücre o görevi gerçekleştirmek üzere bir sürü fonksiyonu ard arda oluşturuyor. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir yaratığı olmanın mutluluğunu yaşamalısınız. Varsınız. Görüyorsunuz, işitiyorsunuz, duyuyorsunuz ve size verilen bir akıl var. Akıl adı verilen o müessese sizi kullanır. Şu andaki düşüncenizi o oluşturuyor. Allah'ın size ücretsiz olarak verdiği o akıl. Her şeyimiz hibe. Allah Teala bize karşılıksız vermiş. Görme kabiliyetini, işitme kabiliyetini, düşünme kabiliyetini, aklımızın düşüncesini ve hareket kabiliyeti vermiş. Mutluluğu, mutsuzluğu yaşamayı öğretmiş. Sevgili kardeşlerim, bu yapı tanrısaldır. Bütün insanların yapısı tanrısaldır. Allah yaratmış. Yaratıcı açısından tanrısaldır. Ve hepiniz kainattaki en kıymetli mahluk olan insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğunuzun formülünde birinci faktör sizin varlığınız olmalı. Allah'ın bir yaratığı olduğunuzu bilmek ve bunu bir mutluluk vesilesi saymak. Hangi açıdan? Allah'ın en çok değer verdiği yaratık olma açısından. Öyleyse nereden biliyoruz insanın Allah'ın en çok değer verdiği mahluk olduğunu? Açık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala Adem Aleyhisselam yaratıyor, ona ruh veriyor ve diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Yani diyor ki ey cinler, ey melekler, ey şeytan, hepinizden daha kıymetli bir mahluk yarattım. Çünkü ona ruh verdim. Ve benim ruhum onda bulunduğu için ona secde edin. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, bu olay tek başına İnsanın en üstün olduğunun en kesin delilidir. Yeter mi? Yetmez. Kendisine secde edilen bir varlık olarak Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Kendisine ruh verilen bir mahluk olarak gene en kıymetli mahlukudur. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruh vermemiştir. Allah'ın zatından gelen
ve tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan bir ruhla mücehhez kılındınız. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mürşidinize ulaşırsınız, o zaman ruhunuzu Allah'a gönderirsiniz. Ama ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan evvel devrin imamının ruhu gelir. Ondan daha kıymetli bir ruhunuzdan daha Allah katında kıymetli bir ruh olarak sizi kontrolü altına alır. Ruhunuzun yaptığı uyarıları artık devrin imamının ruhu yapacaktır. Yetmez, o bir muhafızdır. Sizi mutlaka hem hiddamdan hem şeytanın büyüsünden korur. Şeytanın size bir zarar vermesini kesinlikle önler. İrşad makamına Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın 10 tane ihsanla ulaştırdığı kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu birinci faktör olarak gelir. Tabiyetin birinci şartı derhal devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesidir. Bu bir nimettir. Bu sebeple o andan itibaren o kişinin aldığı ihsanların nimete dönüşmesi söz konusudur. Öyleyse kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Evvela yaratıldığınız anda secde edilen, kendisine secde edilen bir mahluksunuz, üstünsünüz. İkincisi, Allah'ın ruhu sadece sizde var, insanda var. Bu da kesin bir üstünlük müessesesi. Başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece insanlıdır. Peki, üçüncü bir açıdan da insan üstün mü? Evet. Hangi açıdan üstün? Çünkü bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş, emrine amade kılınmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. Sizlerin emrine amade kıldı. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şey, istisnasız her şey insan için yaratılmış, yetmez. Üçüncü faktör insan için yaratılması. Dördüncüsü de insanın emrine verilmesi. İnsanın faydasına yaratılması var. Yani ağaçlar, yeşillikler, bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar yeşil yapraklarıyla ve fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları su, havadan aldıkları karbondioksit ve güneş enerjisinin de devreye girmesiyle fotosentez yoluyla havaya oksijen çıkartırlar. Karbonhidratları alırlar. Gıda maddesidir onların. Oluşan karbonhidratı bitkiler gıda maddesi olarak kullanırlar. Ama açığa da oksijen çıkarırlar. Bu insanların ve hayvanların hayati maddesidir bu oksijen. İnsanlar da oksijen solurlar. Havadan oksijen alırlar ama havaya karbondioksit bırakırlar. Artık maddeleri karbondioksittir. Karbondioksit ise bitkilerin vazgeçmesi mümkün olmayan hayati maddesidir. Bitkilerle insanları birbirine muhtaç kılmış Allah-u Teala. Bu sebeple mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Netice itibariyle
Sadece bir mahlukuz bizler. Bitkilerin çıkardığı oksijene muhtaç olan mahluklar, bitkiler de mahluk, onlar da bizden çıkacak olan oksijene muhtaçlar. İki grubu birbirine ihtiyaçlı kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar cinlerden de, meleklerden de üstündür. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın katında insan olarak yaratılmanın bir mazhariyet olduğunu, bir üstünlük olduğunu, bir ayrıcalık olduğunu, onu görüyoruz. Ve Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve Allah'ın yaratış sebebine baktığımız zaman daha çok şükretmemiz lazım. Çünkü Allah Teala biz insanları sadece bir tek hedef için yaratmış, mutlu olmamız. Ve bize akıl vermiş, akıl tahsis etmiş. Hepimize aynı akıl ulaşır. İnsanlara ulaşan akıl birbirinden farklı değildir. Ama insanların kullanım vasıtaları, akıllı insanların, akılsız insanların, aptal insanların, az zeki, çok zeki insanların, muhakeme kabiliyeti yüksek olan insanların, zayıf olan insanların, zeka seviyesi yüksek insanların, düşük olan insanların, hafızası kuvvetli insanların, zayıf insanların varlığına sebebiyet verir. En üstün mahlukun insan olmasının bir başka sebebi de aklın o kişi vücudu, herhangi bir vücudu kullanabilme kapasitesi, o varlığın, o mahlukun beynine bağlıdır. Akıl beynimize kumanda etmek suretiyle bizi kullanır, fizik vücudumuzu kullanır. Öyleyse aklımızın kullandığı fizik vücuttaki beyin, fizik vücudumuzu aklımızın kullanma vasıtasıdır. İnsan vücuduna oranla insanın beyni hiçbir mahlukta olmayacak kadar büyüktür. Hayvanların hiçbirisinde, çevrenizde var olan herhangi bir yaratıkta, hiçbirisinde beynin fizik vücuda oranı kadar bir oranda başka bir mahluk mevcut değildir. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman üstün bir mahluk olduğunuzu düşünmelisiniz. Ve bu size mutluluk vermeli. Unutmayın, size verilen her şey karşılıksızdır. Hepiniz birer trilyonersiniz. Düşünün ki şu görmekte olduğunuz gözleriniz, göremeyen birisinin bütün servetini rahatlıkla verebileceği bir özellik taşır. Sizse bunu hibe olarak aldınız, karşılıksız olarak aldınız, gözleriniz görüyor. Kulaklarınızın duyması da aynı standardı ifade eder. Çalışan, normal standartta çalışan bir beyin, çalışan bir mide, çalışan bir kalp, böbrekler, karaciğer, akciğer, her birisi o uzuvları normal çalışmayan, hasta olan, ölüme mahkum insanlar için her birisi onların bütün servetlerini verebileceği bir kıymet ifade eder. Ve hepiniz bunların hepsini Allah-u Teala'dan hibe olarak, karşılıksız olarak aldınız. Herkese verir. Sadece verir. Öyleyse sadece bunları düşünmeniz bile mutlu olmanız için sebep teşkil etmemeli mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda mutluluğu Allah'ın sizin yaşamanızı istediği bir hedef olarak düşünmelisiniz ve yerlerine oturtmalısınız. Siz dünyada verilen bu gezegende
doğdunuz ve Allah size mutlu olmanız için vücuda getirdi. Muradı ne? Siz başkalarına mutluluk vererek mutlu olacaksınız. Öyleyse her biriniz başka insanların mutlu olması için bir sebepsiniz. Böyle bir ortamda varsınız. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Tatbikatı yapılmış mı? Net. Bütün peygamberler zamanında yapılmış. En yakın bilgileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bu tarafa alıyoruz. Sahabe mutluluğun simgesiydi. Herkes başkaları için yaşardı. Başka insanları mutlu etmek için. Sadece bunu düşünürlerdi, bunu yaşarlardı. Başkalarını mutlu edebilmek onların temel hedefiydi. Her biri için aynı şey söz konusu. Bunun en bariz misali size defaatle anlattığım olaydır. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanları dolaşıyor. Elinde su kabı. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen uzatıyor matrayı veya kupayı o kişiye, sahabeye. Şehit olmak üzere. Tam o sırada bir ikinci ses. Ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla o suya ihtiyacı var. Ona götür. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan birinin vasiyeti olarak kabul ediyor bunu. Hemen götürüyor. İkinciye suyu takdim ediyor, uzatıyor. Tam o kişi suyu alırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye suyu yetiştiriyor, yetiştirdiğini zannediyor. Suya uzanan sahabe suyu alamadan şehit oluyor. Hazreti Ömer bunu görünce hemen ikinci sahabeye koşuyor, o da şehit olmuş. Birinci sahabeye koşuyor, o da şehit olmuş. Şehit olma anında en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Hayat kadar kıymetli bir nesne ve sahabe başka birinin o mutluluğu yaşayabilmesi için kendi hakkından derhal feragat ediyor. Fari oluyor. Bu başkalarının sahabenin her biri için kendisinden daha üstün olduğunun kesin delilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz evvela zikrinizle paralel bir seyir gösterir. Sonra başkalarına yaptığınız güzel davranışlarla paralel bir seyir gösterir ve Allah'ın ibadetleriyle paralel bir seyir gösterir. Ama zikirsiz bir ibadet türü zikirli olan ibadet kadar zevk vermez. Mutluluk zikirle paralel bir olgudur. Nefs tezkiyesi de zikre paralel bir olgudur. Öyleyse nefsin tezkiye oranı ile mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlayan kişinin nefsinin kalbinde ilk oluşan %7 nispetindeki
faziletle, %2 oranındaki rahmet neticede %9'u oluşturur. Kişinin 24 saatlik bir zaman parçasındaki mutluluğu o kadardır. Zikir seviyesine göre nefsinin kalbindeki afetlerin yok olarak yerine fazılların yerleşme oranı %7+2, fazıl ve rahmet %9. Ama bu kişi Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunu, nefsinin kalbinde %49 fazıl oluşmuştur, %2 de rahmet söz konusudur. Böylece kalbine yerleşen fazıllar, nurlar, nefsin karanlıklarına galebe çalmıştır. Ruhun Allah'a teslim edildiği noktada, fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada, nefsinizin kalbinde %81 nur vardır. Karanlıklarsa sadece afetler %19 kalmıştır. Buradaki mutluluk oranı zikir muhtevası içinde %81'e ulaşmıştır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla doludur. Mutluluk oranı artık %100'dür. Öyleyse zikir oranınızla nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara oranı aynı hüviyeti gösterir. Günde bir saat yapan kişinin mutluluğuyla günde 10 saat yapan kişinin, zikir yapan kişinin mutluluğu aynı değildir. Daimi zikir yapan bir kişinin mutluluğu ise ikisinden de farklıdır. Biri daimi zikirdedir. 12 saat zikir yapan bir kişi %50 mutluluğun sahibidir denilebilir gibi görünüyorsa da denilemez. Çünkü nefsinin kalbi %50 nura ulaşan kişi ruhunun kalbindeki hasretler sebebiyle aslında 200'de 150 mutluluk vasıtasının sahibidir. Bu ise %75 mutluluğu ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, bu teorik rakamların tatbikata intikal etmesinde beklemediğimiz bir faktör, şeytan devreye öyle bir hüviyette girer ki kişinin mutluluğunu birçok açılardan kesin ölçülerde aşağı düşürür. Devamlı kişiye tesir etmeye çalışır, devamlı kişiyi etkiler ve onu mutlu olmaktan elinden geldiği en büyük ölçüde alıkoyar. Öyleyse nefsin kalbindeki nurlarla mutluluğunuzun ölçüsü, nefsin kalbindeki nurun karanlıklar oranıyla aynı değildir. Mutluluk ondan daha fazladır. Çünkü yanı başında %100 hasletlerle dolu olan ruh var. Pozitif faktör, şeytanın tesiri var, negatif faktör. Bu sebeple matematik hesapta kesin bir rakam olarak yerlerine oturmaz. Şeytanın bir kişiye tesir kabiliyeti ne kadar yüksekse o kişi o kadar mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey öylesine güzeldir ki o sadece sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için yaratmıştır. Hani fıtratıyla yaratmıştır sizi. Yani Allah'a teslim olabilecek fıtratta. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi, ruhunuz Allah'a teslim.
%81 nur birikimi fizik vücudunuz Allah'a teslim. %100 nur birikimi nefsiniz Allah'a teslim. Ve daimi zikrin sahibisiniz. Devamlı bir mutluluğun, %100 mutluluğun içindesiniz. Şeytan ne zaman sizi mutluluğunuzu engellemeye kalksa ona o müsaadeyi artık vermeyecek olan hasletlerle donatılmış durumdasınız. Faziletlerle donatılmış durumdasınız. Öyleyse mutluluğunuzun formülünü tekrar edelim. Mutluluğunuzun formülü mutluluk eşittir hayır bölü zamandır. Ne zaman zamanınızın bütününü hayır kaplarsa ki daimi zikirde kaplar, o zaman zikriniz başlı başına bir mutluluk vasıtasıdır. Sizi bütün bir mutluluğa ulaştıracaktır. Ara sıra şeytan size bir an için tesir edebilse bile o tesir kalıcı olmaz. Mutlaka hemen arkasından Allah Teala o tesiri üzerinizden alacaktır. Ama sadece zikir yapan, başkalarına iyilikte bulunmayan bir insan olsaydınız, o takdirde bu hedeflere, mutluluk hedefine %100 ulaşmış gibi görünüyorsunuz. Ama hem daimi zikrin sahibiyseniz, hem de başka insanlara hayırla davranıyorsanız, onları mutlu etmek için bir gayretin sahibiyseniz, o zaman daimi mutluluğunuz daha üst seviye bir, gene daimi mutluluğun içindesiniz ama daha mutlu bir insan olarak. Mutluluğun daimi zikre ulaştığınız zaman kesintisiz olması mutlak olarak tahakkuk eder. Ama mutlu insan vardır, daha mutlu insan vardır, daha mutlu insan vardır. Onlar zikirlerine başkalarına yardımı da, başkalarını mutlu etme müessesesinde, yani zikrin dışındaki hayırları da getirenlerdir. Mutluluğun daha ilave safhasında ibadetleri de kendisine zevk haline getiren insanların mutluluğu söz konusudur. Hem kişi zikirdedir, hem de aynı zamanda namaz kılmaktadır. Aynı zamanda oruç tutmaktadır. Aynı zamanda zikir vermektedir, zekat vermektedir. Böylece kişi bir taraftan zikir onu mutlu ederken, öbür taraftan başka bir ibadetin mutluluğunu da yaşamaktadır. Onun dışında başka birisine bir güzelliği ulaştırdığında, o kişiye hayırlı bir davranışla davrandığında mutluluğu daha da artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman devamlı geçmektedir. 24 saatlik bütün zaman devrelerinde, her birinde daimi zikrin sahibi o 24 saatin tamamında mutlu bir insandır. Bu kişi başkalarına aynı zamanda hayır yapan birisidir. Çünkü nefsinde afetler tamamen yok olmuştur. Sadece faziletler vardır rahmetle birlikte. Öyleyse hayrı kendisine otomatik olarak şiar edinmiştir. Çünkü hayrı önleyici faktör nefs afetleri artık bu kişide mevcut değildir. Nefsinin faziletleri de, ruhunun hasletleri de sadece hayrı emretmektedir. Öyleyse görüyorsunuz ki
hayrın her çeşidinde daimi zikrin mutlak getirisi olan hayrın sağladığı mutluluğa başka mutluluklar da ilave edilecektir. Ama zikir de bir hayırdır. Başkasına güzel davranmak da bir hayırdır. Zikrin dışındaki ibadetleri yapmak da bir hayırdır. Bu sebeple mutluluk eşittir. Hayır bölü zaman diyoruz. Eğer zamanın bütününde kişi hayır ediyorsa, hayrın sahibi ise, o kişi mutlak saadete ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzelliğini daha Yüce Rabbimiz bizlere mutluluğun formülü konusundaki bu 3.2.11.43 numaralı kod numaralı derste Allah Teala bizlere bunları yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, yani sizi cennet kanadının da dünya kanadının da sahibi olan iki kanatlı manasına gelen Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenü olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. Onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Âmenû olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Âmenû olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Âmenû olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah, muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa, o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken al hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise
ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulü

Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize, delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse, o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gayptekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur, 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur.

0: Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli, dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben, teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır, yegane galip ve o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka
1: onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kimsenin dinlerse, onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala, o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semî isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme hastanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa, artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben, dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil, hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra ecelin müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten O'dur. Sizin dönüşünüz sonra O'nadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve O kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elin bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır, mülk onundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık onundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen odur. Ve o hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakın hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyoruz, gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Fakat kaybolup gidince ey kavmim ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz? Dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir.
0: Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyasa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı mustakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de. Sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken, bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak
1: ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır. Ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın onun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır. Her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. Onun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık ona kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları onu idrak edemez. Ve O görme hastalarını idrak eder. Ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi, şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan, haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Biliyorsunuz Kur'an'ın tefsiri Kur'an'ın lafzını anlatmak değildir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzın içerdiği Kur'an'ın iç dünyası, ruhu. Bu ilim Allah'tan öğrenilir. Şura suresinin 49. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkü's semavati vel ardı. Yehliku ma yeşâ'u yehebu limen yeşâ'u inâsen ve yehebu limen yeşâ'u zükûr li Allahi lillahi Allah'a aittir, Allah'ındır. Mulku, mülk, hükümdarlık, hükümranlık. Es semavati, semalar, gökler ve el arde ve arz, yer. Yahluku, halk eder, yaratır. Ma yaşayı, dilediği şey. Yehovu bağışlar, limen, kimseye. Yaşayı diler. İnasen kızlar ve yehovu ve bağışlar, limen, kimseye. Yaşayı diler. Ezzukura, erkekler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız, çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar.

Allah Teala'nın insanları yaratmasında bir ortaya koyduğu muhteva var, formül var. Allah'ın sünnetullahı var. Buna göre Allah Teala dilediğine erkek çocuk bağışlıyor, dilediğine kız çocuk bağışlıyor. Bu kişilerin Allah Teala'dan dileklerinin gücüne göre dizayn ediliyor.

Öyleyse insanlar var. Allah-u Teala'nın bu kaderine boyun eğerler. Allah-u Teala demek ki bize bunu uygun gördü. Bizim için hayırlı olan bu diye düşünürler. Bir kısmı bunu problem eder kendisine. Niye Allah-u Teala bana benim istediğim gibi mesela erkek evlat değil de kız evlat veriyor diye üzülürler. Veya tersi ben kız evlat istiyordum neden erkek evlat verdi Allah-u Teala bana gibi. Serzenişlerde bulunurlar Allah-u Teala'ya. Bunlar yanlış olan şeylerdir. O aile için Allah-u Teala neyi uygun görmüşse asıl olan odur. Bilen Allah'tır. Ve biz sadece insanlar nefsimiz neyi isterse ona talep sahibi oluruz. Oysa ki asıl olan yaratıcının bizim için uygun gördüğüne rıza göstermek, onunla mutlu olmaktır. Şura suresinin 50. ayeti kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ev yu zevvi cuhum zükranen ve ina da ve yec'alü men eşâ'ü akîmâ innehu alîmun kadîr ev veya yüzev vücuhum onları çift, ikili yapar. Zükranen erkekler olarak ve inasen ve kızlar, dişiler olarak. Ve yec'alü ve kılar, yapar, men kimse, yeşâ'ı diler, hakimen kısır, innehu muhakkak ki o, alimun en iyi bilen, kadirun kadir olan. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala dilediğine erkek çocuk verir, dilediğine kız çocuk verir diyordu. Şimdi bu ayette bir tamamlama olayı görüyoruz. Buyuruyor ki Allah-u Teala, veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Bir kız, bir erkek verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar, çocuksuz bırakır. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Kadirdir, her şeye gücü yetendir. Öyleyse alternatifler bu kadar. Erkek verir, erkek çocuk verir dilediğine, dilediğine kız çocuk verir. Birkaç tane erkek, birkaç tane kız. Erkek verdiğine yalnız erkekler verir, kız verdiğine yalnız kızlar verir. Mümkün. Veya hem kız hem erkek verir dilediğine. Dilediği kimseyi de kısır kılar, çocuksuz kılar. Muhakkak ki o alimdir, her şeyi bilir ve her şeye gücü yetendir. Bir başka ifadeyle hikmetinden sual olunmaz. Nasıl dilerse öyle yapar. Bize düşen kaderimizde olanı Allah-u Teala'nın nasibidir diye kabullenmek ve onu bir mutluluk vesilesi kılmak. Allah'ın uygun gördüğü standartlarda sahip olduğumuz çocukları bağrımıza basmak. Şura suresi 51. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimuhullâhu illâ vahyen. Ev min verâ-i hicâbin. Ev yürsile resûlün resûlen. Fe yuhiye bi
iznihi ma yeşâ'u innehu aliyyün hakîm ve mâ kâne ve yoktur, olmamıştır li beşerin, bir beşerin, bir insanın en yükellimehu, onunla konuşması.

Allah'ı Allah, illa ancak dışında vahyen vahiy. Ev veya minberayı arkasından hicabin bir perde. Ev veya ya da yürüsüyle gönderir Resulen bir Resul. Ve o zaman böylece yuhiye vahiyler bir iznihi onun izniyle ma yaşahu dilediği şey. Şimdi ayet-i kerimenin bütününe surenin ayet-i kerimenin bütününe bakalım. Şura suresi 51. ayet-i kerime. Allah'ın hiçbir insanla vahiy dışında konuşması olmamıştır.

veya bir perde arkasından veya bir Resul göndererek, vasıtalı olarak konuşur. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Muhakkak ki o âlâdır, yücedir.

Muhakkak ki o Ali'dir, Ali'dir, Ali, yüce, yüksek, hakimdir, hikmet sahibidir.

Ali zat-ı alileri şeklinde bir ifade kullandığımız zaman yüksek zatları manasına gelir. Zat-ı aliniz diye Osmanlı'da bir tabir kullanılır. Yüksek şahsiyetiniz demek, yüksek zatınız demek. Osmanlı lisan olarak birçok lisanın karışmasından ortaya çıkmıştır. Türkçe kelimeler, Arapça kelimeler, Farsça kelimeler, başka lisandan kelimeler en az 40 bin kelimelik bir zenginlikle Osmanlı dili oluşmuştur. Şimdi burada son derecede önemli bir konu var. Allah'ın hiçbir insanla vahiy dışında konuşması olmamıştır diyor. Allah-u Teala, Allah'ın bir insanla konuşması sadece vahiy yoluyla olur. Yani kim Allah'la karşılıklı konuşabiliyorsa, sual sorabiliyorsa, Allah'tan cevap alabiliyorsa, Allah lütfedip ona cevap veriyorsa, bu karşılıklı konuşmadır. Bunun adı tezekkürdür. Herhangi bir konunun Allah ile konuşulması tezekkürü. Bu ilham değildir. Bir insanın bir şiir yazması sırasında bir muhtevası olur. Bir kelimeyi yerlerine oturtamaz bir türlü. Ansızın Allah-u Teala ona o kelimeyi ulaştırır. Şiire o ait olduğu yere onu koyduğu zaman güzel bir sonuçla karşılaşır kişi. Bu ilhamdır. Ama müzakere etmek, karşılıklı konuşmak demek. Sözlü olarak karşılıklı konuşmaya Allah Teala tezekkür diyor, müzakere diyor. Böyle bir müzakerenin, karşılıklı konuşmanın var olduğu bütün alanlarda sadece vahiy vardır. Vahyin dışında Allah Teala'nın bir insanla karşılıklı konuşması olmaz. Bir başka alternatif gene vahiyle ama bir perdenin arkasından konuşur Allah Teala. Veya bir Resul göndererek Resulüyle ulaştırır sözlerini. Böylece izniyle, kendi izniyle dilediği şeyi o kişiye vahyeder. Muhakkak ki o Allah alidir, yani yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Şimdi insanlar iddia ederler ki vahiy sadece peygamberlere gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte vahiy kesilmiştir. Peygamberlerin bulunduğu devrelerde de Allah Teala bütün kavimlerde gene resuller vardı. Nebilerin var olduğu devrelerde de bütün kavimlerdeki resullerle Allah Teala vahiy yoluyla hep konuşuyordu. Yetmez. Kim irşat makamına ulaşır da o makama tayin edilirse onlar da Allah ile karşılıklı konuşmak yetkisinin sahibi olurlar. Hatta ondan da evvel daimi zikre ulaşan herkes Allah ile tezekkür etmek imkanının, konuları müzakere etmek imkanının sahibidir. Onlardan da ulul elbaptır. Ancak onlar tezekkür edebilirler. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala
sadece Ulul Elbab'ın tezekkür ettiğini söylüyor. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala sana kitabı indiren odur. Ve o kitapta Kur'an'da muhkem ayetler de vardır. Müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manasını sadece Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar,

tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab diyor. İlla sadece daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilirler diyor. İşte bu tezekkür meclisine baktığımız zaman Allah'a sorup Allah'tan cevap alabilmeleri kişilerin zaten tezekkür kelimesiyle zikir kelimesi aynı köktendir. Ehli tezekkür daimi zikrin sahipleri için sadece geçerli olan bir vasıftır. Öyleyse kim diyorsa ki peygamberlerle beraber vahiy kesilmiştir, bu yanlıştır, Kur'an'a ters düşer ve Kur'an'daki ifade bu standartlardadır. Allah kiminle konuşursa o konuştuğu kişilerin hepsi için bu bir vahiy olayıdır. Allah Teala'nın konuşması kiminle konuşursa konuşsun bir vahiydir. Tabii bu cümleden olarak Allah Teala Nahl suresinde arıya vahyettiğini söylüyor. Yayılım yollarına çıkmasını söylüyor Allah Teala arıya. Vahyettim diyor arıya. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Taha suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Ne Hazreti İsa'nın annesi peygamberdir, ne de Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte vahiy kesilmiştir sözü sadece bir yalandan ibarettir. Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. İblis insanlara özellikle bunu kabul ettirmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlere resuller gelecektir. Ve bu resuller Allah-u Teala'dan vahiy alacaklardır. O gelecek olan vahiylerin insanlığa bir ışık tutmasına mani olmak için şeytanın insanlara olan bir tuzağıdır bu sadece. Vahiy peygamberlerle kesilmemiştir ve halen devam etmektedir. Daha ötesi kıyamete kadar da devam edecektir. Bir defa Allah'ın bütün kavimlerde resulleri yaşamaktadır. Bütün o kavimdeki resullerle Allah-u Teala mutlaka vahiy yoluyla konuşacaktır. Yetmez. İrşat makamına tayin ettiği mürşitlerle, iradesinde Allah'a teslim eden mürşitlerle daima konuşacaktır. İrşada ulaşanlarla konuşacaktır. Nefsinin bütün afetlerini yok ederek halis nefsinin kalbini halis kılanlarla Allah-u Teala konuşacaktır. Ve daimi zikre ulaşan herkesle ulu'l-elbab olmaları açısından onların hepsiyle Allah-u Teala konuşacaktır. Ve bunun adı bu ayet-i kerime gelince vahiy olacaktır. Kıyamete kadar bu olay böyle devam eder. Şura suresi 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedri mel kitabı ve lel imanu ve lakin cealnahu nuran nehdi bihi men yeşâ'u yehdi bihi men yeşâ'u min ibadina ve inneke le tehdi

ila sıratın müstakim. Ve kezalike işte böylece evhayna vahyettik ileyke sana ruhan ruh. Min den emrina bizim emrimiz. Ma kunte tedri sen bilmiyordun. Mel kitabı ma kitabı ma ne el kitabı kitap. Velel imanı vela el imanı. Vela ve olmaz değil. İmanı iman. Velakin ve fakat cealnahu onu kıldık, yaptık. Nuren bir nur.

minden ibad eder kullarımız ve inneke ve gerçekten sen le mutlaka ve muhakkak sen le mutlaka tehdi sen hidayete erdiriyorsun, ulaştırıyorsun. İla, e'a, sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim.

Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, yani Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Velakin onu nur kıldık. Kur'an'ı nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Kur'an-ı Kerim hidayete erdiren bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesi vahiden bahsediyor. Çok önemli bir ayet-i kerime. Peygamberlerle vahyin bitmediğini, kıyamete kadar devam edeceğini söyleyen çok açık bir ayet-i kerime. Ve bir sonraki ayet-i kerime Şura 52. Kur'an'ın bir nur olduğunu ve hidayete erdirdiğini söylüyor. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz diyor. Bu ayet Şura 52. Şura 52'nin bir başka özelliği, bu hidayete erdirmenin mutlaka sırat-ı müstakim yoluyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bir başka ayet-i kerimede Allah Teala sırat-ı müstakimin hidayet müessesesi olduğunu, sırat-ı müstakimle hidayetin gerçekleşeceğini, ruhun sırat-ı müstakim üzerinde yapacağı bir yolculukla Allah'a ulaşacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Kur'an-ı Kerim'le hidayete erdiririz diyor. Hidayete erenlerin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından sırat-ı müstakime ulaştırılanlar bulunduğu ifade ediliyor. Kur'an'ın hidayete erdirici özelliği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayete erdirmek üzere kişilerin sırat-ı müstakime ulaşmasına sebebiyet verdiği açıklanıyor. Yani Allah Teala'nın Kur'an dizaynı içerisinde peygamberler Allah'a ulaştırmaya vesile olanlar değillerdir. Allah'a ulaştıranlardır. Her devirdeki huzur namazının imamları da aynı hüviyettedir. Ulaştırmaya vesile olanlar değil, hidayete ulaştıranlardır. Öyleyse hidayete ulaştıranların bu hidayete ulaşma çerçevesi içerisinde sırat-ı müstakimin bir vasıta olarak onlar tarafından kullanılması söz konusu. Sırat-ı müstakimle insanlar hidayete eriyor. Birinci sırat-ı müstakimde insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah Teala tarafından mürşitlerine ulaştırıyorlar, ulaştırıyorlar ve ikinci sırat-ı müstakim ve üçüncü sırat-ı müstakim bunların ruhları Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşmak ikinci safa, birincisi yedinci basamakta bitiyor, ikincisi 14. basamakta bitiyor. Birincisi 7. basamağa kadar, ikincisi
14. basamağa kadar, üçüncüsü de 21. basamağa kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Üç safa. Allah'ın daveti de Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet ve Allah'a ulaştırmak. Ve sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek ve Allah-u Teala sıratı ileyye müstakim kullanıyor. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde bana istikametlenmiş, bana istikamet üzere olan sırat diyor. Bana sırat-ı müstakimin kendisine istikametlenmiş olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yani insanların ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak olan bir muhteva taşıyor. Ve Şura suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratillahillezî lehu ma fis semavati ve ma fil ardi. Fil art. Ela ilallahi tesirul umur. Sıratullahi lezi. Sıratı Allahi ellezi. Sıratallahi Allah'ın yolu. Ellezi ki o. Lehu onun. Ma şey. Ne. Fi de. İçinde. Var. Es semavati. Semalar, gökler ve ma ve şey ne fi de içinde var. El ardı arz yer, ela değil mi? İla Allahi, ilallahi Allah'a tesiru seyreder gider, el umuru işler. Allah'ın yolu ki diyor Allah-u Teala, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, Allah'a döner, değil mi?

Sıratullah, Sıratullahinnezi, Allah'ın yolu ki diyor Allah Teala. Ve bu Allah'ın yolu, sırat-ı müstakim. Bu konudaki ayetlere bakıyoruz. Hud 56, İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı müstakim üzerindedir. Yani üçüncü sırat-ı müstakimde Allah'a ulaşırım diyor. Ama dördüncüsü de var, beşincisi de var, altıncısı da var, yedincisi de var. Hicr 41, 43 değil, 41, Hicr suresi, 41. ayet-i kerime. Kâle hâzâ sıratun aleyhye müstakîmun. Allah Teala dedi ki, işte bu, bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur.

Allah Teala bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki kâle dedi, buyurdu. İşte bu haza, işte bu sıratın aleyhi müstakimin. Bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur.

Rahat Suresi'nin 24. ayet-i kerime. Hudu ila sıratın hamid. Ve çok hamd edilenin yoluna hidayet olundular. Ulaştırıldılar. Çok hamd edilen Allah. Şura 52 ve inneke letehdi ila sıratın mustakim. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Şura 52 bir evvelki ayet-i kerime. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Yani ulaştırıyorsun. Öyleyse Allah Teala burada Sıratullahillezî dediği zaman işte o Allah'ın yolu ki.

O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Yani göklerde ve yerde ne varsa O'nun olan Allah'ın yoludur. O Allah'ın, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. O sahiplik izafe ediyor. O Allah'ın yolu ki, o Allah'ın yolu ki, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur.

Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'ı seyreder, Allah'a döner. Değil mi? Diyor Allah Teala. Gerçekten emir nedir? Allah'ın katından gelen ve tekrar Allah'a geri dönen her şey. Allah Teala burada bir açıklama getiriyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilir diyor. İşte bu gökten inen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a dönen bu nesnelerin hepsi nötrinolardır, enerji partikülleridir. Allah'tan gelir, tekrar Allah'a geri dönerler. Arda arda gelen bu nötrinolar elektronların üzerine gelip onların sonsuza kadar hareketli olmasını temin ederler. Elektronların dönüşü hiç kesilmez. Arda gelen nötrinolar, enerji partikülleri, enerjilerini elektronlara devredip tekrar geriye dönerler. Arda arda geldikleri için elektronun dönüşü hiç kesilmez. Ruhumuz da bir emirdir. Bu sebeple Allah Teala ruh Rabbinin emrindendir buyuruluyor. Yani Allah'tan gelmiştir, bize emanet olarak verilmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse Allah Teala'nın rahmeti, fazlı, salavatı, bunların her biri birer nurdur. Zikirle Allah'ın katından gelirler ve bir kısmı kalbimize ulaştığı zaman iman kelimesinin etrafına yapışır. Geri kalanlar tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Allah'ın nurları. Ve devri daim olarak tekrar gelirler, tekrar giderler. Bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, selavat nurları bu hedefe yöneliktir. Burada 53. ayet-i kerimeyi de inşallah Şura suresi sona eriyor. Ve inşallah yeni bir sureye giriyoruz. Zuhruf suresi.

Yusuf Suresinin 1. ayet-i kerimesinden inşallah konumuza giriyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim. İki tane mukatta harfi. Birinci ayet orada bitiyor. Zuhruf Suresi 2. ayet. Vel kitabil mübin. Ve el kitabı, kitaba andolsun, el mübin, açıklamış olan apaçık. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba andolsun ki. Kitab-ı mübin, vardır izniyle apaçık kitap diyoruz, ona andolsun ki. İkinci ayet-i kerime de buydu. Apaçık kitaba, kitab-ı mübine andolsun ki, Kur'an-ı Kerim için apaçık kitap diyor Allah-u Teala. Açıklamaları Allah-u Teala tarafından geliyor. Ve üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealnahu Kur'anen arabiyyen leallekum takulun. İnna muhakkak ki biz cealnahu, onu kıldık, Kur'anen, bir Kur'an, arabiyyen, Arapça, leallekum, umulur ki siz takulun, akıl edersiniz. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz.

Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Arap diliyle yazdırılmış bir Kur'an kıldık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap olduğu için Allah-u Teala da bütün nebilerini ve nebilerin hepsi aynı zamanda Resul'dür. Bütün Resullerini kendi lisanlarıyla gönderdiği için Kur'an-ı Kerim de Arapçadır. Hazreti İsa'ya kendi diliyle, Hazreti Musa'ya kendi diliyle, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, hepsine, bütün peygamberlere kendi dilleriyle kitap indirilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Arapça indirilen bir mukaddes kitaptır. Son peygambere indirilen son şeriat kitabı. Ve 4. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz Zuhru suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna le aliyyun hakim. Ve innehu, ve muhakkak ki o, fi içinde de ummil kitap. Ummil kitap, ana kitap. Ledeyna, katımızda. Ve elbette gerçekten aliyyun, ali, yüce, hakimin, hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Şöyle çıkıyor sonuç. Ve muhakkak ki o, yani Kur'an-ı Kerim, katımızda ümmül kitaptadır. Gerçekten alidir, yücedir, hakimdir, affedersiniz, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. 7. gök katı, Allah'ın katımızda dediği Allah'ın katıdır. Burada 1. alem zikir hücreleridir. 2. alem ümmül kitaptır. Affedersiniz, zikir hücreleri değil, hücreler ama kader hücreleri. Her biri 24 saatlik bir zaman parçası içeren altıgen kader hücrelerinden oluşur. Önünüzde geleceğiniz altıgenler şeklinde hayatınız boyunca ne kadar gün geçecekse her gün için ayrı bir hücre söz konusudur. Bunlar kader hücreleridir. Buradan ümmül kitaba geçilir. Ümmül kitap yerden 4 metre yukarıda boşlukta duran ama 10 katlı bir apartman kadar büyük bir kitap. Ve bu kitabın altında, bu kitap boşlukta duruyor ve altında kocaman bir kürsü. Bu kürsü devrin imamının ruhu ile birlikte 60 tane ruhu birlikte içeriyor. Her gün oraya ulaşan, Allah'a ulaşmak üzere o kata kadar çıkabilmiş olan Allah'ın velileri devrin imamından ümmül kitap hakkında bilgi alıyorlar. Bütün nebilere indirilmiş olan şeriat kitapları ümmül kitabın içindedir. Onun dışında nebi olmayan resullere de indirilen kitaplar gene ümmül kitabın içindedir. Nebilere Allah'ın indirdiği kitaplar şeriat kitabıdır. Nebilere de bu şeriat kitapları o kitapla emredilsin diye, onların o kitapla emretmeleri için nebilere verilmiştir. Nebilere indirilen kitaplar mutlaka itaat edilmesi lazım gelen hüküm taşırlar. Şer'i hükümlerdir onlar. Ama Allah'ın nebi olmayan resullere indirdiği kitaplar, onlar devrin imamı da olsa hiçbir zaman şeriat kitabı hüviyetinde olamazlar.
Onlar sohbet kitabı evindedir. İçinde insanlara emreden hiçbir hüküm mevcut olamaz. Birbirinden çok ayrı iki tane kitap söz konusu. Birisi nebilere, peygamberlere indirilen şeriat kitapları. Allah Teala bunu şu şekilde ifade ediyor. Onlara diyor, peygamberlere şeriat kitapları indiririz ki, kitap veririz ki o kitaptaki hükümlerle hükmetsinler. Hükümler mevcut olduğuna göre şer'i hükümler bütün peygamberlere indirilen kitapların içerisindedir. Öyleyse Ümmü kitabı, sevgili kardeşlerim, siz de göreceksiniz. Daimi zikrin ikinci kademesinde bütün gök katları gösterilir ta Sitretül Münteha'ya kadar. O zaman Sitretül Münteha 7. alemidir Ümmü kitabın. İndi İlahi'nin 7. alemidir. İndi İlahi'nin 2. alemi Ümmü kitaptır. Oraya çıktığınız zaman, Allah Teala size orasını gösterdiği zaman göreceksiniz ki tam söylediğimiz gibi bir hüviyet taşır. Devrin imamı oradadır. Etrafındaki 60 kişiye o boşlukta duran 10 katlı apartman büyüklüğündeki Ümmü kitabı öğretir. Onun hakkında bilgi sahibi kalır. Ve Zuhruf suresinin 5. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Efe nadribu en kumuz zikre. Saf han en kuntum kavmen musrifin. E mi fe, o zaman öyleyse nadribu safan, vazgeçip bırakalım. Nadribu ile safan birlikte. Ankum sizden, ezzikre zikir. Nadribu gene safan ile beraber. Vazgeçip bırakalım. Enkuntum sizin olmanız. Kavmen bir kavim. Müsrifin, müsrif. Haddi aşan. Allahü la yuhibbil müsrifun buyuruyor Allah Teala. Allah haddi aşanları sevmez. Şimdi bu ayet-i kerimede değil, bu ayetin manasını ortaya koyuyoruz. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye

Şimdi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 yıl boyunca indirilmiştir. Zuhruf suresi de ondaki surelerden bir tanesidir, 43 numaralı suredir. Burada Allah Teala diyor ki öyleyse zikri size açıklamaktan, beyandan vazgeçip bırakalım mı? Yani artık size Kur'an-ı Kerim'i indirmeyelim mi? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye

Ve Allah Teala bir evvelki kitapta bu kitabı size Arapça bir Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz diyor. Ve insanların akıl etmeye hiç niyeti yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı devamlı rahatsız ediyorlar. Hatta taşlıyorlar. Ve onun tarafından uydurulmuş olduğunu söylüyorlar Kur'an-ı Kerim'in. Ona deli diyorlar. Onun peygamber olmadığını ispatla çalışıyorlar herkese. Allah Teala da diyor ki yani siz böyle yapıyorsunuz diye siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye size beyandan vazgeçip bırakacak mıyız? Yani siz ne yaparsanız yapın biz zikrimizi indiririz diyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerime diyor ki müşrikler istemese de mücrimler istemese de Allah zikrini nurunu tamamlayacaktır. Oradaki nur Kur'an-ı Kerim'dir. Ve nur neticede tamamlanmıştır. 606 sayfalık bir mukaddes kitap oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim. 114 sure, 606 sayfa. Zuhruf suresi 6. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem erselna min nebiyyin min nebiyyin fil evvelin ve kem ve nice ne kadar erselna biz gönderdik min nebiyyin nebilerden peygamberlerden fi el evvelin evvelkilerin arasında içinde. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik diyor Allah Teala. Gerçekten Hz. İsa bir peygamberdi, Hz. Musa bir peygamberdi, Hz. İbrahim bir peygamberdi, Hz. Nuh bir peygamberdi. Hazreti Adem bir peygamberdi. Ve nice peygamberler gelmiş geçmiş insanlar arasında. Allah Teala da burada açıkça sizden evvelki kavimlere de nice peygamberler gönderdik. Siz istemiyorsunuz diye biz Kur'an-ı Kerim'i tamamlamaktan vazgeçmeyiz diyor Allah Teala. Siz istemiyorsunuz diye biz Kur'an-ı Kerim'i tamamlamaktan vazgeçer miyiz? Mutlaka isteseniz de istemeseniz de biz onu tamamlarız diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel de nice nebiler, peygamberler gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi mutlak olarak sadece peygamberler için kullanılır. Yani resuldür gene ama peygamber resuldür, nebi resuldür. Bir de kavim resulleri var. Kavim resullerinin hepsi veli resuldür. Nebi resul, peygamber resul değildir. Evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Nebiler üstündür. Zuhruf suresinin 7. ayet-i kerimesi ve diyor ki Allah Teala ve ma yetihim min nebiyyin illa kanu bihi yestehziun ve ma yetihim ve onlara gelmedi min nebiyyin nebilerden bir nebi bir peygamber illa ancak hariçten başka olmadan kanu oldular bihi onunla yestehziun alay ederler. Ve onlara bir peygamber gelmez ki onunla alay etmiş olmasınlar.

Onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki. Türkçemize uygun hali, onlara hiçbir peygamber gelmez ki ve onlara hiçbir peygamber gelmemiştir ki onunla alay etmiş olmasınlar. Yani ne kadar nebi geldiyse, peygamber geldiyse mutlaka hepsine alay edilmiş, hepsi aşağılanmış, hepsi delilikle itham edilmiş. Allah'ın indirdiğinin her şeyin bir sihir olduğu iddia edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir zikir sohbetinde daha hamd ederiz, şükrederiz ki bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bu akşam konumuz Miraç. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi zatına ulaştırması ve bir beraberlikleri söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş şekilde Allah'ın zatına ulaştı ve Allah ile beraber oldu. Aralarında konuşma geçti, emirler alındı ve tekrar yeryüzüne geri döndü. Allah sonsuz uzaklıktadır. Bu sonsuz uzaklığa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduyla ulaşması ve tekrar yeryüzüne geri dönüşü birkaç saniyelik bir zaman parçası içinde olmuştur. Yükselmede, geri dönüşte. Bu süreç içerisinde yolculuğun, Allah'a doğru yolculuğun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yerden başlamadığı, yükselmenin evvela yatay bir yolculuk yapıldığını anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden başlayan yolculuk 3 tane kervanla noktalanıyor. Birbirinden bir kavle göre ray, bir başkasına göre bir hafta aralıklı kervanların üçüne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ulaştığı sabit. Sonra da Beytül Makdes'e ulaşıyor. Mescid-i Aksa veya Beytül Makdes, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala Beytül Haram'ı kıble kabul ettirmeden evvelki kıble yeriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel namaz kılanların hepsi oraya yönelerek namaz kılanlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala kıbleyi değiştirmeden evvel orası kıble yeriydi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu vücuduna örtü olmuş yolculuğu evvela birinci kervana kadar devam etti. Birinci kervandakilerle konuştu. Sonra ikinci kervandakilerle konuştu. Oraya ulaştı. Birincilerden ayrıldıktan birkaç saniye sonra ikincilerle beraberdi. Sonra da üçüncü kervana ulaştı. Onlarla bir konuşma yaptı. Ve ondan sonra da Mescid-i Haram'a ulaştı. Dikey yolculuk Mescid-i Haram'dan başladı. Ve Mescid-i Haram'dan Allah'a kadar 7 katlık bir yolculuk söz konusu oldu. Göklerin 7 katı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından aşıldı ve Allah'ın zatına ulaştı. Bu yolculuk boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücuduna ruhu örtü olmuştu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücut tayı mekanıyla Allah'ın katına ulaşmıştı. Hiçbir insanın baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Baş gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri, dünya adı verilen veya kainat adı verilen bu zahiri alemin standartlarına göre yaratılmıştır. Allah'ı görebilecek olan yetenek insan gözlerinde, baş gözlerinde, fizik vücudun gözlerinde mevcut değildir. Bu sebeple Hazreti Musa Allah'ı görmek istediği zaman Allah Teala ben görünmem demedi. Sen beni göremezsin dedi. Yani senin gözlerin, ben senin fizik vücudunu bu alem için yarattım, zahir alem için yarattım. Ben ise zahiri alemin bir parçası değilim. Sen beni göremezsin dedi. Hazreti Musa ısrar edince Allah Teala öyleyse karşıki daha tecelli edeyim. Sen bak dedi. Sonra tekrar konuşalım. Karşıki daha tecelli ettiği zaman Allah Teala daha merhaba oldu. Parçalandı. Hazreti Musa da bayıldı. Hazreti Musa baş gözüyle Allah'ı görmedi, göremedi ama kalp gözüyle gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı baş gözüyle gördü ama fizik vücudunun baş gözüyle değil, ruhunun baş gözüyle gördü. Kur'an şöyle söylüyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Baş gözü de fizik vücudunun baş gözü değil, ruhunun baş gözü. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ispat etmesi hac yolculuğunu, üç kervandaki üç grup yolcunun da birkaç dakika arayla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuklarını ifade etmesi ile oldu. Aralarında deve yolculuğuyla birer haftalık veya birkaç günlük, her birinin arasında birkaç günlük yol vardı. Aynı belki 15 dakikalık bir zaman parçasının içinde 3 ayrı kervandır, 3 ayrı konuşma. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Miraç nasıl bir hadisedir? Birçok tartışmalara konu olan bir hadisedir. Oysa ki bu konuyu tartışmak gerekmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı

ayrı tayin mekan söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a ulaşması tayin mekan yoluyla olmuştur. O fizik vücut tayin mekanıdır. Fizik vücut tayin mekanının dışında nefs tayin mekanı var ve ruh tayin mekanı var. Nedir nefse tayin mekanı? Sevgili kardeşlerim, hepiniz rüya görürsünüz. Görmemeniz söz konusu değildir. Uyur gezerler de rüya görürler. Ama rüyalarını fizik bedenleriyle yaşarlar. Fakat başka bir alemde dolaşırlar. Çünkü o sırada baş gözleriyle değil, nefslerinin baş gözüyle görmektedirler. İşte rüya adı verilen müessese, her gece uykuya daldığınız zaman nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasıyla başlar. Aklınız artık fizik vücudunuza kumanda etmez. Fizik vücudunuz otomatik sistemlerle yaşantısını sürdürür. Fakat akıl artık nefse kumanda etmeye başlar. Nefs sadece zemin kat ve onun aşağılarında dolaşabilir. Birinci gök katına dahi yükselemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Zahiri alem adı verilen fizik vücudumuzun aleminde bulunabilir. Ama her şey onun için dokunulmazdır. Sadece görüntüdür. Fizik alemin hiçbir noktasında hiçbir şeye dokunamaz nefs. Çünkü bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn içerisinde nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılmasıyla nefsai mekanı başlar. Ve rüyalarınız aslında birer hayal değildir. Nefsinizin yaşadığı olaylardır.

O zaman berzah aleminde yaşıyorsunuz demektir. Berzah alemi nefslerin fiziğine göre vücuda getirilen bir alemdir. Öyleyse bu birinci tayyi mekan. Herkes yaşar ama insanlar tayyi mekan yaşadıklarını hiçbir zaman bilmezler ve hep hayal gördüklerini düşünürler. İkinci tayyi mekan, ruh tayyi mekanı. Bir insan selam makamının beşinci kademesine ulaşır da iradesini de Allah'a teslim ederse bu noktadan itibaren onun başının üzerine Allah Teala bir ruh ulaştırır. Ruh tayyi mekanını gerçekleştirmesi için. Eğer Allah Teala ruh tayyi mekanına müsaade ederse o kişi için akıl ruha kumanda etmeye başlar. O kişi gene genel olarak nefs tayyi mekanı yapar ama bazen ruh tayyi mekanı da gerçekleştirir. Ruh tayyi mekanı nefs tayyi mekanından farklı bir olaydır. Çok üstün bir olaydır. Ve ancak irşat makamının sahibi olduktan sonra Allah Teala tarafından nimet olarak verilir kişiye. Ve ruhla fizik vücudu ruh tayyi mekanında kimse birbirinden ayıramaz. Tıpkı fizik vücut gibi bir özelliğin sahibidir. Ruh fizik vücut gibi konuşur. Fizik vücut ne yapıyorsa onun yaptığı her şeyi normal standartları gerçekleştirebilir. Ve insanlar ayırt edemezler. Bu süreç içerisinde fizik vücut uyku halindedir.

Allah'ın özel hallerde fizik vücutla ruhu tamamen birbirinden ayırdığı ve o zaman Allah'ın kumandasında bir ruh oluşur. Fizik vücut da zahiri alemdedir. Ruh da zahiri alemdedir. Başka başka yerlerdedirler. İki ayrı yerdeki insanlar aynı kişiyle beraber olduklarından emindirler. Aslında bir tanesi fizik vücuttur, öteki ruhtur. Allah Teala dilerse bir ikinci ruhu da devreye sokabilir. İşte bundan yüzlerce yıl evvel, Yıldırım Beyazıt zamanındayız. Bursa'daki Ulu Cami'nin açılışı yapılacak. Damadı Emir Sultan Hazretlerine açılış konuşmasını yapmasını emrediyor Yıldırım Beyazıt. Emir Sultan Hazretleri minbere çıkıyor. Diyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ve şükür olsun ki Ulu Cami'nin açılma konuşmasını yapmak üzere buradayım. Ama Rabbimde gelen emir benim yetkili olmadığımı, Sonuncu Baba'nın yetkili olduğunu söylüyor. Ve Emir Sultan Hazretleri Sonuncu Baba'yı kürsüye davet ediyor. Sonuncu Baba

Kürsüye giriyor. Üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmasını tamamlıyor. Ve bunu herkes anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor. Bunu diyor haslar anladı. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu hasıl havas anladı diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler ashab-ı meşeme, ashab-ı meymene ve sabikun olarak geçiyor. Yani birincide nefslerini tezkiye edemeyenler de dahil olmak üzere, nefslerini tezkiye edip evliya olanlar da dahil olmak üzere daimi zikre ulaşıp sabikun hüviyetinde olan bir noktaya ulaşanlar da dahil olmak üzere bunu herkes anladı diyor birincisinde. İkincisinde sadece Allah-u Teala'nın evliyalarının anladığını söylüyor. Üçüncüsünde ise Allah'ın evliyalarıyla o evliyaların daimi zikre ulaşan kesiminin anladığını söylüyor ikinci konuşmayı. Üçüncü konuşmayı ise sadece en üst mertebede olan daimi zikrin sahiplerinin anladığını söylüyor. Diğer iki kesim anlayamıyor. Ertesi gün Ulu Cami'de şenlik var. Çünkü üç grubun insanları da o gece Savuncu Baba'nın kendileriyle beraber olduğunu söylüyor, iddia ediyorlar. Birinci grup bunu söyleyince ikinci grup olmaz diyor öyle şey, bizimle beraberdi. Üçüncü grupta diyor ki bizimle de beraberdi. Onlar bu konuyu konuşurlarken üç ayrı kapıdan üç tane Savuncu Baba giriyor Ulu Cami'ye. İşte ruh tayin mekanının üç ayrı cephesi. Allah Teala dilerse bizden birden fazla ruhu da vazifelendirebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı ne nefs tayin mekanıdır ne de ruh tayin mekanıdır. Fizik vücut tayin mekanıdır. Öyleyse fizik vücut tayin mekanı nedir? Fizik vücut tayin mekanı ruhun fizik vücuda örtü olması halinde oluşur.

Öyleyse nasıl bir olgu? Nefsimiz, fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Devir sayısı, fizik vücudunun devir sayısının yarısı kadar olduğu için elektronların. Fizik vücudumuz bu sebeple nefse bir mekandır ve bir insan bayılmadıkça bir, uykuya dalmadıkça iki, ölmedikçe üç. Bu üç halin dışında nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Neden? Çünkü fizik vücudun elektron devir sayısı nefsin iki katı. Nasıl fizik vücudumuz içindeki karşıt elektronların yarısı kadar devir sayısının sahibi ise, bütün karşıt elektronlar bağımlı unsursa, elektronlar reel unsursa, primerse, tıpkı bunun gibi nefsin fizik vücudumuzun içinde esir olmasının sebebi, bir rehine olmasının sebebi, nefsin elektron devir sayısının fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısına eşit olması. İşte Allah Teala fizik vücut tay mekanı yaptıracağı zaman kişiye onun ruhunun elektron devir sayısı fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olur. Bunun manası nedir? Artık fizik vücut o ruhun içinde ikincil faktör olmuştur. Yani sekonder olmuştur. Primer olan, dominant olan, hakim olan ruhtur. Ruhun devir sayısı, elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olmuştur. Fizik vücut ruhun içinde esir duruma girmiştir. Ruhu başka gözleriyle kimse göremediği için ruh ile örtülen bu fizik vücudu, ruhun kontrolü altında olan bu fizik vücudu hiç kimse göremez. Ve böyle bir muhteva içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'a doğru yolculuğuna başladı. Evvela söylediğimiz gibi arda arda üç tane kervanı gelmekte olan üç tane kervanı ziyaret etti. Kervandakilerle konuştu. Bu dönüldüğü zaman Mekke'ye bir işaretti. Olayın kesinleştiğini gösteren birçok kişi tarafından teyit edilen bir işaretti. Çünkü bütün kervandakiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşlerdi. Onunla kucaklaşmışlardı, konuşmuşlardı. Ve kesinlikle herkes emindi. Ama üç kervandakiler de emindi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatay yolculuğuna gene sonsuz hızla devam etti ve Mescid-i Haram'a ulaştı. Allah'a doğru dikey yolculuğu Mescid-i Haram'dan başladı. Evvela Mescid-i Haram'ın içinde bir içeriği bir nevi gözden geçirme şeklinde orada kaldı. Ve sonra da yukarıya doğru dikey bir yolculukla Allah'a doğru yola çıktı. Göğün her katında bulundu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların hepsine ulaştı.

Neden yolculuk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yerden değil de Mescid-i Haram'dan başladı? Allah'a ulaşılacak nokta o gün için orasıydı. Allah Teala orasını bugün görmüştü. Sırat-ı Müstakim'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ulaşması oradan olacaktı. Orada başladı yolculuk. Ve gök katlarını birer birer yükseldi. Birinci kattaki secde mahalline ulaştı. İkinci kattaki suvar olma hücrelerini gördü. Öyle filan koridoru gördü. Arka taraftaki odayı gördü. Zulmet Kulesi'nin alındığı odayı. Sonra üçüncü kata yükseldi. İki katlı meclis, mescide ulaştı. Sonra Mihenk Menfezi'nden dördüncü kata ulaştı. Beyt-i Haram'ı, Beyt-i Makdes'i bir de orada ziyaret etti. Sonra Beyt-i Haram'a yükseldi. Beşinci kat. Orada da orayı da gördükten sonra ulaştığı yerde Sıbkatullah olma işlevini gördü. Ruhların nasıl kendilerine ulaşan ışınla renklerini değiştirdiklerini, yeşille benzer beyaz yeşil bir renk aldıklarını, sonra da çatladıklarını gördü. Sonra 7. katın altın kapısına ulaştı. Oradan 7. katın 1. alemine ulaştı. Kader hücreleri. Sonra Ümmül Kitab'a geçti. Sonra Kudret Denizi'ni aştı. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra Divan-ı Salih'ine ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra zikir hücrelerine ulaştı. Oradan da indi ilahiye. Sinsetil Müntaha'dan da Allah'a ulaştı yoklukta. Aralarında konuşma geçti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruhunun baş gözleriyle Allah'ı gördü. Ve Allah ile kalbiyle konuştu. Allah da onun kalbine hitap etti. Bütün huzur namazının imamları huzur namazını bizim şimdi konuştuğumuz gibi sesle, kelimelerle kıldırmazlar. Huzur namazı kalbin sesiyle kılınır. Ruhun kalp sesiyle, iç sesle kılınır. Ve huzur namazının başından itibaren kilometrelerce uzanan ruhların hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama ulaşırlar. Kıyama kalkarlar. Öyleyse neden aynı an? Sünneti de farzları da imamla beraber bütün ruhlar aynı anda kılarlar. Aynı anda başlar secdeye gelir. Sebebi sözlerin, namazın sözlerinin kalp sesiyle söylenmesi, kilometrelerce uzanan kuyruğun en sonundakilerin de rahatlıkla sesi işitmesi
ve orada namazlarını kılmaları aynı anda. Farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama sünnetler de farzlar da aynı anda kılınır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ruhunun baş gözlerini gördü. Kur'an-ı Kerim diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce defalarca, yüzlerce defa Allah'ın görmüştü. Kalbindeki gözler, nefsinin kalbindeki gözler Allah'ı görmüştü. Bütün insanlar için bu kapı açıktır. Kim irade teslimini gerçekleştirirse, 28. basamağın 5. kesimine ulaşabilirse, iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi mutlaka kalp gözüyle Allah'ı görür. Böylece Allah'ın zatına şahit olur. Artık o bir müşahittir. Allah'ın zatını müşahede eden birisidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da hayattayken yüzlerce defa Allah'ın zatını gördü. Kalp gözüyle onun kendisine söylediklerini hep işitti. Onunla hep konuştular. Ve bu konuşma Allah'ın huzurunda oluyor. Miraç'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücudu ruhunun içinde Allah'a ulaştı. Ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı bir defa daha gördü. Gördü ki kalp gözüyle gördüğü ve şimdi ruhunun gözüyle gördüğü birbirinin aynıdır. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Konuşma tamamlanınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar aşağı indi. 7 tane gök katını, evvela 7. gök katının indi ilahisine ulaştı. Selimüntaha'ya. Sonra 7 alemi bu sefer sağdan sola doğru kat ederek altın kapıdan tekrar sırat-ı müstakime ulaştı ve 6., 5., 4., 3., 2., 1. katlardan sonra tekrar Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Oralarda evine ulaştı ve ruhu vücudundan ayrıldı. Görevini tamamlamıştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı böyle bir şeyi imkan dahiline soktu. Ve Mekke halkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir Allah'a ulaşma seyahati yaptığına, Allah'a ulaştığına inanmadılar. Ve Hazreti Ebu Bekir'e sordular, böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey iddia ediyor diye. Hazreti Ebu Bekir sordu, ondan mı duydunuz? Yoksa başkaları mı söyledi size bunu?
Onlar da dediler ki ondan duyduk. O söyledi. Hazreti Ebu Bekir dedi ki o söyledikse mutlaka doğrudur. Onun doğru söylediğinden ben %100 eminim. Ve ben de bu doğruyu tasdik ederim. Hazreti Ebu Bekir'in de hiç yalan söylemediği vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Sıddık adını almıştır. Sözüne güvenebilir, güvenilir, doğruyu söyler istikametinde bir ifade bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alem değiştirmiştir. Hayattayken bunu yaşamıştır. Her gece hepiniz nefs tayi mekanını yaşarsınız. Uykuya daldığınız zaman nefsinizin ve fizik vücudunuzun elektron devir sayıları mutlaka birisi aşağı inerek birisi yukarı çıkarak birbirine eşit olur ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Sonsuza ulaşması için evvela ışık hızına ulaşması lazım ve ışık duvarını geçmesi lazım. Bir, gideceği yere giderken ışık duvarını aşar ve ışık hızının ötesine sonsuz hıza ulaşır. Gideceği yere ulaşır. Dönüşünde de sonsuz hızdan ışık hızına düşer hızı. Işık hızından da normal hıza ulaşır. Işık hızının altındaki itiş enerjisiyle gerçekleştirilen hıza ulaşır. Işık hızı itiş enerjisiyle kinetik enerjiyle gerçekleştirilemez. Onun için söyledim. Ve vücuduna ulaşan nefs, vücudun o anda bulunduğu şekli derhal alır ve fizik vücudun içine girer. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir fizik vücut tayı mekanıyla Miraç olayını yaşamıştır. Allah Teala'nın söylediği kesindir kulunu kendi katına yükselttiği bir vakadır. İnsanlar inanmıyorlarsa bu sadece onların problemidir. Sevgili kardeşlerim, olay Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dizayn içerisinde ruhu, fizik vücudu ve nefsi üçü birlikte Allah'ın zatına ulaşmışlardır.

Şu anda hem Hazreti İdris'in hem de Hazreti İsa'nın orada yaşamakta olduğunu Allah Teala buyuruyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dileseydi orada tutabilirdi. Ama onun dünya üzerinde vazifesi vardı ve geri döndü. Her olayla Allah Teala bir hakikati bizlere anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala üç kızın varlığını işaret edecek muhtevalar koymuş. Birinci hız, ışık hızının altındaki hızlar yalnız itiş enerjisiyle gerçekleşebilir. İkinci hız, ışık hızı. Maddenin kendi içinde mekfuz bir hızdır. Üçüncü hız, ışık hızının üstündeki hız, sonsuz hız. İşte düşüncenizin hızı sonsuzdur. Işık hızı nasıl oluşur? Muhtevaya baktığımız zaman ışık hızının itiş enerjisiyle elde edilen bir hız olmadığını, itiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Başlangıçta bütün insanların elektronlarıyla, fizik kuşlarının elektronlarıyla karşıt elektronları arasında bütün maddelerde bir kesin kanun vardır. Karşıt elektronların yani kuantum nazariyesinin dizaynını içeren kuantaların, karşıt elektronların elektron devir sayısı

Yani karşıt elektronların devir sayısı kuantalar, kuantum mekaniğinin temelini teşkil eden kuantumlar, kuantalar, elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptir. Ağırlıkları da elektron ağırlığının yarısı kadardır. Ve bu standart içinde normal olarak görev yaparlar. Bazı madenlerde tungsten gibi, tungsten gibi ve floresan lambaların içinde bulunan gazlarda elektrik enerjisini o maddeye veya gaza verdiğiniz zaman orada bu elektrik enerjisi hem elektronların hem karşıt elektronların devir sayısını hızla artırır. Yalnız bir küçücük farkla artış söz konusudur. Karşıt elektronların devir sayısı elektronlardan daha fazla artar. Çok daha hızlı artar. Bu sebeple bir saniyeden çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde karşıt elektronların devir sayısı daha hızlı arttığı için elektronun devir sayısıyla bir noktada eşit olurlar. Yani diyelim ki bir elektron saniyede 50 defa dönüyor. Bir karşıt elektron 25 defa döner. Diyelim ki bunların 50'nin 100'e ulaştığı noktayla 25'in 100 devre ulaştığı nokta aynı olsun. Karşıt elektron daha hızlı elektron devir sayısını arttıracağı için bir noktada mutlaka beraberlik olacaktır. İşte oraya ulaştıkları zaman eşitlik doğuyor. Elektron ağırlığıyla karşıt elektron ağırlığı veya devir sayıları ikisi de aynı şeydir. Elektronun da karşıt elektronun da ağırlığı devir sayılarıyla paralel olarak ortaya çıkar, artar veya eksilir. Elektron ağırlığıyla karşıt elektronun ağırlığının eşit olduğu noktada bir denge oluşur. Bu denge de maddenin içindeki enerji o sırada ayrı ayrı istikametlerde gitmekte olan, birbirine doğru yaklaşmakta olan, ayrı açılarla yaklaşmakta olan bir elektronla bir karşıt elektronu birbirine en yakın olduğu noktada birleştirir. Birisi karşıt elektronlar artı elektrik yükünün sahibidir. Diğeri elektronlar eksi elektrik yükünün sahibidirler. Manyetik alanları da birbirinin zıttıdır. Bu sebeple birbirlerini mutlaka çekeceklerdir. Ve maddenin kendi enerjisinin verdiği bir hızla saniyede 300 bin kilometre hızla harekete geçer. Bir elektronla bir karşıt elektron. Bu bir fotondur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir foton söz konusudur. Fotonun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Özelliği elektronun ve karşıt elektronun birbirine eşdeğer devir sayısında olması ve iki kanadı da aynı uzunlukta olan bir uçak gibi ışık duvarı üzerinde birisi zahiri alemi temsil ederek diğeri berzah alemini temsil ederek hareket ederler. Işık duvarı üzerinde hareket edilir. Hız hiçbir zaman ışık hızını aşmaz, aşağıda düşmez. Ne zaman ki fotonları bir kurşun duvara çarptırırsınız veya bir aynaya, o zaman fotonların
bir kısmının ikiye ayrıldığını göreceksiniz. Bir elektron oluşur, belli bir istikamette hareket eder. Bir de karşıt elektron oluşur. Elektronun harekete başladığı noktadan elektronun istikametinin tam tersi olan istikamette geriye doğru hareket eder. ...180 derece farkla birisi doğuya gidiyorsa, birisi onun tam çıkış noktasından çıkarak batıya doğru hareket eder. Ve sahiden çok daha kısa bir süre gözlenebilen karşıt elektron gözden kaybolur. Çünkü bu alemin varlığı değildir. Fotonların ne olduğunu bilmeyen, bir elektronla bir karşıt elektronlar oluştuğunu bilmeyen sevgili nükleer fizik uzmanları, fotonun ikiye ayrıldığını, iki tane foton oluşturduğunu zannettikleri için bu olaya çift foton olayı derler. Oysa ki sadece bir elektronun asli yapısının ikiye ayrılmasını ifade eder. Bir karşıt elektron, bu aleme ait olmayan, kaybolmaya mahkum olan, gözden nihan olan, yok olan parçacık, bir de elektron. Elektron doğrusal olarak yoluna devam eder. Karşısına çıkan yerlere çarparak hareket halindedir. Hareketini devam ettirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn içerisinde her şey şekle bağlanıyor. Öyleyse bunun daha ötesinde de bir hız olması lazım. Evet. Elektronların, karşıt elektronların bu dengeyi kurmasının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket etmesinin ötesinde başka bir denge söz konusudur. Işık hızının ötesi, yani sonsuz hız. Böyle bir hızın vücut bulabilmesi için gene itiş enerjisinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Gene maddenin kendi içindeki değişim bunu oluşturacaktır. Bir başka ifadeyle, bir nesnenin, bir varlığın, bir alemde ışık hızının ötesine ulaşabilmesi, o alemin maddesi olmamasına bağlıdır. Yani o alemde antimadde olması gereklidir. Dikkat edin ki antimaddenin ağırlığı negatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada sözlerimizin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. İşte ruh bu alemin varlığı olmadığı için sonsuzluğa hareket eder. Her alemde varlığını değiştirebilecek olan özelliğin sahibi olduğu için, her alemde fizik veya fiziğin ötesi olabildiği için, emre aleminde de fiziğin ötesi olarak sonsuz hızla hareket eder. Ve bu sonsuz hız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın huzuruna yükseltmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halisiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre din kolaylıktır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Din kolaylıktır. Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Mutluluk. Allah bizden sadece ve sadece mutlu olmamızı istiyor. Kesinlikle huzursuz ve mutsuz olmamızı istemiyor. Bize zorluk çıkartmaz. Yani zor olanı söylemez. İşte 11 ayın sultanı Ramazan ve Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân. Kur'an Allah'ın kanunlarını içeriyor. Kur'an Allah'ın mutluluğa ulaşmak meyanında yapmamızı istediği emirleri ve uymamızı istediği yasakların hepsini muhtevasına alan bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Bakara 185'te Allahu yuridu bikum lyusr ve la yuridu bikum lyusr. Yuridullahu bikum lyusra ve la yuridu bikum lyusr. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Öyleyse Allah Teala eğer bizim için kolaylık diliyorsa Kur'an-ı Kerim'de yapmamızı istediği bütün emirler bizim için kolaylıktır. Uymamızı istediği yasakların hepsi de kolaylıktır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin dediğinizin en hayırlısı en kolay olanıdır. Ve yine bir başka hadisinde ben size kolay bir dinle gönderildim. Öyleyse mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Allah bizim mutluluğumuzun başkalarının elinde olmadığını beyan ediyor. Bizim mutluluğumuz başkalarının elinde değildir. Bizim mutluluğumuz sadece ve sadece bizim elimizdedir. Allah serbest irademizin Allah'ın katında mukaddes olduğunu, kutsal iradeye Allah Teala'nın karışmadığını, kimsenin de karışmasını istemediğini buyuruyor. Ama Allah Teala hiç kimseye o istemedikçe de bir şey vermez. Din talepler zincirini oluşturuyor. İrademiz talep etmek, istemek mümkündedir. İrademizin mütevazı açısından olaya baktığımız zaman Allah Teala hepimizi aslında çok ama çok seviyor. Fakat bizler irademizi kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bizlere vermeyeceğini, mutluluğa ulaşamayacağımızı bildiriyor. Biz ne kadar, ne zaman Allah'a için bir gayretin sahibiysek Allah da bizlere bütün kolaylıkları ancak o zaman sağlar. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Necm 39'da وَالْنَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَى. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Bütün kolaylıkları Allah Teala'nın bize sağlaması
Ancak onun bizim için dilediğini dilemekle gerçekleşir. Yani irademizi ilahi iradeye her noktada teslim etmek asıldır. İbn-i Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir diye soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolay olan haniflik dinidir. Gerçekten de Allah katında ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in hanif dini Arap Şadi ile İslam. Başlangıç noktasında bütün insanlar Allah'a ulaşmayı değil, dünya hayatını diliyor. İşte Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimeleri. اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Dünya hayatını dilemeleri halinde onlar için mukadder bir sonuç vardır. Onlar şeytana kul olacaklardır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah'la aralarındaki kapıların hepsi kapalı, şeytanla aralarındaki kapıların hepsi de açıktır. Evet, başlangıç noktasında dünya hayatını dileyenler 10 tane, 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Baktığımız zaman evet, 12 tane negatif özelliğin sahibi. Allah'ın ayetlerinden gafil olan cahillerdir. Ameli boşa giden hüsranda olanlardır. Sağır dilsiz körlerdir, ölüdürler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Birbirlerine düşman.

dünya hayatından Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Sad-ı Şerif'inde her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi kalbinizden sökülüp atılmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. 7 ayet-i kerimede dünya hayatını dileyenlerin kesinlikle ölüm sonrası hayatta gideceği bir tek yer var, cehennem. İşte bize dünyada ver diyenler, şu andaki slaytımızı görüyorsunuz, Allah-u Teala verir ama onların ahirete nasibi yok. Allah şeytanın kulu durumundaki bu insanlara tağuttan kaçınıp kurtulsunlar diye katından Resuller gönderir. Her kavmin Resulü mutlaka vardır. Bu insanları Allah'a davet eder. İşte bir slaytımız var. Her zaman diliminde, her kavimde Resuller, Mürşitler ve Vekil Mürşitler vardır. O zaman Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavimdeki Resul hangi gayeyle geliyor? Andolsun biz bütün ümmetlere, milletlerin, kavimlerin içinden Resuller bahsettik. Vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve tağuttan, insan ve cin şeytanlardan içtenav etsinler, sakının kurtulsunlar diye onlardan bir kısmını Resullerin daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayet erdirdi. Bir kısmının dilemeyenlerin üzerine de delalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yanlayanların akıbeti nasıl olduğuna bakın. Korunmak ve sakınmak. Öyleyse neden sakınmak? İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan sakınmak. Nasıl korunmak? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine taşıyarak korunmak. İnsanlardan bir kısmı ki Resullere baktığımız zaman bütün Resuller Enam 48'de وَمَا نُرْسُلُونَ مُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Evet, kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Tağuta kul olanlar için uyarıcı. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli Resulleri, veli mürşitleri var mıdır? Vardır. İnsanlardan bir kısmı Resul'ün daveti üzerine Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler. Her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim kesinlikle bir mutluluk garantisi. İşte Şura 13 ve Rad 27'de Allah Teala bu hakikati bize bildiriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve ileyhi men yünüb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelir, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bizim açımızdan din kolaylıktır çünkü sadece bir dilektir. Yunus Emre 4 kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elif dersin. Ey hoca, manası ne demektir? Yani ayetlerin manasına varmak, ayetlerin manasına vardığımız zaman bu iki ayetten görüyoruz ki dini yaşamak bizim açımızdan serbest irade sahibi insan ve cinler açısından sadece bir dilek. Öyleyse bir dilekten daha kolay bir şey var mı? Kolaylıktır. Rad 27'de de İnnallâh yudilli men yeşâhu ve yehdi ileyh menâb. Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıç noktasında herkes delalette. Dilediğini delalette bırakır ve o delalette olanlardan kim davete muhatap olduğu zaman Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu da kendisine ulaştırır.

Garanti. Allah dilediğini kendisine, yani ona yöneleni kendisine ulaştırır garantisi bize kolaylığı sağlıyor. Allah'ın kanunları vardır. Bu kanunlara göre ahiret ve dünya hayatını değerlendirdiğimizde dünya hayatının ahiret hayatının yanında sıfır gibi çok az bir değer ifade ettiğini görüyoruz. Sonsuz hayatı yaşayacağımız ahiret saadeti ulaşmak ise sadece ve sadece tek bir dileğimize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir hiç. Hatta Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyada yaşanan bütün mutlulukların hepsinin ahiretteki cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile değil. Dünyada yaşanan sıkıntıların hepsinin cehennemde yaşanan azabın yanında bir zerre bile değil. Öyleyse görüyorsunuz o korkunç cehennem azabından kurtulmak ve sonsuz bir hayatı cennete geçirmek sadece tek bir dileğimize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kainata bundan daha kolay bir şey yoktur. Allah'ın dini kolaylaştırarak bizi ulaştırmak istediği hedef ahiret ve dünya saadetidir. Kolay olansa Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Allah'ın sonsuz ahiret ve dünya saadetinin yarısını bize garanti etmesidir. Öyleyse din kolaylıktır. Kolay olansa Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Allah'ın sonsuz ahiret ve dünya saadetinin yarısını bize garanti etmesidir. Gerçekten öyle mi? Evet. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler Resulullah'ın tebliğine muhatap oldukları zaman Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine gereğince tağuta olmaktan içtinab etmişler, sakınmışlar. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab edip kaçındılar, sakındılar, kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Basit bir dilekle o sonsuz hayatı yaşayacağımız cennet müjdesini kazanıyoruz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Bu zaviyeden baktığımız zaman, hadis-i şerifimize baktığımız zaman, dinde sadece kolaylık vardır, dinde zorluk yoktur. İşte Leyl suresinin ilgili ayetlerine beraberce bakalım ne görüyoruz. وَاَمَّا مَنْ هَاتَا وَتَّقَّا وَسَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُّ يَسِرُ الْحُسْرَى. Beş, altı, yedi. Leyl suresinin 5, 6 ve 7. ayetleri. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oluyorsa. İnfak ne zaman başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olduğu zaman infak başlar ki kim infak etti, takva sahibi olduysa ve Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse ki bütün Allah'ın mürşitleri Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Allah'ın zatı insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinde görülüyor. O noktaya kadar Allah Teala biz ona kolaylık sağlayacağız. Bir işin kolaylaşması o işte Allah'tan aldığımız yardımla ilişkilidir. Hangi oranda Allah'tan yardım alıyorsak o oranda da Allah Teala o işi bize kolaylaştırmıştır. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, yani Resulullah'ın sünneti, Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt. Her iki halde de dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve ayetlere baktığımız zaman
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla kolaylaştıracağını bize beyan ediyor. İster Duhan Suresinin 58. ayet-i kerimesine bakalım. Duhan Suresinin 58. ayet-i kerimesi Allah Teala فَاَنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّمْ يَتَذَكَّرُونَ İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanıyla kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Öyleyse din kolaylıktır. Din yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'in kolaylaşması ancak Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla kolaylaştırması. Yani Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Mürşitten rahatsız Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimizin lisanıyla kolaylaştırıyor.

İşte Meryem suresinin 97. ayet-i kerimesi bir kere daha karşımıza çıkıyor. Biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi de uyarman için. Meryem 97 ile Enam 48 arasında bir ilet rabıtası var. Enam 48'de Allah ne diyor? وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشَرِينَ وَمُزِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Takva sahipleri için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Öyleyse bütün Allah'ın Resulleri Allah'a ulaşmayı dileyenler için uyarıcı. Allah Teala onların lisanıyla kolaylaştırıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için de kesinlikle uyarıcı. O zaman ulaşmayı dileyenler için kolaylık vardır. Ulaşmayı dilemeyenler için zorluk söz konusudur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayeti kerimesi, her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Yine her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Kolaylık olan Allah'ın yardımını aldığımız zamandır. Ama zor olan din dışı hürafeler, bidatlere tabi olmaktır.

Ala suresinin 6. ayet-i kerimesine Allah Teala Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. Öyleyse görüyorsunuz ki her şeyi Allah Teala Peygamber Efendimize kolaylaştırıyor. Şimdi gelelim İslam ve dinde zorlama konusu bir gazete yazısında şöyle yorulmuş. İslam'ın kendi değerleri, ölçüleri vardır. Dinde zorlama yoktur. Fakat İslam'da vardır. Tabii tamamen insanların kendi heveslerine uyarak uydurduğu bidatlerdir.

Bir başka hürafe, bazı din adamlarının yorumu, dinin dışında yani İslam'a davette zorlama yoktur. Ancak dinin içerisinde zorlama vardır diye söylüyor. Hayır, dinin içinde de dışında da zorlama yoktur. Çünkü din Allah'ın insana verdiği serbest iradesiyle yaşanan hayatın adı. Bütün insanlar bir araya gelseler, küfürde olan kimseyi mümin kılamazlar. O istemedikçe, dilemedikçe. Bütün insanlar bir araya gelse, mümin olan kalben ulaşmayı dileyen kişi zorla kafir yapamazlar. Öyleyse dinde zorlama yoktur. Allah Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah'ta hakkıyla cihat edin, o sizi seçti, dinin de sizin için bir zorluk kılmadı. O babanız İbrahim Hanife Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar Allah'a teslim olarak resimlendirdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Öyleyse görüyorsunuz ki dinde zorlama asla yoktur. Allah Teala Allah bizi seçti buyurmaktadır. Sizi seçti buyurmaktadır. Demek ki seçilenler bir de seçilmeyenler vardır. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği insanlardır. Onlar Rad 25'te belirtildiği gibi fesat çıkaranlardır. Onlar Ahzab 67-68'te belirtilen kübera ve saadetlardır. Onlar Bakara 159'da belirtilen hidayeti gizleyenlerdir. Onlar ayet ve Resulü'yle alayden Kehf 106'da belirtilen kendileri için mizan tutulmayanlardır. Onlar Bakara 102'ye göre zülmani ilmerle amel edenler. Öyleyse bunlar Allah kendilerine hayır görmediği için seçmiyor. Muhterem Efendimiz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyin İfadesine göre konuyu ele alacak olursak, seçilmeyenler nefret eden ve nefret ettirenlerdir. Evet, gerçekten İsra 45-46'ya baktığımız zaman, Resul ayetleri kıraat ettiği zaman, ahirete iman etmeyenler Resul arasında Allah-u Teala engeller koyuyor. Onlar da nefret de ondan uzaklaşarak gidiyorlar. Bu nefret, Resul'den nefrettir. Allah-u Teala İsra Suresi'nin 45. ayet-i 46. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor. Baş gözlerine icabını müstüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet konulur. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'yı vahid olarak zikrettikleri zaman ondan nefretle uzaklaşıp giderler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen gay yolunda olanlar, onlar için bir mürşid hidayetçi yoktur. Ve onlar Kur'an'ın manasına nüfuz edemezler. 14 asır evvel Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı kıraat etmeye başladığı zaman yevmül ahire iman etmeyin, yani dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşmasına inanmayan insanlar ondan nefretle uzaklaşmışlardır. Sebebi Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin hasarlarına engeller koymasıdır. Kişi mürşide karşı çıktığı zaman da Allah Teala huzurlarına engeller koymaktadır. Bununla kalmayıp kişi mürşide karşı bir cephe alır, onunla savaşır, başkanın hidayetine de mani olursa bu durumda Allah onun kalbini mühürler, tabi eder. Onun için artık bir tövbe kapısı söz konusu olamaz. Öyleyse bu kişiler hem mürşitten kendilerini nefret ederler hem de diğer insanların da nefret ettirirler ve böylece mürşidin daveti sırat-ı müstakim yolundan alıkoyarlar. İşte Allah-u Teala bu insanları seçmiyor.
Evet, mürşidin davet ettiği sırat-ı müstakim. Enneke le te'um ila sirat-ı müstakim. Muminin suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Muminin suresinin 73. ayet-i kerimesi. İşte mürşitlerin davet ettiği bu sırat-ı müstakimden bu nefret eden ve nefret ettirenler ondan saptırırlar. Davet ettiği sırat-ı müstakim yolundan insanları alıkoyarlar. Allah-u Teala bu insanları kesinlikle seçmiyor. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde onlar ki kafirdirler, insanları Allah yolundan saptırırlar. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Asla onları Allah-u Teala mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlâ tarik-i cehenneme. Öyleyse onlar için kesinlikle zor olandır. Öyleyse kesinlikle ne biliyoruz? Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça'da İslam, kolaylık dinidir. Dinde zorluk yoktur. Dinde kolaylık vardır. Allah-u Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarını vermediği başarıyı ve sevabı kolay gösterenlere verir. Kolaylık gösterenlere verir. Gerçekten de baktığımız zaman İncil Matta 19:26'da İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Allah için çok kolaydır demiştir. Ve Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yesiru ve la tuasiru. Beşiru ve la tunaffiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte kim güç durumda olan birine kolaylık gösterirse Allah da dünyada ve ahirette ona kolaylık gösterir. Allah'a ulaşmayı dileyenler sebil-i reşat üzerinde onlar için bir mürşit hidayetçi vardır. Allah Teala onlar için kolaylık diliyor ve yardımcısını gönderiyor. İşte 7 ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse 7 ayet-i kerimede Allah Teala onları mürşitlerine ulaştıracaktır ve mürşide tabi olanlar onlar için Allah'ın yardımı söz konusudur. Allah'ın yardımıyla Allah Teala onlara kolaylık gösteriyor. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ise bir dilektir. 12 ayet-i kerimede de üzerimize farz kılıyor. Evet. 12 ayet-i kerimede Allah Teala üzerimize farz kılıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin skalasına şöyle bir göz atacak olursak birinci basamakta herkes olayları yaşar. İkinci basamakta herkes olayları değerlendirir. Seçilmeyenleri ve seçilenler diye iki gruba ayrılırlar. Seçilmeyenleri burada olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanın arasında görürüz. Allah'ın kendisinde hayır görmediği ve seçmediği bu kişiler ömürleri boyunca hep din yolunda Allah'ın mürşitleriyle, Allah'ın resulleriyle savaşacak, mücadele edecek olanlardır. Ebu Cehil takımı gibi. Ebu Cehil bunlara örnek gösterilebilir. Evet. Allah Teala Haç 8'de ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabin munir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye, nurlu bir aydınlatıcı kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Öyleyse bir ilmin sahibi değil bu Ebu Cehil. Hidayetçiye de tabi değil. Nurlu bir kitaba da dayanmıyor. Sadece boş konuşuyor. Cehil'in babası Ebu Cehil. Günümüzde de kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndüren insanlar var. Geri kalan insanların hepsi seçilir. Seçilenleri Allah-u Teala musibetlerle imtihan eder. Kula musibet gelmez hak yazmayınca
Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. 7 ayet-i kerimede musibetler insanların işlemiş olduğu şerler sebebiyledir. Seçilenler için, onlar için bu noktada her zaman iki sonuçtan biri geçerli. Olayları yanlış değerlendirebilirler veya olayları doğru değerlendirebilirler. Kur'an-ı Kerim'e göre olayları doğru değerlendirmek, hayır ve şer cephesinden değerlendirmektir. Hayır, bize derecat kazandıran her şeydir. Şer ise bize derecat kaybettiren her şeydir. Halbuki yanlış değerlendirenler, onlar hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Bu yanlış değerlendirmedir. Örneğin, bir hırsız başkasının arabasını çalıyor, hoşuna gidiyor. Kendisini hayır zannediyor ama şer, derecat kaybediyor. Öte yandan mal sahibi üzülüyor, o da şer zannediyor. Halbuki onun malı çalınmıştır. Başkası onun malını gasp etmiştir. Zulüm görmüştür, mazlum konumunda olan bu kişi derecat kazanmıştır. O kişinin diğerinin hırsızın kaybettiği derecatı kazanmıştır. Başlangıçta musibetler hiç kimsenin hoşuna gitmeyecektir. Ama ancak musibetler bize derecat kazandırırlar ve günahlarımıza kefarettirler. Musibet imtihanını geçen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişi bilir ki bu yaşadığı mutlaka daha evvel nefsine uyarak yaptığı bir yanlışın ona yansımasıdır. Bütün aynalar kendilerine uzanan ışığı yansıtırlar. İşte dışımızdaki bütün insanlar da bizim için birer aynadır. Biz onlara hangi ışığı gönderirsek onu yansıtırlar. Dolayısıyla musibet, imtihanını geçen kişi farkına varmıştır ki bu yaşadığı musibet aslında kendi eseridir. Bir daha başına gelmemesi için şerrin kaynağı olan nefsini düzeltmesi lazımdır. O kişi tarafından Cihad-ı Ekber'in devreye girmesi ve nefsle mutlaka mücadele etmeye başlaması ihtiyacı hissedilir ve davete muhatap olduğu zaman o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 7 tane hadis-i şerifte Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. İşte zaman zaman dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğimiz an birçok insan itiraz eder. Peygamber Efendimiz niye buyurmamıştır? Peygamber Efendimiz Kur'an ayetlerine dayalı 7 tane hadiste bildirmiştir. Allah Resulü bir gün benim hadislerimi tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. İşte bu vaaz ettiği 7 hadisi Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman gerçekten 7 hadisin 7'si de Kur'an'ı adeta tasdik ediyor bütünüyle. Üçüncü basamakta burada yapılması gereken şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği kendisi için, dileğini kendisi için gerçekleştiremeyecektir. Allah gerçekleştirecektir. Çünkü Şura 13'te kim ona yönelik ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir elbette. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri ona Allah sevdirecektir. Neticede Allah kişiyi hiç karşılığında hiçbir zaman zahmete katlanmaksızın mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah ile kulun işbirliğiyle gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Onun için din kolaylıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde hadiste ayakta namaz kıl. Eğer buna gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da gücün yetmezse yaslanarak kıl. Evet, hadis-i şerifte Buhari'den nakledilen. Ayakta namaz kıl. Eğer buna gücün yetmezse oturarak namaz kıl. Buna da gücün yetmezse yaslanarak namaz kıl. Ancak bu dileğin kalpten dilemek şeklinde olması asıldır. Fizik beden herkesin duyabileceği tarzda ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diyebilir. Ama dilin söylediği kalpte yoksa Allah katında bunun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Allah-u Teala kalpten dilemeyi önemsemektedir. Çünkü Allah devamlı insanın kalbine nazar eder bakar.
Millet İbrahim, babanız İbrahim'in millet ifadesi, millet İbrahim, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşmaktadır. Kişi ben Müslümanım diyebilir ama Allah'a ulaşmayı kalben dilemiyorsa Allah'ın kulu değildir. Millet İbrahim'in içinde değildir. O kesinlikle tağutun kuludur. Dördüncü basamakta kalben ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Kişinin engellerini bir bir kaldırır. Her bir engelin kaldırılmasıyla birlikte Allah-u Teala'na derecatlar verir. Yedi furkan sahibi olan kişi Enfal 29'da Allah-u Teala tarafından açıklanmaktadır. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olarak ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size peş peşe yedi furkan verir. Beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicabın müstüre alınır. Birinci furkan basar asrın üzerindeki gışavet alınır. İkinci furkan. Altıncı basamakta kişinin kulaklarındaki vakra alınır. Üçüncü furkan semi hasası üzerindeki mühür açılır. Dördüncü furkan. Yedinci basamakta kalbi mühürü açılır. Beşinci furkan kalpteki ekinet alınır. Altıncı furkan ekinetin yerine ihbat konulur. Yedinci furkan. Yedi basamakta yedi furkanın sahibi olan amin olan kişi irşat kademesine baktığı zaman onu alelade bir insan olarak değil mürşit olarak görür. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin tebliğe başlamadan evvel Hazreti Ebubekir rüya görüyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Bu rüyasını bir Allah dostuna tabir ettiği zaman o Allah dostu diyor ki ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona yardım edeceksin, ona yar olacaksın. Geldiği zaman Hazreti Ebubekir ona koşuyor, Allah Resulüne, evet Resul olduğunu söylüyorsun, delilin ne? Delilim o gördüğün rüya diyor. Öyleyse kim kalben ulaşmayı dilediyse, Allah Teala Rahim esmasıyla kimin üzerine tecelli ettiyse, o irşat kademesine baktığı zaman alelade bir insan olarak değil, mürşidi mürşit olarak görür. Mürşidin sözlerinin manasını arar, kişinin aynı dileği başkalarına da ulaştırması, mürşidin sözlerini kendisine mal etmesi demektir. Sekizinci basamakta Allah Teala tekavvün 11'e göre kişinin kalbine hidayetle ulaşır. Kaf 33'e göre Allah Teala o kalbi kendisine çevirir. Dokuzuncu basamak men haşiye rahmane bil gaybi ve cabi kalbinib ve 10. basamakta Enam 25'e göre Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur onunla açar. İşte iki tür insan var. Bir kalbin göğsünden kalbine nur yolu açılanlar, onlar kolayların içinde olanlardır. Ve göğsünden kalbine nur yolu açılmayan zorluk içerisinde olanlar. Evet şimdi Nebiler İnşirah suresine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Elem neşrah leke sedreke ve vedan anke vuzrek ellezen kadezarek ve refana leke zikrek. Evet şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İnşirah bir de göğsünü senin için şer etmedik mi? Senden günah yükünü kaldırmadık mı? Ve senin sırtını büken zikrini yükseltmedik mi? Hazreti Musa için de aynı olay söz konusu. Onun için baktığımız zaman Allah dostlarının sözlerine iki tür din öğretilmesi var. Tekkeler ve medreseler. Yunus Emre diyor ki medreseler mi dersi? Okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır bu kitabın suresi. Tekkeler, Allah-u Teala'nın kendileri için farz kıldığı müşride tabi olanlar, onlar ayetlerin manasını Allah'tan alanlar, müşritten öğrenenlerdir. Dolayısıyla olaya baktığımız zaman Hz. Musa Aleyhisselam ne diyordu? Rabbim benim göğsümü şeret, işimi kolaylaştır. Rabbi şrahi sedri ve yesirli emri. İşimi kolaylaştır. İşte din kolaylıktır. Dinin kolaylaştırılması mutlak surette o kişinin
mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Tekrar bakalım kolaylıkla ilgili ayetlere. Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Meryem 97, Duhan 58 vesaire. Dini senin lisanınla kolaylaştırdık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisi değil, mürşitlerin hasıdır. Hidayet güneşidir. 14 asır evvel herkes cahiliye dönemini yaşadığı bir dönemde Allah-u Teala kendisine son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve mürşidi Cebrail aleyhisselamla 23 sene boyunca sahabeye Kur'an-ı Kerim'i açıkladı, anlattı, öğretti ve yaşattırdı. 11. basamaktaki kişi zikir yapmaya başlar. Böylece Allah'ın katından gelen nurlar o göğsünden kalbine açılan yoldan süzülerek kalbine ulaşır ve %2'lik bir rahmet nuru oluşturur. Zümer 22'ye göre Allah-u Teala açıkça söylüyor. Göğsü şer edilen bir nur üzere olanla kalbi kasiyet bağlayan kişi bir olur mu diyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nur yolu açılmayanlardır. 12. basamakta hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre %2'lik rahmet nuru sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. Bakara 45-46 وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّ هَالَ كَبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipler için değil. O zaman 13. basamakta kişi hacet namazını kılıyor ve mürşidini Allah'tan istiyor. Bakara 45-46 Arkasından Allah Teala huşu sahibi olan kişiye Allah mutlaka mürşidini gösteriyor. 7 tane hadis-i şerifte de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olmanın farz olduğunu söylüyor. İşte benden sonra Nebi gelmeyecek. Benimle sona ermiştir nübüvvet. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Bu alim dediği 7 sava 4 teslimi yaşayan iradesini de Allah'a teslim edenler. Nereden biliyoruz? Allah Resulü alimin uykusu cahilin ibadetinden ayrıdır. Cahil olan bir insan hangi ibadeti yaparsa yapsın 1'e 10 kazanır. Ama alim uykudayken de zikrettiği için ve zikirle zikir yapan kişiye 1'e 700 kazandığı için o zaman uykudayken de 1'e 700 kazanan birisidir. Ve bütün bu hadisleri incelediğimiz an Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de kesinlikle mürşide tabi olmayı farz olduğunu hadislerle bizlere açıklamış oluyor. 14. basamakta kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi olur. Tabiyet sırasında o kişi 7 nimetin sahibi olur. Evet, 7 nimetin sahibi. 1. nimet devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Evet, bu 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimete baktığımız zaman dayandığı ayetlerde gayet açık ortada. Ne görüyoruz 7 nimet? Birincisi devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelir yerleşir. Mumin 15. İkincisi kalbimize Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele 22. Üçüncüsü günahlar sevaba çevrilir. Dördüncüsü ruh vücudu terk eder. Beşincisi fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncısı zikirle ıslah edici nefs tezkesi gerçekleşir. Ve yedincisi irade güçlenmeye başlar. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinden لَيْكُنَ رَسُولُ شَهِدًا رَسُولًا Resul sizin üzerinde şahit olsun. وَتَكُنُوا شُهَدَيْا عَلَى النَّاسِ Siz de insanlar üzerine şahit olun buyurulmaktır. Burada bizim üzerimizde şahit olan Resul her devirde devrin imamıdır. Bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdırlar. Nebilerin olmadığı her dönemde Allah-u Teala kavim Resullerinden bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Resul bizim üzerimize şahit olacaktır. Resulün bizim üzerimize şahit olması demek, bizim Resul'e tabi olmamız demektir. 12 tane insanla Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa, o kişi tövbe edecektir ve tövbede bu tövbe yedi şahidin huzurunda gerçekleşir. Şahitlerden birincisi Allah, ikincisi devrin imamı, üçüncüsü devrin imamının ruhu, dördüncüsü arşıdan melekler, beşincisi mürşidin kalp gözü, altıncısı kirame katme melekler, yedincisi kişinin amel defteri.
Allah Teala'nın Resulü sizin üzerine şahit olsun emri işte bu tövbeyi kastetmektedir. Bizim insanlar üzerine şahit olmamız ise insanları Allah'a davet etmemiz demektir. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşmişse o mutlaka tebliğ yapmaya başlar. Resul Allah'a ulaşmaya davet eder, hidayete erdirir. Bizler ise Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ederiz, hidayete vesile oluruz. İkinci nimet, kişinin ruhu vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülüke başlar. Nebe 39. Ve üçüncü nimet, kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çevirir Furkan 70. Allah-u Teala derece sistemini değiştirir. 1'e 700. Beşinci nimet, kalbe iman yazılır mücadele imkiye göre. Altıncı nimet, nefs eskiyesine başlar kişi. Ve böylece yedi nimeti Allah'tan alan kişi nefs kademelerini bir bir geçer. En sonunda bu kademeleri geçmenin ötesinde 15. basamakta nefsi emmare, 16. basamakta nefsi levame, 17. basamakta nefsi müleme, 18. basamakta nefsi mutmaine, 20. basamakta 19. basamakta nefsi radiye, 20. basamakta nefsi marziye ve 21. basamakta nefsi tezkiye ile nefsin kalbinde her %7 nur birikim olduğunda bu kişinin ruhu bir gök katı Allah'a doğru yükselir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Bu kademelerin hepsi zikir silahıyla geçilir. Emare kademesine 15 bin zikir, birinci gök katına, levame kademesine 17 bin zikir, ikinci gök katına, müleme kademesine 19 bin zikir, üçüncü gök katına, mutmaine kademesine 21 bin zikirle dördüncü gök katına, radiyede 23 bin zikirle beşinci gök katı, marziyede 25 bin zikirle altıncı gök katı, tezkiyede 33 bin zikirle yedinci gök katına ulaşır ve yedi alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Kul olmak duanın kabul ederek ruhun Allah'a yükselip ulaşmasıdır. Fecir 27, 28, 29'a baktığımız zaman aynı hakikatleri bir kere daha görüyoruz. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına, gir cennetime. İşte tek bir dilekle o kişinin yedi furkanın sahibi olması, tek bir dilekle Allah'ın o kişi huşuya ulaştırması, tek bir dilekle hacet namazını kılması halinde huşu sahibi kişiye mürşid göstermesi, tek bir dilekle yedi nimeti ona vermesi, yedi kalp şartını sağlaması, tek bir dilekle o kişinin yedi kademeden hepsini tezki etmesi, ruhunun yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması, hepsi Allah-u Teala'nın ona olan mükafatıdır. Sadece o kişi dilemiştir, geri kalanların hepsini Allah-u Teala gerçekleştirmiştir. 22. basamakta ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olur. Burası velayetin birinci makamı olup Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı olan fenafillah'tır. Artık ermiş bir evliya olan kişi üç kat cennetle müjdelenmiştir. Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştıran bu kişiye Haç 78'de şöyle buyurmaktadır. Ahimü salata namaz kıl, atü zekatı zekatını ver, ve ahtesemü billah Allah'a sarıl, huve mevlakum Allah senin mevladır, dostundur, ve ne'mel mevla ne güzel dosttur, ve ne'mel nesir ne güzel yardımcıdır. Öyleyse kişi tek bir dileğin sahibi olacak, Allah'a ulaşmayı dileyecek, yalnız bu dileğin sahibi olması sebebiyle Allah-u Teala onu mutlaka 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Bunun karşılığında Allah-u Teala birinci kat değil, ikinci kat değil, üç tane kat cenneti mutlaka ona temin edecek. Yetmez, dünya saadeti olarak da her günün yarıdan fazla zamanında bu kişinin mutlu olmasını garanti ediyor. Böyle bir dizende Allah-u Teala'nın yardımını görüyoruz. Şeytan başlangıçta nefsin kalbindeki afetlerin %100'üne tesir etmek imkanı sahibidir. Yalnız afetlere tesir edebilir ama afetler azaldıkça nefsin kalbindeki şeytanın tesir alanı da azalacaktır. Nefsin afetlerinin %51 yok olunca
yerlerini %51 nurla alınca nefsin kalbinde şeytanın hakimiyeti artık biter. Hakimiyet %51 ile Allah'ın nurlarına geçer. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a aşağı düşmüştür. Nebile Sultanı Peygamber Hazreti Şerif'inde ne diyor? Şeytanı vücuda geçir, onları daraltınız. Nefs tezkiyesiyle %51 oranında şeytanın giriş yolu daralmıştır. 23. basamakta kişi bekaya ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinde %20-61 nur. O kişinin ruhuna indi ilahi Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor. Enam 127'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. 24. basamak zühd makamı, artık o kişi zahittir. Her gün günün yarısının daha fazlasını zikirle geçirmektedir. Zikirsizliğe karşı zahittir. Dünyaya karşı zahittir. Günün yarısından fazla zikre ulaşan kişinin kalbinde mutlaka %70 bin nur oluşur. Yusuf 20'de Allah-u Teala buna. 25. basamak muhsinler makamı. O kişi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim eder. Nefsin manevi kalbindeki karanlıklar %19, nurlar %81'e ulaşmıştır. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinin de sahabenin hepsinin fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim ettiğini net olarak bize beyan ediyor. 26. basamak kişi ulelbab makamına ulaşır. Daimi zikrin sahibi olur. Ve Ali İmran 190-191'de li ulelbab ellezine yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Onlar ki otururken, ayaktayken, yansı yatarken hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Ulelbab kademesinde zemin kattaki devrin imamına anadergaha 7 kat yerler gösterildiği zaman o kişi yerlerin melekütünün sahibi olduğundan nefsinin kalbinde 7 mertebede müzeyyin olması söz konusudur. Bu müzeyyin olma nefsin bütün konularını kapsar. Bunlardan bir tanesi de sabırdır. Ulelbab'ın özellikleri şunlardır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olması. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afet kalmaması. Üçüncü özelliği Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini işitmesidir. Dördüncü özelliği Allah'ın gösterdiği her şeyi görmesidir. Bu 4 temel şart, 3 tane de sonuç şartını ilave ettirir. Vasıfların sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. Ehli tezekkür üyetine girmiştir. Allah'la her konuyu tezekkür edebilecek, konuşabilecek bir özelliğin sahibidir. Bu kişi ehli hikmettir. Hüküm vermesi gerektiği zaman ister hakem olarak, ister hakim olarak hüküm versin. Hep Allah'tan sorarak vereceği için mutlaka doğru hüküm verir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olması her an derecet kazanması manasına geliyor. 27. basamakta kişi ihlasa ulaşır. 1, 2, 3, 4, 5 bütün kokatlarını Allah-u Teala kendisine gösterir. Ve 7. gök katında 7 alemi gören kişi indi ilahi görür. Ve oranın en yüksek noktası olan Sidre-i Müntaha'daki ağacı görür. Ondan sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salaha ulaşır. Salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. O kişi böylece dördüncü kademede iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Allah-u Teala bu vasıflara donattığı kulunun iradesini teslim alır. Beşinci kademede de o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. İrşat makamına tayin edilen hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdir. Kişinin nefsinin kalbi ulelbab makamında 7 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe, salah makamında 5 mertebe müzeyyen olunur. Ve 19 mertebe kalbi müzeyyen olan kişi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Ali İmran 102 Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve entum muslimun. Önce o kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Teslimler peş peşe gerçekleşir. Ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi, sonra nefsin teslimi gerçekleşir. Bunların hepsinin yegane vasıtası hakiki cihadın silahı kesinlikle zikirdir. 4 saatlik zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi gerçekleşir. En sonunda tesbih ile de iradenin teslimi gerçekleşir.
Biz insanlar sosyal varlıklarız. Diğer insanlarla beraber yaşıyoruz. Beraber bu yaşamda Allah'ın bizden istediği davranış biçimi güzel ahlaktır. Güzel ahlakın temelinde karşı tarafın bize yapmış olduğu yanlışları devam affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek asıldır. İşte din budur. Kolay tek bir dilekle arkasından tabiyet, arkasından yedi safhanın yedisinin yaşanması, 14 asırla ve sahabe bu şekilde birbirlerinin can düşmanı iken can dostu olup asıl saadeti yaşadılar. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı muhterem Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek din kolaylıktır konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer söylediklerimden en kolay olanı seçiyorsanız, tek bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorsanız ve hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız inşallah. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz. İstanbul'dan bir kardeşimiz, 20 yıldır İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Yaptığım ibadetleri kolaylıkla yapamıyorum. Nefsime ağır geliyor. İbadetlerimi kolaylıkla yapabilmen için ne buyurursunuz? İbadetleri kolaylıkla yapabilmen için Allah'ın bu ibadetleri sana sevdirmesi lazım. Allah-u Teala'nın da kanunu var. Kim kalben ulaşmayı diler, hacet namazıyla 12 tane insanla mürşidini hacet namazıyla Allah'tan ister, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, Allah Teala'nın koyduğu vaid mutlaka ibadetleri ona sevdirtmek. Namazı, orucu, zekatı öyle bir sevdirir ki sen bile şaşarsın. Artık 5 vakit namaz değil, Resulullah'ın sünnetine uygun 7 vakit namaz kılarsın. Sadece Ramazan ayında oruç değil, diğerlerinde de hep oruç tutmaya, her perşembe günü bütün kandilleri oruç tutarsın ve bunlar hiçbir insan sana zorluk gelmez. Allah sana kolaylaştırıyor. Tıpkı Resulullah'a dini kolaylaştırdığı gibi. İkinci sual, Yozgat'tan bir kardeşim. Muhterem hocam, lise öğrencisiyim. Ailemi beni ibadet yapmaya zorluyor. Bu zorlama beni Allah'tan daha uzaklaştırıyor. Bu konuda ne düşünmem lazım? Dinde zorlama yok. Tam tersi, sevdirtmek vardır. Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu noktada asıl olan sana Allah ve Resulü sevgisini aşılamaları lazım. İbadetten önce bu kesinlikle gereklidir. Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Her hayrın başı da Allah sevgisidir. Ve Allah Resulü, dünya sevgisi kalpten sökülüp atılmadıkça Allah ve Resulü sevgisi gelip yerleşmez. İşte bunlar ancak sohbetlerde Allah'ın ayetleri vahiyesinde kolaylık zinciri içerisinde sana açıklanırsa ve bu kolaylıktan en üst seviyede faydayı sağlarsan, huzur ve mutluluk için bir hayat sana garanti edilirse, o zaman eminim ki hiç bu ibadetler sana zor gelmez. Onların hepsini Allah-u Teala sana sevdirir, kolaylaştırır ve sen kesinlikle severek bunları yerine getiren bir kişi olursun. Allah razı olsun. Aksaray'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz'in okuma yazma bilmediğini öğrenmiştik. Peygamber Efendimiz göreve başlamadan önce ticaret yapıyordu. Göreve başladıktan sonra herkes okumayı tavsiye eden Peygamber Efendimiz'in kendi o zamanki yazıyı öğrenmemeleri mümkün müdür? Sevgili kardeşim, Allah öyle buyuruyor. Yani neyi biliyor? Sen diyor Kur'an bilmiyordun. İşte ayeti kerime. Şura 52. Şura suresinin 52. ayeti kerimesi. Önekel
وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْاِيمَانُ Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Öte yandan Ankebut suresinin 48. ve 49. ayet-i kerimeleri. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu elinle yazmıyorsun. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki sen ümmisin, okuma yazman yoktur ayetlerle, o zaman daha ne tartışıyorsun sevgili kardeşim, ne düşünüyorsun? Allah böyle buyuruyor. Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katında söz değiştirmez. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ticaretle uğraşabilir. Şu anda binlerce okuma yazması olmayan, ticaretle uğraşan insan var. Ama Allah Teala öyle buyuruyor. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Sen onun eline yazmadın, kitap okumadın diyor. Ve beluvva ayatın beyinatı, 23 sene boyunca bu ayetleri, Kur'an ayetlerini senin kalbinde biz açıkladık diyor. Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Onun için ne diyor Yunus Emre? Alimler kitap yazar, karayı aka yazar. Gönüllerde yazılır bu kitabın suresi. Yani Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onun kalbine Kur'an'ı yazdı. Hatay'dan bir kardeş muhterem müjdeci var. Günlük verdiğimizi seher vaktinde açıp gün içinde zikirmatikte 40 bin 50 bine zikre ulaşmamıza rağmen ahsen davranışları göstermememin nefsimizin ağır basmasının sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, bazen kardeşlerim çoğunlukla zikir ehli olabiliyorlar. Zikir ehli değil. Zikir ehli rabıtalı olarak zikir yapmayı gerektiriyor. Hep zaman kardeşlerimize diyoruz ki zikirinizi özellikle seher vaktinde ve Efendimizin zikrini, zikir sohbetini dinleyerek yapmanız. Sohbetlere deki o doğru düşünme alışkanlığı içerisinde zikir yaparak hedeflere ulaşmanız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen nurların kalbinizde oluşmasını sağlamak şeklinde zikir yapmanız asıldı. İkinci sual Efendimiz davranış biçimi 8. sohbetinde nurlarınız dağılır ve kendinize yazık edersiniz buyuruyor. Çektiğimiz zikirler kalbe girdikten sonra bizim yanlış davranışlarımız neticesine kalbimizden dağılıp uzaklaşıyor mu? Elbette yani. O nurlar niçin geliyor? Sizin etraftaki insanlara güzel davranmanız için. E siz nurları kalbinize taşıdıysanız o zaman ne oluyor öbür tarafta? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri silip süpürür. Çirkin ahlak, başkalarına karşı olan kötü davranışları, çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi güzel amelleri götürür. Allah Resulü bunu buyuruyor. Öyleyse olmasını istemiyorsanız gelen nurlara paralel güzel davranışları da sergilemek vazifeniz olması lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a müracaat etmek noktasında mürşidin rolü nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, her zaman mürşid de Allah-u Teala'ya müracaat asıldır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dolayısıyla başlangıç noktasında hiç kimse Allah'tan vahiy alamıyor. Ama Allah-u Teala'nın konuşması da vahiydir. O zaman biz Allah'ın sözlerini anlayamıyorsak, bu Allah'tan vahiy alan, anlayan birisine ihtiyacımız yok mu? Bugün bir devlet dairesine gidersek bile, eğer bir dili bilmiyorsak, bize tercüman gerekiyor. Dolayısıyla o açıdan çok ihtiyacımız var. Her zaman mürşidimiz de Allah'a müracaat asıldır. Düzce'den bir kardeşim muhterem hocam, cennet ve cehennem altı alemden hangisine ait açıklayabilir misiniz? Emre alemine. Sevgili kardeşim, cehennem nerede? Zülmani alem, cennetler de melekut alemi. Yani ruhumuzun seyri sülük yaptığı sırat-ı müstakimin üzerinde her gök katında bir cennet vardır. Nefsimizin de aşağıya doğru gittiği her yerde bir cehennem vardır. Almanya'da bir kardeşim muhterem hocam, insanlara iyi davranmama rağmen bana saygısızca davranıyorlar. Bu durumda ben de alınganlık yapıyorum. Alınganlık nefsin bir afeti midir? Evet. Bu durumdan kurtulmak için ne yapmam lazım? Zikrini artırman lazım. Sevgili kardeşlerim, sen iyi davranıyorsan derecat kazanıyorsun. Onlar kötü davranırsa derecat kazanıyorlar. Yine derecat kazanıyorsun. Murad-ı ilahi ne? Devamlı hayır işlemek. Öyleyse daimi zikirde olmamana rağmen
devamlı hayır kazandığına göre Allah-u Teala'ya hamd ve şükretmek lazım. Sadece birazcık alıngalık afeti içinde olmaman lazım. Allah-u Teala nefsini sana gösterdiği için ona teşekkür olman lazım o muhatabına. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an.

kalplerine iman girenler Allahlaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hamdolsun ki Allah Teala bizi siz sevgili izleyicilerimizle, kardeşlerimizle, dostlarımızla bir araya getirdi. Konumuz sünnet-i seniye. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, o ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin sünneti arasında büyük farklılık var. Peki sünnet bunu kapsamıyor mu? Evet. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın 5 şartı olarak dizayn edildiği için, bu isim bugüne kadar kaldığı için İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. İslam'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a mülaki olmayı dilemek, bu İslam'ın 5 şartı içerisinde yok.

Ve İslam'ın 5 şartı içinde zikir de yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat" manası çıkacaktı. Gene namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür manası çıkacaktı. Ama Allah Teala lek kullanmış orada. Konuyu güçlendirmek için, kuvvetlendirmek için, yerli yerine tam olarak oturtmak için, bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için le kullanıyor. Muhakkak ki, şüphesiz ki, mutlaka, mutlaka zikir daha büyüktür. Mutlak olarak zikir namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim söylediklerimizi kendi öğrendikleriyle mukayese eden din adamlarımız diyorlar ki biz böyle bir şey öğrenmedik. Bu doğru olamaz. Ama Kur'an-ı Kerim'i açıp baktıkları zaman bunun doğru olduğunu görüyorlar. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Hala yerlerine oturtamıyorlar ki biz sadece Allah-u Teala'nın Kur'an'daki hakikatlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini anlatırız. Onun sünnet-i seniyesi bugünkü İslam'ın 5 şartıyla bu 5 şartı tamamen kapsadıktan sonra daha öteye de taşarak ilişkisini sürdürüyor. Bu İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Böyle dediğimiz için din adamlarından bize kızanların olduğunu görüyoruz. İyi ama bu kardeşlerimiz bize kızmadan evvel ne söylediğimizi incelemek lütfunda bulunmazlar mı acaba? Biz onlardan çok bir şey istemiyoruz. Bütün hayatımızı özellikle din adamlarımızı kurtarmaya adadık. Çünkü onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Arapça öğrenmek, eski yazıyı öğrenmek, Arap harflerini öğrenmek, Kur'an-ı Kerim tilavetini öğrenmek, bunlar çok güzel şeyler. Ve eski yazı da, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bizim çok eksiklerimizin olduğu iki konudur. Bunu söylemekten de hiçbir zaman çekinmedik. Biz neysek oyuz. Eğer Allah-u Teala bize vahyetmeseydi, sizlere şimdi anlatacaklarımızı öğretmeseydi, biz bir hiçtik. Gene bu öğreti dışında gene bir hiçiz. Ama o bizi seçti. O bizi seçtiyse, o zaman bizim bunları söylememiz tabii değil mi? Eğer Allah Teala bize dinimizi öğrettiyse, bu din kainatın tek dini ise, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dini ise ve sonuçta da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini ise ne gördünüz? Bütün peygamberlerin dini aynı.
Ve şimdiye kadar bütün din öğrenenler Hristiyanları ayrı bir dinin mensupları, Yahudileri ayrı bir dinin mensupları, başka başka gruplardakileri ayrı bir dinin mensupları olarak kabul ediyorlarsa, o ayrı dinlerin mensupları da bizi ayrı bir din olarak kabul ediyorlarsa ve ilk defa biz doğruyu getiriyorsak, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği doğruyu getiriyorsak sizlerin önüne, işte diyorsak, Kur'an'daki İslam budur diyorsak, bunun için suçlanmamız bir haksızlık değil mi? Allah'a şükretmeleri gerekirken din adamlarımızın bize düşmanca tavırlar takınmasını hiç mi hiç anlayamıyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytanın kendilerine ne kadar büyük yanlışlar yaptırdığını bu kardeşlerimiz fark edemiyorlar. Şimdi gelin sizinle beraber bakalım. İslam'ın beş şartını saydık. Bu beş şartın dışında bir altıncısı var. Allah'a milaki olmayı dilemek. Yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Burada da ekumus salat geçiyor, namazı ikame et geçiyor. Tabii ki başlangıçta verdiğimiz Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesindeki gibi. Ama burada çok önemli başka bir konu daha var. Belki Kur'an'ın en önemli ayeti bu. Çünkü Allah'a milaki olmayı dileyin diyor Allah Teala. Dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun.

münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel ve yettekuhu ve ona, Allah'a takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olma. Rum 32'de de müşriklerin hüviyetini açıklıyor. O müşriklerden olma ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve daha korkunç geliyor, her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Yani benim dinim doğru dindir. Ötekiler yanlıştır. Her biri kendi elindekiyle böyle bir dizayn içerisinde ferahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bunun adı fırkalara ayrılmaktır. Oysa ki aslında bir tek fırka var. O fırka Allah'a milaki olmayı dileyenlerin, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin fırkasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte fırkalara ayrılmayan, o bir tek fırkayı oluşturan grup biziz. Bizler Allah'a mülaki olmayı dileyenleriz. Gördük ki Allah Teala açık ve kesin bir şekilde münibine ileyhi, ona yönel diyor. Ona ulaşmayı dile. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13'te Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim ona, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi ve kendisine hidayet eder, ulaştırır. Ben kişiyi yünip, yönelmiş olan, Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. İşte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi hepsi Allah'a yöneldiler. Biz o sünnet-i seniyyeyi bugün dünyada en üst boyutta tatbik eden grubuz. Bu sebeple Allah'a en yakın grup olduğumuzu iddia etmiyoruz. Göğsümüzü gere gere bunu ispat ederek sizlerle konuşuyoruz. Biz dünya üzerinde Allah'a en yakın grubuz. Biz dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan grubuz.
Biz, bize tabi olanların hepsi ilk iş olarak Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tabiyetleri hacet namazını kılarak olmuştur. Biz onlara demişizdir ki hacet namazını kılın. Mürşidinizi Allah'tan sorun. Bunu görebilmek içinse mutlaka bir dileğin sahibi olmanız lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibi olur. İşte Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve bir perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alarak hacet namazını kılan ve ondan sonra Allah'tan mürşidini soran insanların ulaştığı makamımız. Ve bize karşıda olsanız biz sizi severiz. Bize kötü davransanız, hakaret de etseniz biz gene sizi severiz. Çünkü Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Çünkü Allah Teala bize nefret etmeyi unutturdu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sünnet-i seniyye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlarız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Herkes 5 vakit namaz kılar. Ama bir kuşluk sünneti, sabah namazıyla öğle namazının arasında kılınan bir kuşluk sünneti, gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasında kılınan teheccüd sünneti, bu iki namaz çoktan tarihe karışmış. Biz ve bize tabi olanlar mutlaka her gece teheccüd namazımızı kılarız. Bize gelenlerin önemli bir kısmı evvelce dini terbiye almamış olanlardır. Olsalardı bulundukları cemaatler onları kendilerinde tutmak için onlara mani olmaya çalışacaklardı. Nitekim birçok kardeşimiz de kendi cemaatlerinden bize katılmaları engellenmesine rağmen aramıza katılanlardır. Onları engellemeye çalışanlar bilmiyorlar ki yakın gelecekte hepsi bize tabi olacaklar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Öyleyse bize gelenler genellikle namaz borçları olanlardır. Ne yapıyorlar? Sabah namazı, yatsı namazı ve salat-ı vitir kılıyorlar. Bu bir günlük namazın bir bölümüdür. Öğle namazı, ikindi namazı ve akşam namazı da ikinci kısmıdır. İkisini toplarsanız sabah, kuşluk, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Bir de kuşluk sünneti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah, yatsı ve salat-ı vitir bizim yatsı namazıyla sabah namazı arasında
her gece kıldığımız namazdır. Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı da sabah namazından sonra kılınan ve öğleden evvel biten kuşluk sünnetidir. Biz Mir Vakfı'nın mensupları herkes 5 vakit namaz kılarken 7 vakit namaz kılanlardır. Yani nasıl bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz ve onun sahabesi nasıl her gün 7 vakit namaz kılıyorlarsa, biz bugün onun sünneti seniyesini tam olarak tatbik edenleriz. Her gün biz ve bize bağlı olan kardeşlerimiz 7 vakit namaz kılarız. Aramıza katılanlar otomatik olarak bu dairenin içine girerler. Öyleyse sünneti seni ediyorsanız orada bizi göreceksiniz. Her gün 7 vakit namaz kılarız. Ve bunun arkasında da çok önemli bir sebep yatar. Bize gelenler genel olarak dinlerini tanımamış olan insanlar, tanımış olsalar da kendi grupları tarafından aramıza katılmalarına büyük engeller çıkartılacaktı. Ve şimdi son zamanlarda hızlı bir şekilde başka gruplardan aramıza kardeşlerimiz katılıyor. Çünkü hakikatleri öğrendiler, Allah'tan sordular. Daha ötesi ellerinde olan en büyük delile sarıldılar. O Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e baktıkları zaman insanlar bizim söylediklerimizin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu bir. Bizim söylediklerimizin hepsinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından mutlaka yaşandığını ve bizim sadece onların yaşantısını talim ettiğimizi, sadece onların yaşantısını yaşadığımızı mutlak olarak göreceklerdir. Eğer hal böyleyse, namaz açısından sünnet-i seniyeyi sadece biz tatbik ediyorsak, o zaman neyimizi tenkit ediyorsunuz? Onun gibi davranmak hepinizin borcu değil mi? Hepinizin üzerine vazife değil mi? Kur'an farzları koyar. Sünnetleri de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin tatbikatı koyar. İşte o tatbikatı bugün dünya üzerinde namaz açısından yerine getiren tek toplulukuz. O kadar mı? Hayır. Sizler sadece Ramazan ayı boyunca oruç tutarsanız, bizler de tutarız. Ama Ramazan'ın dışında her perşembe de mutlaka oruç tutarız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her kandilde biz hepimiz mutlaka oruçluyuzdur. Her kandilde, her oruç tutması gereken mübarek günde biz Mihir Vakfı'nın mensupları mutlak olarak oruçluyuzdur. Öyleyse oruç sadece Ramazan ayı boyunca tutulan bir nesnedir. Kur'an-ı Kerim'in farzı olduğu cihetle farzlar açısından. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti devreye girdiği zaman kandiller de
oruç tutması lazım gelen günlerdir. Her perşembe mutlaka oruç tutarlardı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi. Biz de tutarız. Her perşembe bu dergahın mensupları mutlaka oruçlu dururlar. Öyleyse sünnet-i seniye deyince akla gelen onun bütün güzelliklerini yaşayan bir topluluk var mı dünyada diyorsanız var. Onlar o topluluğu teşkil edenler onlar bizleriz. Ve dinimizi Allah'ın öğretisiyle Kur'an'dan öğrendik. Onun için aramıza hiçbir suni sonradan dinimize ilave edilen bidat karışamaz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini nasıl tatbik etmişse 14 asır sonra biz onu Kur'an'daki bütün sünnetleriyle aynen Kur'an'daki bütün farzlarıyla aynen tatbik ederiz. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini de mutlak olarak katarız. Var mı aranızda her perşembe günü mutlaka oruç tutan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışsa onun sünnet-i seniyesine bizim kadar riayet eden bir grup var mı? Her gün kuşluk sünnetini kılan, her gece teheccüd sünnetini kılan kim var aranızda? Bizim aramıza katılın. Bizden olmanız gerekmiyor. Katılın ve görün bakalım. Ne yapıyoruz biz? İşte sevgili din adamlarımız, neden aynanın sadece bir tarafından bakıyorsunuz? Dürbünün bir tarafından bakıyorsunuz. Bir din adamı bizden bahsettiği zaman onun hayretle aleyhimizde konuştuğunu görüyoruz. Nasıl böyle bir şey oluyor sevgili kardeşlerim? Hiç inceleme yapmadan İnsanları nasıl bu kadar kolay suçluyorlar? Sünnet-i seniye, onun tatbikatı, var mı bizden başka bir grup günde 7 vakit namaz kılsın? Var mı bizden başka bir grup her perşembe mutlaka oruç tutsun? Allah-u Teala ile ilişkilerimiz insanların öğrettiği hiçbir din öğretisine tabi değildir. Sadece Kur'an'ı tatbik ederiz. Böyle olunca da insanların sonradan dine soktuğu bidatların hiçbirisi bizim aramızda yaşayamaz. Din İnsanların ortaya koyduğu İslam'ın 5 şartından oluşan İslam dini değildir. Din, Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam, 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar. Biz de yaşadık. İşte o 7 safa 4 teslimi yaşayanlardan birisi şu anda karşınızda konuşuyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Biz mürşidimize tabi olduk.
Biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 4 oldu. Biz nefsimizi Allah'a teslim ettik. 5. Biz irşad olduk. 6. Ve 7. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Allah bizi irşad makamının sahibi kıldı. Acaba şu anda bizi dinleyenlerden kaç kişi İslam'ın 7 safa 4 teslimden ibaret olduğunu biliyor? Hayır, bilmiyorsunuz. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve tabii onun sünnetleri de hiçbir zaman sizin tarafınızdan onun hüviyetinde, onun yaşadığı gibi yaşanmıyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. İslam'ın 5 şartında zikir yok. Allah Teala zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor. Daimi zikir de farz mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: Namazı kıldıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Çünkü sağ kulağımızı yastığa koyup kalbimizin sesini işitinceye kadar biraz kafamızı hareket ettirdikten sonra, o kalp seslerini işitmeye başladıktan sonra o şekilde uyumamız emrolunuyor ki kalbimizdeki çift atışları duyabilelim de ona göre çift eceyle içimizdeki ses dilimizde kımıldatmadan Allah kelimesini sabaha kadar tekrar etsin. Öyleyse zikir, ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek farz. Daimi zikir farz. Ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la farzlar arasında bir ilişkinin kurulması gerekmez mi? Zikir bir insanı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak olan o kişinin gıdasıdır. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah Teala nefsinizi tezkiye ediniz buyuruyor. Femen tezekka fe innehâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhin nasîr diyor. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur ve Allah'a ulaşır diyor. Masir olur. Ruhu da nefsi tezkiye olur, ruhu da Allah'a ulaşır diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetkuli fi ibadî vetkuli cenneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. O zaman kullarımın arasına gir.
ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah-u Teala'nın emirleri. Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ama tatbikatta bunların hiçbirisini göremiyoruz. İslam'ın 5 şartı bunların hiçbirisini ihtiva etmiyor. Ve insanlar kim tarafından nasıl saptırılmışlar farkında bile varmadan, farkında bile olmadan, bunun künhüne hiç varmak gereğini de duymadan İslam'ın 5 tane şartını kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Söylediklerimizin her bir ayeti bir ispat vasıtasıdır. Bunu Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bu kişi Allah'tan öğrendi. Öyleyse sözlerimizin sonuna geldik. Sevgili din adamları, lütfen sözlerimizi inceleyin. Bizim hayatımıza yaklaşıp yakından bakın. Şu anda dünya üzerinde sünnet-i seniyeyi en üst seviyede uygulayan grup, o grup biziz. Bunu hiç unutmayın. Biz hepinize örnek teşkil edecek olan şu dünya üzerindeki Allah'a en yakın grubuz. Bu sözler size örnek olmamız gerektiğini, bizi örnek almanız gerektiğini sizlere beyan etmek için söylendi. Hakkımızdaki zanlarınızı bir kenara bırakıp bizi inceleyin. Kardeşlerimizin, evlatlarımızın yaşantısına bakın dikkatle. Bu yaşantı ne ifade ediyor size acaba? Onlar gibi bugün de dinlerini yaşayan bir grup, Allah'a şükürler olsun ki halen var. Hayatta sayısı da süratle her geçen gün artıyor. Bütün bunların ötesinde bir şeyi daha söyleyelim. Bütün dünyayı sulh ve sükûna ulaştıracak olan bu gördüğünüz gruptur. Böyle bir görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Söylemekten de hiç çekinmeyiz. Gelecek günler zaten böyle olduğunu göreceksiniz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi dinler söz konusu değildir. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve o dinin de bugünkü temsilcisi gene biziz. Ne diyor Şura 13'te Allah-u Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat olarak verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmayı dileyin diye verdik diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İnsanlar tarafından alay konusu ediliyor bizim ülkemizde. Biz güya Allah'a ulaşmayı dilemek dememişiz de Allah'laşmayı dilemek demişiz. Bu nasıl bir şeytanın insanları kukla gibi kullanmasıdır? Bir türlü anlayamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insan bir karara varmadan evvel o kararın gerçek boyutlarını incelemek mecburiyetinde değil mi? Delillerini incelemek mecburiyetinde değil mi? Hanginiz bizi incelediniz de hakkımızda karar verdiniz? Öyleyse dininizi başka bir yerden değil, kitaplardan değil, Allah'ın din öğrettiği bizden öğreneceksiniz.
size ağır da gelse bizden öğreneceksiniz. Bizi tanıdığınız zaman bizim o kibir denen, gurur denen nefsin afetlerinden tamamen arınmış olduğumuzu göreceksiniz. Herkes için aynı seviyede tevazuun sahibi biriyle karşılaşacaksınız. Allah Teala bize kibri öğretmedi, bizden kibri aldı. Gururu öğretmedi, bizden gururu aldı. Sevgili kardeşlerim, ve bizi adam etti. Şimdi Allah'ın öğretisiyle bunların hepsini öğrenmiş olan Allah Teala'nın sesidir size ulaşan ses. O söyletir, biz söyleriz. Biz bir telefonuz. Biz bir hoparlörüz. Onun dışında hiçbir şeyiz. Bu görev kainatın şu andaki en üstün görevidir. Bununla huzur duyarız. Hayatımızı bütün boyutlarıyla buna hasrettik. Bizi inceleyin. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. Bir. Ve sizin bunları ne okullarınızda ne de başka bir yerden öğrenmenizin mümkün olmadığını göreceksiniz. O zaman aklınıza o sual gelecek. Nereden biliyor? Ve o zaman anlayacaksınız ki bu vasıfların sahibi olan insan sadece Allah'tan öğrenir. Ve biz sizlere ne söylüyorsak onların hepsini Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ama insanların sizlere öğrettiği Kur'an'ın ayetlerini değil, onların ötesindeki 7 safa ve 4 teslimi anlatan ayetleri öğretti Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmedi sadece, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da öğretti. Ve bütün bunlar bizi bir yerlere götürüyor. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk işte bu topluluktur. Mihir Vakfı. Allah için yaşayanların vakfı. Sahabe gibi yaşayanların vakfı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun sahabesini örnek alanların vakfı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların vakfı. Söylediklerimizi dikkatle dinledikten sonra kendi hayatınıza bakın. Ve acı acı düşünün. Neden siz bunları yaşayamıyorsunuz? Çünkü bilmiyorsunuz. Ayıp değil, yanlış değil. Size kimse bunları öğretmedi ki. Size din öğretenler de size bildiklerini öğrettiler. Onlar da bizim bildiğimizi bilmiyorlar. Tabiatıyla onların öğrendiğini onlardan öğreneceksiniz. Bu da size hiçbir zaman ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi Allah'a teslim etmeyi hiç öğretemeyecek. Bugün din öğreten üniversitelerimizde öğrenen şeyleri, bütün öğretim alanlarını gözden geçirdik. Hayır. Dinin temelleri
üniversitelerde öğretilmiyor. Bir profesör var mı aranızdaki bize Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve irşad olmak, irşat makamının sahibi olmak isimli 7 tane kademeyi anlatabilsin. Bunları siz bilmezsiniz. Ancak bizden öğrenebilirsiniz. Biliyor musunuz ki Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim farz kılınmış. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi 7 safa 4 teslim yaşamışlar. Tevrat bunu ispat ediyor. Yetmez. Kur'an-ı Kerim de bunu ispat ediyor. Hz. Musa'ya ve onunla beraber olanlara 7 safa 4 teslimin farz kılındığı ve hepsinin yaşadığı bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Geliyoruz İncil'e. Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını söylüyor İncil. Aynı İncil bunların hepsinin farz olduğunu söylüyor onlara. Hz. İsa ve ona tabi olanlara. Kur'an-ı Kerim de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını ve bu 7 safa ve 4 teslimin onlara farz olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim tabiatıyla İslam'a da 7 safa ve 4 teslimi anlatıyor. İslam'ın ne olması zaten buna bağlı. Nedir İslam? İslam 7 safa ve 4 teslimi yaşamak, Allah'a teslim olmak manasına geliyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İslam'ın 5 şartını yaşayanlara soruyoruz. Siz İslam'ız diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? İslam teslim demek değil mi? Hanginiz itiraz edebilirsiniz? Ruhunuzu mu teslim ettiniz? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Hiç bunları kendi kendinize sorup bir sorgulamanın içine girmeyecek misiniz? Ey din öğretenler! Allah'a karşı Allah'ın dinini öğretmekle sorumlu değil misiniz? Allah taksiratınızı affetsin. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: MPL Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Bismillah. Rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Udu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir sohbette beraberiz. Sohbet güzel şey değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların kalplerini ısıtan, birbirine yaklaştıran, sevgi bağlarını kuran hep bu Allah'ın sohbeti. Allah-u Teala başkalarından bahsetmenizi değil, Allah'tan bahsetmenizi istiyor. Biz de size hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hep Allah'tan bahsetmek söz konusu olan işte bu. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz insanın üstün yaratılışı. Kod numarası 3.1.11.39. İslami ve tasavvufi konularda. Ne oluyor? İnsan neden üstündür? Olay son derece açık olarak Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona topraktan yaratarak vücuda getirdiğim bu mahlukuma hepiniz secde edin. Bütün melekler

Allah-u Teala oradaki dizaynı net olarak veriyor. İblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki şu topraktan yarattığın mahlukuna bir bak diyor, ben ona mı enerjiden yarattığın bu mahlukun, o topraktan yarattığın mahluka mı secde edecek? Hiç ona secde eder miyim diyor. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblis de cevap veriyor Allah Teala diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar ertele. Kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bunu yaparsan, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan, onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Öyleyse iblisin insana düşman oluşunun başlangıcında bu olayı var. Ve bilin ki şu anda kainattaki en büyük düşmanınız iblistir. Her insanla ayrı ayrı uğraşır. Bütün gayretiyle insanları tuzağına düşürmeye ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmaya çalışır. Şimdi Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam hakkında söylediği söze bir defa daha bakalım. Ona topraktan yarattığım bu mahlukuma ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Şimdi ona secde edin diyor. Ne demek bu? Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücuduna değil, o fizik vücut bir mekan. O mekanın içindeki muhtevaya bakın. O fizik vücut bir zarf. Zarfın içindeki mazrufa bakın. O ruhtur. Ve Allah'ın bir mahluku olan ruh, insandan başka hiç kimseye Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. İnsandan başka dünya üzerinde Allah'ın ruh üfürdüğü ikinci bir mahluk söz konusu değildir. Ne hayvanlarda, ne meleklerde, ne havada uçan kuşlarda, ne sudaki canlılarda, hiçbirinde ruh mevcut değildir. İnsanı üstün kılan da işte bu ruhtur. Öyleyse insan başka bütün mahluklardan üstün yaratılmıştır. Bütün kainatı yaratan, 6 tane alem yaratan kimdir? Allah'tır. 6 tane alemin sadece birinde yaşıyor insanlar. Biz insanlar 6 alemin zahiri alem bölümünde yaşarız. Nefsimiz berzah aleminin malıdır. Cinler gayb aleminin, cinlerin nefsleri gayb aleminin, berzah aleminin mahluklarıdır. Emr aleminin varlığı ruhtur. Şeytanlar da, cinler de, cinlerin şeytanlar bölümü emr aleminin karşıtı olan zülmani alemde yaşarlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şey Allah'ın söylediği standartlarda cereyan ediyor. O standartlara dikkatle bakın.

Her şeyi en güzel dizayn eden Allah'tır ve sadece insanı ruh ile teçhiz etmiştir. Allah'tan gelen bir emanetin sahibi işte o insandır. Allah Teala buyuruyor, biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik, o kabul etti. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah Teala. Öyleyse neden zalim ve cahil diye iki tane vasıf eklemiş insana? Bir hedefi var. Orada fizik vücudun yalnız olmadığını, afetlerinden iki tanesi geçen nefsin de fizik vücutla beraber emaneti kabul ettiğini söylemiş oluyor. Öyleyse biz insanlar üç tane vücuttan oluşmuşuz. Şu mekan olan fizik vücudumuz, onun içinde Allah'tan gelip tekrar Allah'a geri dönecek olan, istediği zaman vücudumuzdan çıkmak, istediği zaman vücudumuza girmek yetkisinin sahibi olan ruh var. Üçüncüsü ise nefsimiz. Bir üçlüden oluşan başka hiçbir mahluk yok. Bu da insanın bir başka üstünlüğü. Sadece insan üç vücuttan oluşur. Ruhu, veçi ve nefsi vardır. İnsandan başka hiçbir mahluk üç tane vücuda sahip değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki insan olarak yaratılmışsınız. Yani kainatın en üstün mahluku olarak. Öyleyse insanı üstün yapan ikinci açıdan baktığımızda sadece insanın üç tane vücudu olduğunu görüyoruz. Üstünlüğün bir başka simgesi de burada. Ve gelin sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesi. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki, katından bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından, kendisinden, iradesiyle yani bizim sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığı her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala kendisi için. Bütün göklerde, bütün arzlarda ne varsa hepsi, ama hepsi insan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başka bir mahluk yok. Bütün mahluklar, canlılar, cansızlar, güneşler, dünyalar, kainatlar hepsi insanlar için yaratılmış. Hepsindeki mahluklar
insanlar için yaratılmış. Öyleyse insanın üstünlüğünün bir başka simgesi bu. Eğer başka bir mahluk insandan üstün olsaydı, Allah Teala biz kainatı, oradaki bütün mahlukları ve insanları o mahlukumuz için yarattık diyecekti Allah Teala. Biz de bilecektik ki biz de Allah'ın başka bir mahluku için yaratılmışız. Ama öyle demiyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda, yani bütün kainatlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse uğruna her şeyin yaratıldığı bir mahluk var kainatta. O mahlukun adı insan. İnsan başka bir açıdan daha en üstündür. Yeryüzünün halifesi insandır. Allah Teala sizi yeryüzünün halifesi kıldık diyor. Yani yeryüzü insanın halifeliğinde, insanın idaresinde bir arz oluşturuyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın ifadesi böyle: sizleri yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Yani biz insanlar yeryüzünde Allah'ı temsil ediyoruz. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.

Öyleyse insanın halife olması da bir üstünlüktür. Biz yeryüzünün halifesiysek, şu yeryüzünde mevcut olan, dünyada mevcut olan bütün mahlukat, hepsi biz insanların emrine verilmiş durumda. Bütün kainat, Câsiye Suresinin 23. ayet kelimesine göre insanın emrine verilmiş durumda. Bu dünya da insanoğlunun üstünlüğüyle dizayn edilmiş. Evvela yeryüzünün halifeleri olduğu için insanoğlu yetmez. Aynı zamanda diyor ki Allah Teala, sizi yeryüzüne varis kıldım diyor. Yeryüzünün mirasçısı insanoğludur. Yeryüzünün varisleri, yeryüzünün sahipleri, nasıl bir evin baba öldüğü zaman veraseti, mirası oğullara geçiyorsa, eşlere geçiyorsa, kendisinden sonra hayatta kalanlara geçiyorsa, onlar o mülkün sahibi oluyorlarsa, dünya adı verilen bu mülkün de sahibi Allah Teala tarafından insan olarak ortaya konuluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz yeryüzünün varislerisiniz. Yeryüzü mirası insana aittir. İnsan başka bir açıdan da en üstündür. Muhtevasında olan bir varlık Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmak imkanına sahiptir. İnsan ruhu. Allah'a geri dönüşü üzerimize 13 defa farz kılınmıştır. Ve ruhumuz mutlaka biz istesek de istemesek de sahibi olan yere, Allah'ın zatına geri dönecektir. Allah Teala bunun istekle yapılmasını istiyor ve üzerimize 13 defa farz kılıyor. Ruhumuzun Allah'a teslim edilmesini. İlk teslim, ruhun Allah'a teslimi. İkinci teslim, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üçüncü teslim, nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü teslim, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse başka hiçbir mahlukun hiçbir parçası veya vücudu veya herhangi bir şeyi o Allah'a dönüp ulaşamaz. İnsanın ruhundan başka hiçbir varlığın, hiçbir vücudu Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir yetki hiçbir mahluka verilmemiştir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın yaratıldığı muhtevaya baktığımız zaman mutlak bir eğitime tabi tutulduğunu görüyoruz. İşte insanı yücelten bu eğitimdir. Allah'ın katındaki huzur namazının imamı her zaman insandır. Çünkü o namaz insan ruhları tarafından kılınır. Öyleyse sadece insan huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın imamıdır ve sadece insan ruhları o namazı kılabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennet veya cehennemden önceki hayatlarımda Allah'ın zatını görebilme yeteneği insanlara da verilmiştir. Cinlerden de Allah'ı görenler vardır. Şeytan da Allah'ın huzurundan inmiştir. Allah'ın katında yaşayan melekler de Allah'ı görenlerdir. Ama Allah'ın huzurunda namaz kılmaya gelince orada kılınan namazı sadece insan ruhları kılar. Öyleyse bu da insanoğlunun üstünlüğünü ifade eder. İnsandan başka hiçbir yetkiliye, hiçbir mahlukuna Allah Teala kendi indinde, indi ilahide namaz kılmak imkanı vermemiştir. Ve o namazın imamı da mutlaka insandır. Hem de hayatta olmak kaydıyla. Sadece hayatta olan insanlar imamlığı sürdürebilirler. Hayatta olmayan, ölmüş olan insanlar vasıfları, makamları ne olursa olsun öldükten sonra huzur namazının imamı olamazlar. Hay olmak, insanoğlunun hay oluşu, hayatta oluşu bu sebeple bir ayrıcalıktır. Allah Teala tarafından verilmiş olan bir salahiyettir, yetkidir. Ve insanı üstün kılan bir müessesedir. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en yakınıdır.

cinlerin de tabiyetleri anında başlarının üzerinde oluşan ruh bir cine ait değildir. Devrin imamının ruhudur. Nasıl insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'ın yoluna girdikleri zaman başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşuyorsa, cinlerden de her kim tabi olursa mürşidine, tabi olduğunda devrin imamının ruhu, insanın ruhu cinlerin de başlarının üzerinde koruyucu olarak oluşur. Aynı müessese, yani büyü, hüddam, zülmani ilimler cinleri de etkileyebilecek olan bir müessesedir. Ve başların üzerinde bir muhafız taşımayan bütün cinler tehlikededirler. Yanma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Öyleyse neden insan üstündür? İster bir insanın üzerinde olsun devrin imamının ruhu, onu mutlaka zülmani ilimlerin hepsinden korur. İster bir cinin üzerinde olsun devrin imamının ruhu, onu mutlaka zülmani ilimlerden, büyüden, hüddamdan mutlak olarak korur. Öyleyse buraya kadar çok güzel. Ama Allah Teala diyor ki fazıl bakımından biz insanı mahluklarımızın, diğer mahluklarımızın pek çoğundan daha üstün kıldık diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, insanın üstünlüğü tartışılamaz bir boyutta. Her açıdan insanın üstün olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu öyle bir yaratılmış ki Allah Teala tarafından bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ehil oluyor. Cinlerde bir ruh olmadığı için böyle bir dilekle Allah'ın cennetine ehil olmaları, ben ruhumu Allah'laştıracağım diye bir düşünceyle cinlerin Allah'a doğru yola çıkmaları, Allah'ın kurtuluşuna ulaşmaları, ruhumu Allah'a ulaştıracağım hedefiyle mümkün değil, çünkü cinlerin ruhu mevcut değil. İnsan burada da üstün bir durumda. Cinleri kurtaracak olan şey ruhlar olmadığı için nefsin tezkiyesidir. Nefslerinin kalbindeki %51 nurun oluşması o cinin hidayete ermesini ifade ediyor. Başın üzerinde ise devrin imamının ruhu var, bir insanın ruhu var. Ama Allah Teala acaba ne demek istiyor? Fazilet bakımından insanları birçok kullarımızdan, birçok yarattığımızdan üstün kıldık, yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık diyor. Yani insanların üstün olanda fazlalıklar bakımından var. Elbette var sevgili kardeşlerim, hatta hayvanlar bile insandan üstün olabiliyor. Kainattaki en üstün mahluk fazilet açısından kainat en üstün mahluku değil. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki biz cehennemi
insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri var diyor Allah Teala ama görmezler, kördürler. Onların kulakları var ama işitmezler. Onların diyor Allah Teala kalpleri var ama o kalple idrak etmezler diyor Allah Teala. Öyleyse insanın kalbinin olması, ne yazık ki kör, sağır ve dilsiz olmasına mani olmuyor. Bu insanlar kim? Cehennemin kendileri için yaratıldığı insanlar veya cehennem için yaratılmış insanlar. Allah Teala ezelden bilir kim cennete gidecektir, kim cehenneme gidecektir. Yaratıklarının bir kısmı bu sebeple, insanların bir kısmı cehennem için yaratılmış olur, bir kısmı da cennet için yaratılmış olur. O kişi dünyaya daha gelmeden evvel Allah Teala o kişinin cehenneme gideceğini bilir, cennete gireceğini de bilir. İnsana biraz daha yaklaşalım bu fazilet bakımından, üstünlük açısından. Ne diyor Allah Teala Araf 179'da? Onlar hayvanlar gibidir. O gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz olan insanlar. Onlar hayvanlardan da daha aşağıdırlar diyor Allah Teala. Öyleyse şu dünyadaki, kainattaki en zalim mahluk kimdir dersek, insan çıkıyor karşımıza. Nefsinin afetlerinden zulüm afeti insanı zalim kılıyor. Dünyadaki bütün hayvan nesillerinin, bitki nesillerinin yok olmasının arkasında sadece insanı görüyoruz. En büyük zulüm makinesi. İnsana da verilen mahluk hayvanlardan daha aşağıda olabiliyor. Kainatın en üstün mahluku da olabiliyor. Neye bağlı? Nefsinin, kalbinin yapısına bağlı. Ruhunun Allah'a ulaşıp ulaşmadığına bağlı. Kimdir acaba? O kişi ki hayvanlardan daha aşağı, o kişi ki kainattaki en üstün kişi. İki ayrı grubu birbirinden ayıran bir muhteva var. Cennet ve cehennem. Cinler cennetlere de girerler, cehenneme de girerler. Cinlerin arasında da irşat makamının sahipleri var. Cinlerin arasında da resuller var. Ama cinlerin arasında devrin imamı olma yeteneği yok. Nebi olma yeteneği yok. Öyleyse Resul ve Nebi olmak açısından da insan üstün. Nebilerin bulunmadığı devrede her kavimdeki Resullerden birisi devrin imamlığına tayin ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ama devrin imamlığına tayin edilen bir cin mevcut olmamış hiç. S-
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

muhtevaya baktığımız zaman insanların cinlerden üstün olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda cinlerden de hayvanlardan da daha aşağıda olan bir mahluk insan. Cehenneme de gidecek olan insan, cennete de gidecek olan insan. Öyleyse hayvanlardan daha aşağıda olan mahluk kim? İnsan. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Cehenneme gidecek olan bir insan. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi kördür, sağırdır, dilsizdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala o zaman Rahim esması ile tecelliye başlar. Bir, gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi bakıp da görmememizi sağlayan gözlüğü, gözümüzde bulunan örtüyü alır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Böylece eskiden sağır, dilsiz ve kör olan insanoğlu artık sağır değildir, dilsiz değildir ve kör değildir. Buradan başlayarak 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırılan insanın tövbe etmesi halinde bütün günahları sevaba çevriliyor. Cinler için de aynı şey söz konusu. Bir cinin nefsi tezkiye edildiğinde onun ulaştığı yerle insanın nefsinin tezkiye edildiğinde ulaştığı yer aynıdır. İkisi de Allah'ın evliyası olmuşlardır. Öyleyse insan ne zaman hayvanlardan daha aşağıdır? Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece. İki melek, Harut'la Marut, Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde etme emrinden çok sonra Allah'a gidiyorlar. Diyorlar ki, Ya Rabbi, biz insandan üstünüz. Biz sana üstünlüğümüzü ispat etmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki, ben insanı üstün yarattım. Melekler soruyorlar, Allah'ın, Ya Rabbi, sen Adem Aleyhisselam'ı hangi sebeple, ona verdiğin neyle bizden üstün kıldın? Nefsi sebebiyle, ona verdiğim nefsle sizden üstün kıldım diyor Allah Teala. Melekler daha evvel de söylemişler, geleceği bildikleri için yeryüzünde kan döksün diye mi her şeyi, kuşları, hayvanları öldürsün diye mi, insanları öldürsün de yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın? Biz sana her an saygıyla överek seni tesbih etmemize rağmen, sana hamd ile, şükürle müracaat etmemize rağmen buna rağmen mi? İnsanı yaratacaksın, insanı yaratıyorsun. Allah Teala o zaman diyor ki, siz benim bilmediğimi ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor Allah Teala. Harut'la Marut Allah'a ısrar ediyorlar, Ya Rabbi diyorlar, biz mutlaka
nefs istiyoruz. Madem ki bu nefsini tezkiye edenler üstün oluyormuş, tezkiye etmeyenler hayvanlardan daha aşağı oluyormuş, sen bize Adem Aleyhisselam'a secde ettirdiğine göre onu bizden üstün kabul ettiğin kesin. Biz de o nefsi istiyoruz ve nefsine ne kadar başarılı olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki siz yapamazsınız. Melekler de ısrar ediyorlar. Allah Teala bunun üzerine diyor ki tamam. Madem öyle istiyorsunuz peki size nefs verdim diyor. Hadi inin bakalım diyor. Babil şehrine iki melek iniyorlar. Harut'la Marut. O kavimdeki pek çok insan zülmani ilimleri bu Harut'la Marut'tan öğreniyor. Onlar her ne kadar kendinize zulmedersiniz, bu ilmi öğrenip de başkalarına zarar verirseniz Allah Teala sizi büyük cezalara çarptırır. Onun için ya almayın, bu ilmi öğrenmeyin ya da öğrenirseniz tatbik etmeyin demedikçe kimseye zünvan ilimleri öğretmezlermiş. Bu iki melek sevgili kardeşlerim gidiyorlar Babil şehrine, ancak iki ay kalabilmişler orada. Nefsin ne olduğundan habersiz olan cinler, nefslerin afetleriyle oraya gittikleri zaman bir kadına kötü davranmışlar, bir kötülük yapmışlar. Arkadan da kadının eşi gelip siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye bizim meleklere çatınca meleklerin nefsleri kabarmış ve o adamı öldürmüşler. Meleklerden cinayet işleyen iki melek bu. Harut'la Marut. Ve insandan üstün olamayacaklarını anlamışlar. İşte insanlardan her kim nefslerine tabi olurlarsa, nefsine tabi olan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefs insanları hayvanlardan daha aşağı kılar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hayvanlardan daha aşağıdır ve kördür, sağırdır, bedilsizdir ve idraksizdir. Allah'ın güzelliklerini idrak edemez. Bu sebeple de Allah'ın mahluklarının pek çoğundan hayvanlardan bile daha aşağıdır. Öyleyse insanın üstünlüğüne dikkatle bakın. En üstün olduğu nokta neresi? En üstün olduğu nokta devrin imamlığına tayin edilmesi noktası. En üstün olduğu nokta neresi? Nebi olarak Allah Teala tarafından peygamber olarak vazifelendirilmesi. Daha aşağıda olan peygamber olmayan resuller. Bütün kavimlerde şu anda da resuller yaşamakta, peygamber olmayan resuller. 14 asırdır dünya üzerinde peygamber yok. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse dediği an en üstün olma standartlarına yeniden adım atmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala bu talebi gördüğü andan itibaren mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. Mutlaka kalbine iman
yazılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan nefsinin hevasına %100 tabidir. Gizli şirktedir. Öyleyse nefsinin hevasından kişinin kurtulmaya başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gözlerin açıldığı, kulaklarının açıldığı, kalbinin açıldığı noktada kişi hayvanlardan daha aşağı olma statüsünü geçmiştir. İnsan olmanın şerefine layık bir varlık olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda gözlerindeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarındaki vakra alınır, kalbindeki hikmet alınır kişinin. Ve her şey en güzele ulaşır. Yani kişi hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olmanın standartlarından çıkmıştır. Öyleyse Allah Teala insanı en üstün varlık olarak mı yaratmış? Evet. Kainattaki en üstün varlık kimdir? Allah'ın mahlukatından sadece devrin imamı. Bütün kainatlar için geçerlidir ve en üstün odur. Ne yapmıştır o? İnsan olarak yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ruhunu ve içini, nefsini, iradesini teslim etmiştir. Sonra Allah Teala bunu ya resullük payesiyle, nebi olmaksızın devrin imamı yapmıştır. O zaman kendi devrindeki Allah'a en yakın, Allah'ın en üstün kabul ettiği kişidir. Ya da nebidir, bir evvelkinden daha üstündür. Yani bütün nebi resuller veli resullerden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse insanoğlunun fazilet bakımından üstün olması fazl açısından geçerli. Kişinin nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimi kişi huşudayken olur. 10 insandan sonra kişi tabiyetini tamamladığı zaman devrin imamın ruhu başına geliyor. Ondan başka 9 tane nimet alıyor kişi. Ve nefs tezkiyesine başlıyor. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Böyle bir ortamda bir hedefe yürümek, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimiyle mümkün. Teslimiyet boyunca daha üstün, daha üstün, daha üstün bir insan olunuyor. İşte daha Allah'a ulaşmayı dilediği an hayvanlardan üstün olan, Allah'a ulaşmayı dilediği an meleklerden üstün olan bir mahluk söz konusu, insan. En üstün olduğu nokta
huzur namazının imamlığına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta. Öyleyse insanoğlu için üstünlük müessesesi onun nefsinin tezkiyesine ve teslimlerine paralel bir seyir gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşıp teslim olan ve kalbine iman yazılan kişidir. Ondan üstün olan Allah'a ulaşma konusunda tezkiyeye başlamış kişidir. Kademe itibariyle Allah'a ulaşan kişidir. Ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan kişidir. Ondan üstün olan fizik vücudunu Allah'a teslim eden, ondan daha üstün olan nefsini Allah'a teslim eden, daha üstün olan irşada ulaşmış, daha üstün olan iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Bir hakkın takvanın, hakkul yakın takvasının sahibi olan kişidir. İnsanoğlu Allah'ın yoluna girdiği andan itibaren artık o üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse insan olduğumuz için Allah'a çok hamd edelim. İnsan olduğumuz için Allah'a çok şükredelim. Ve Allah-u Teala bizi en güzele ulaştırsın diye hep dua edelim. Görüyorsunuz ki insanın daha üstünlüğü nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasına, yani faziletin çoğalmasına bağlı. Öyleyse insanı üstün kılan nefsinin kalbindeki faziletlerdir. Allah-u Teala onun için insanı fazilet bakımından birçok mahlukatımın çoğundan üstün kıldım diyor. Ama hepsinden demiyor. İşte neticede de kişinin nefsinin kalbindeki faziletler sebebiyle insanın birçok mahluktan üstün olacağını, neticede de en üstün olacağını anlıyoruz. Öyleyse insan yaratıldığı anda nefsinin emrindedir ve hayvanlardan bile daha aşağı bir seviyede görüyor Allah-u Teala onu, nefsinin emrinde olduğu için. Ve o insanın Allah'ın güzelliğine ulaşması lazım. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın İsra Suresi'nde söylediği fazilet açısından birçok insandan, birçok mahluktan, mahluklarımın çoğundan üstün kıldık ifadesi buna dayalı. Öyleyse Allah-u Teala hamd edelim, şükredelim ki şu kainattaki en üstün varlık olan insanlardan biri olarak kılmış bize. Bizleri yaratılış itibariyle bu vasıfta yaratmış ve bütün mahlukattan üstün olan insanın asıl üstünlüğü fazilet açısından. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarda bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana derece kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin. Ve her imtihan
hayra açılan bir kapıdır. Allah-u Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz, yani savaş

bütün olaylarda şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor: ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor, aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz, oysa ki o şerdir diyor Allah Teala. Hırsızın durumu, hırsız seviniyor arabayı çalmış diye ama aslında derecat kaybediyor, şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İblisi düşünün, yani şeytanı. Ne diyor Allah Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç

onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu inallâhi ehvül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tâgûta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tâgûta kul iken tâgûta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdeler diyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe şeytana kul olmaktan İçtinab etmişler, kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanların arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem içinde aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman
dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dinlemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor.
Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır. Onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir. Müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir. Ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametinde olacaktır ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda
nefsindir. Nefsinizse, ruhunuzsa %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği
ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahakküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki hanginiz dört rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa bu hırkan var ya ben öldüğüm zaman onu o alacak. Emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin
Sonra gelecek olan dört halifenin, bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, bu hırka, bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı, o demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretlerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. De nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlamaz, hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar. Ve o kişinin kalbindeki ekiniti alan Allah Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah Teala idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler. Ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar, onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği bütün boyutta biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedelsizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun
dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Konunun başlangıç noktası, elif bası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya seyahatine ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir. Etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz. Onları üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mührünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbin mührünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye bire 10 veriyorken sevapları istikametinde bire 100 vermeye başlar. Sonra bir bire 100'ü, bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse, dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse, Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız iş dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sükût ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nurlarıyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe söküne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe söküne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe söküne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle, dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
2: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha maasera vaad.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci soru, Uşak'tan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam. Mürşid önünde yapılan tövbede günahlar sevaba mı çevriliyor? Günahların üstü mü örtülüyor? Yoksa günahlar siliniyor mu? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Mürşid önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevriliyor. Ama bir insanın mürşidine yaptığı tövbede günahların sevaba çevrilmesi tabii ki şarta bağlı. O kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olmasına bağlı. Bu 12 tane insanı Allah kişiye hangi şartlar altında veriyor? Mutlaka insanlar tebliğe muhatap oluyor. 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah tarafından hidayetle vazifeli kılındı ve insanlara tebliğ yapmaya başladı. İşte bu tebligatta 12 tane insan tebligatta bazı insanlar ilgi göstermiyorlar. İlgi göstermelerinin arkasında nefslerini ilah edinmeleri söz konusu. Allah Teala Câsiye 23'te dünyaya dönük bir yapıları var. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّغَزَ اِلَهُ وَوَّهُ Nefsini ilah edinini görmüyor musun? وَعَدَنَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ Bir ilim üzere Allah onları delalete baktı. İlimleri var ama delalettedirler. Ve خَتَمَ عَلَى سَمْيَا قَلْبِهِ Kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. وَجَعَلَ عَلَى بَسَرَهُ قُشَاوَةً Baş gözlerine de gışavata perde koyuyor. Bunlar sağır, diz ve kör. Nefslerini ilah edindikleri için. Ama İsrail suresinin 45-46. Ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmil ahire iman etmeyenlerin arasına hicabın mesulüne kulaklarına bakra kalplerine kinet koyuyor. Câsiye 23'te uzun hasalarda engeller var. İsra 45-46'da uzuvlarda engeller var. Çünkü nefretle uzaklaşıyorlar. Ama bir de bir üçüncü grup insan var ki onlar da sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir onlar iman etmezler. Bakara 6-7 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتُمْ اَنْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَتَّمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً Demek ki üç tür insan var ama bu mürşid önünde tövbe edenler kimler? Tebliğ kendilerine ulaştığı zaman daveti kabul edenler, Allah-u Teala'nın kalplerine ihbat koydukları veya daveti kabul edenler Allah'ın engellerini aldığı kişiler. 12 tane insanla şimdi tekrar gelelim. 12 tane ihsan. Birinci ihsan Allah'ın ekineti alıp gözlerdeki hicabın mesulünün alınması, perdenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, semi hassasının üzerindeki mühürün açılması, kalbimizin mühürün açılması, kalbimizde kinetin alınması ve ihbatın konulması. Allah'ın kalbimize ulaşması, kalbimizin nur kapısının Allah'a açılması, ayetlerde aşağıda, göğsümüzden kalbimizden nur ulaşmak ve zikirle kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması, huşu ve huşu sahibi kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın gösterdiği mürşid önünde tövbe ederse, işte bu tövbede günahlar sevaba çevriliyor. Başka ne oluyor? Günahların sevaba çevrilmesinin ötesinde, Allah Teala o kişinin devrin imamın ruhu onun barışın üzerine gönderiyor. Kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor.
Günahların örtülmesi Allah'a ulaşma dileğinden sonra engellerin kaldırılmasıyla günahlar silinmiyor. Karaman'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, kainatın yaratılışı nasıl oluyor, biz nasıl yaşıyoruz, gayemiz ve görevimiz nedir, açıklar mısınız? Allah-u Teala hiçbir şey yokken vardı ve yaratmayı diledi ve Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi bir teknodan başlayan yaratır zinciriyle Allah-u Teala bütün kainatı yaratıyor. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişiktir? Biz onların arasını ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Evet, her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse tek noktadan kainat kadar ağır olan bir noktayı patlatarak Allah-u Teala enerjiyle kainatı yaratıyor. Ve daha sonra ait olduğu gezegenlerdeki enerjiyi maddeye dönüştürerek gezegenler oluşuyor. Şu anda o tek noktadan bütün kainat yine besleniyor ve kainat gittikçe büyüyor. Allah-u Teala bizden evvel melekler var, bizden evvel cinler var, yaratılmış. Ama daha sonra Allah-u Teala insanları devreye alıyor. 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem. Evvela cinler, daha doğrusu melekler, cinler ve sonunda Allah-u Teala meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan halife olarak yaratılıyor. Bakara 30'da bildirildiği gibi. Biz bu şekilde yaratılmışız. Gayemiz ve görevimiz ne? Gayemiz ve görevimiz Allah Teala Adem Aleyhisselam üzerinde bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bu mutluluğu Kâr-ı Bela gününde almış olduğu yeminlerle kayıt altına almış Rabbimiz. Zamandan evvel Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve onlara hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz Kâr-ı Bela diyoruz. Kâr-ı Bela diyen herkese nefslerden yemin alıyor. Daimi zikirle kalplerin temizleneceğine dair ruhtan misak alıyor. Dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair fizik vücuttan at alıyor. Şeytana konulmaktan kurtulup muhsin kul olacağına dair. Evet. Nefslerden yemin alıyor. Daimi zikir, misakla ruhun Allah'a ulaşması ve hatta da şeytana konulmaktan kurtulup muhsin kul olmak. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Yemin, misak ve ahd. Yeminimiz Müddessir 38-39-40'da zikrediliyor. Misak Rahat 20-21'de ve ahd Yasin 60-61'de. Görevimiz mutluluğu yaşamak. Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeşim, bir izleyicim, Muhterem Hocam, kuantum mekanine göre nesneler katı değil, enerjiden oluşuyor. İnsan da öyle. Bu durumda topraktan yaratılma nasıl oluyor? Açıklayabilir misiniz? Bizim enerji bedenimiz nefsimizdir. Bu nefse giydirilen beden bir elbise. Topraktan yaratılan fizik bedendir. Ama nefsimiz enerji bedenimizdir. Ruh da Allah'ın zatına bize üfürülmüştür. Dolayısıyla nefsler ölümü tadıyor. Ölen fizik bedendir. Ruh da Allah'ın bir emanetidir. Nefs rehinedir. Fizik vücut köledir ve ruh da bir emanet olarak yerli yerine oturuyor. Topraktan yaratılma nasıl oluyor? Fizik bedenimiz itibariyle topraktan yaratılmış. 70 tür hücreden oluşan fizik beden, her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondrilerin ürettiği elektrikle elektrik alanları, elektromanyetik alanlar ve bu elektromanyetik alan sebebiyle fizik vücut en kutbiler ruhu kendisine çekiyor, es kutbiler nefsi kendisine çekiyor.
Yani insanın ayağından nefs, insanın başından ruh. Bu mitokondrideki enerji devam ettiği süre içerisinde fizik vücut çekim gücü sebebiyle ikisini de kendisine çekiyor. Ama bir gün Allah Teala mitokondrilere gönderen enerjiyi kesiyor ve enerji kesilince çekim alanı ortadan kayboluyor. Dolayısıyla artık ruh ve nefs için fizik beden bir çekim özelliğine sahip değil. Ruh sağ tarafta 4 metre yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzünün sathına paralel duruyor. Vazifeli melekler alıyorlar, onu Allah-u Teala'ya götürüyorlar. Nefs de sol tarafta.

0: oluşturulması tek bir iradeyle mümkün değil. Çocuklarınız da serbest irade, cüz-i irade sahibi. Ne kadar dua etseniz dahi, dua ettiğiniz çocuklarınız Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o dualarınız size derecat olarak yazılıyor. Ama hedefe ulaşabilmeniz tek iradeyle değil, mutlaka o kişinin de iradesi talep etmesi lazım. İşte o zaman hedefe ulaşıyorsunuz. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçiyor, kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah dilemesine rağmen serbest irade sahibi insanlar Allah Teala'nın dilediğini dilemeyince sonuç tahakkuk etmiyor. Her devirde insanlar %10'dan azı, Allah onları seçmiş, onlar da ulaşmayı diliyorlar ve böylece sonuç gerçekleşiyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili hocam. Mübarek yerlerine öper saygılar sunuyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Ama kalbimden. İyi ki varsınız hocam. Allah razı olsun. Müsaadenizle soru sorabilir miyim? Sevgili hocam, Fatiha bizim için neyi ifade ediyor? Nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun sevgili hocam.
0: Fatiha Ümmül Kitab, Fatiha Hidayet, Fatiha Kur'an'ın aslında bütününü içeriyor. Kur'an'ın anahtarı. 7 ayetten oluşuyor. İşte 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 3. ayet Errahmanirrahim. 4. ayet Maliki Yevmiddin. 5. ayet İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nesteyn. 6. ayet Ehdine Sırat-ı Müstakim. 7. ayet Sıratellezine amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dalin. 7 ayetten oluşuyor. Gerçekten de Kur'an'da yer alan kavramların bizdeki tezahürüne, gelişimine baktığımız zaman hepsi 7 safhayı içeriyor. Ezeli ve ebedi Allah'ın insanlar için vaaz ettiği din de 7 safha ve 4 teslimden oluşuyor. Şimdi 1. ayette Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ismiyle Allah Teala bütün fizik alemleri yaratmış ve onlarla besliyor Rahman esmasıyla. Rahman esmasının sağladığı rahmet fizik alemin hepsini besliyor. Rahim esmasıyla da Allah Teala'nın iç dünyasını Allah'ın emrettiği biçimde geliştiriyor. Ve Allah ismi esması zaten her şeyi yaratandır. İnsanoğlunun hayatında önemli olan nedir? Önemli olan Allah'ın bize verdiği manevi nimetlere hamd etmektir. Allah'ın bize verdiği manevi nimetler fizik ötesi nurlardır. Nedir o? Rahmettir, fazıldır, selavattır, sekinettir, hikmettir, feyizdir, sana nurdur. Bunlar hepsi manevi nimetler. Ve Allah'ın bize verdiği o manevi nimetlere Rabbimize hamd ediyoruz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ve Allah Teala diyor ki Errahman ve Rahim, Rahman esmasıyla verdiklerine şükrediyoruz. Rahim esmasıyla verdiklerine hamd ediyoruz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Maliki Yevmiddin din günü sahibi. Din günü de mürşidimize tabi olduğumuz gün. İşte Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesi din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gün. Ve ondan sonra mürşide tabi olduktan sonra İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn. Sana kul oluruz ve istaneyi, mürşidimizi senden isteriz. Eğer olay buysa bu Maliki Yevmiddin din günü ulaş

0: dileğinin de söyleyebiliriz. Çünkü İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, evet. Allah'a kul olmak için ulaşmayı dilemek söz konusu. İstihaneyi de hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. Niçin istiyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi, ruhu Allah'a teslim eden yol. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücudun Allah'a teslimini gerçekleştiren yol. Nefsin Allah'a teslimi, nefsi Allah'a teslim eden yol. İradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslim eden yol. Fizik olan sadece ruhun Allah'a teslimi, sırat-ı, fizik olan sırat-ı müstakim, geri kalan sanal sırat-ı müstakimlerdir ve sonuçta Allah'ın tayin ettiği hedef sirat-ellezine enamte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Bu nimet devrin imamının ruhudur. Sırat-ı müstakime ulaşan herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Gayr-ül mağdubi aleyhim veleddalim, delalette olanların ve gadab duyanların yolu değil. Yani kısacası Fatiha, Kur'an'ın bir özeti. Allah razı olsun. Rize'den bir izleyicim, Muhterem Hocam, imtihanlar karşısında nasıl doğru düşünmemiz gerekir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala imtihanlarla bize ders veriyor. Ve imtihanlar sınıf geçmemiz için birer vasıta. İmtihanlardan geçenler var, imtihandan kalanlar var. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onları senede bir iki kere imtihan ettiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. O zaman Allah-u Teala'nın evvel emirde insanın etrafında oluşturdukları imtihanlar onların Allah'a ulaşmayı dilemesi ve zikre başlaması içindir. Ama ne kadar imtihan geliyorsa onlar idrak edemiyorlar ve ne yazık ki tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Ama herkes öyle mi? Hayır. Allah-u Teala Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman Allah-u Teala 155'te sizi korkuyla, açlıkla, mal can candan eksilmeyi imtihan eder, sabredenler müjdere. İşte bu sabredenler kimlerdir? Bu sabredenler onlara bir musibet isabet ettiği zaman kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Yani biz Allah içiniz. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız ve innâ ileyhi râciûn ve ölümle ruhumuz bir kere daha Allah'a dönecek. Yani İnsanın en büyük sırrı ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması, bunu kalbine nakşetmesi. İşte imtihan olanlardan imtihanı başaranlar Bakara 156'da bu iki sırrın farkına varıyorlar. Ruh hayattayken de Allah'a ulaşabilir, ölümle de Allah'a ulaşabilir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması şirksiz ulaşmadır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise kader tahtında gerçekleşiyor. İmtihanlar karşısında nasıl doğru düşünmemiz lazım? Doğru düşünebilmemiz için Allah'ın katından gelen nezirler, resuller var. İşte biz resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Müjdeci resuller, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz de onları cehenneme gitmekle uyarıyorlar. Allah razı olsun. Mersin'den bir izleyici Muhterem Hocam, sohbet dinlemenin faydaları bizlere anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sohbet dinlemek Allah'ın bir emridir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın bana farz kıldığı 5 emri ben de size farz kılıyorum, emrediyorum. Birincisinde size dinlemeyi emrediyorum. İkincisinde size itaat emrediyorum. Üçüncüsünde size cihad emrediyorum. Dördüncüsünde size hicret emrediyorum. Beşincisinde cemaat emrediyorum. Bakın işte hadis-i şerif. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi 1, itaat 2, cihad 3, hicret 4 ve cemaat olayı 5. Kuşkusuz kim cemaatten bir karşı ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmıştı. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemlerini müdafaa ederse kuşkusuz ki o cehennemi kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa oruç tutsa da aynı mıdır? Evet diyor. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Siz Allah'ın davası, Allah'ın davası neymiş? İnsanları Allah'a davet. Allah'a davet ediniz. Demek ki tebliğ Allah'ın davasıdır. Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak diye isimlendirmiş. Ruh itibariyle Müslümanlar, müminler, kalbimize imanın yazılması itibariyle müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. O halde dinlemek önemli mi? Evet. Dinlemenin akabinde itaat başlıyor. Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَ اِلَيْكَ Seni dinleyenlerden bir kısmı. Demek ki dinleyen bir topluluk var ama o dinlerden bir kısmı. Senin yanında çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere. Öyleyse dinleyenlerin hepsine Allah ilmi vermiş. Resulullah vasıtasıyla ama bir kısmı ilmi almış. Diğeri almamış. İlim, kendilerine ilim verilenlere, ilim almayanlar biraz önce o ne dedi? İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Niçin Allah kalplerini mühürlüyor? Bunlar hevasına tabi olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dinleyenlere Allah Resulü diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder. Ama dilemezseniz olmaz. İşte dinliyorlar ve dileyenler itaat ediyor. İtaat edenleri Allah mürşidine ulaştırıyor ve mürşide tabi oldukları zaman da nefs eskisiyle cihad başlıyor. Nefsine karşı cihad. Ankebut 6'da men cahade fe ennemâ yücahadu li nefsi. Kim cihad ederse kendi nefsiyle cihad etsin. Ve hicret başlıyor. Hicret de Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde ve amene lehulud inni muhacir ila rabbi. Lut aleyhisselam iman etti ve ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbe hicret eden ruhtur. Ruhun bizden ayrılır, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ulaşmaz. Bursa'da bir izleyici muhterem hocam, karz-ı hasen nedir? Sadece maddi yardımlar için mi geçerlidir? Hayır, her türlü yardım için geçerli. Yani siz bir şey verdiğiniz zaman tekrar onu geri almamak kaydıyla Allah için verdiğiniz her şey karz-ı hasendir. Ama genellikle de para veriliyor. Sen, birisi senden borç istedi, öyle diyelim, 50 bin lira. Sen verdin arkadaş, ben bunu sana hibe ediyorum, bir daha almayacağım. İşte bu karz-ı hasendir. Ama hayır, o da öbür tarafta ben sana mutlaka geri vereceğim. O zaman alırsan tekrar yine başkasına vermek üzere alacaksın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bursa'da bir izleyici muhterem hocam, 45 yaşındayım, namaza başlamak istiyorum. Mutluluk ve huzur için İslam'ın 5 şartı yeterli midir? Hayır. 45 yaşındasın, namaza başlamak istiyorsun. Mutluluk ve huzur için İslam'ın 5 şartı yeterli mi? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, evvela bir kere yaratılışını anlaman lazım. Niçin bunları yapıyorsun? Allah-u Teala evvela seni sana anlatıyor. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde fizik bedenimizden bahsediyor Rabbimiz. Bu zahiri aleme ait. Şemsiyeti de nefsimizden bahsediyor. Berzah alemine ait. Secde 9'da ruhumuzdan bahsediyor. Allah'ın zatından üfürülmüş. Ve üçlüyle serbest irade ve aklın sahibi olarak Allah Teala bizi dünya hayatına gönderiyor. Akil ve bali olduğumuz zaman buluğa ermek 15 yaşıyla başlıyor. Akıl sahibi olmak da hakkı batıldan ayırmak. Bu dünya hayatına bu şekilde geldiğimiz zaman bir de insanların baş düşmanı şeytan var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 114 surede bizi şeytana karşı uyarıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah bize ne dedirtiyor? Recm olmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse Allah'a sığınırım sözü mutlaka ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Ama ne zaman yapacağız bunu? Şeytandan kaçarak. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere farz kılmış. 73 ayet-i kerime daha açıklıyor. Ve iki ay Allah'a ulaşmayı dilediğin iblis bir cindir. Cin tayfesindendir. Cinlerde ruh yok. İnsanı bütün mahlukattan, meleklerden, cinlerden üstün kılan olay Allah'ın zatına üfürülen ruh. Allah'ın zatına üfürülen ruh meleklerde de yok, cinlerde de yok. Ve iblis secde emrine isyan edince ben ondan üstünüm diyor. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Yani iblis kendi nefsini söylüyor. Nefs gerçekten enerjiden yaratılmış. Ama Adem'in de fizik bedenine işaret ediyor. Halbuki Allah-u Teala onu üstün kılmasının arkasında ruh var. Allah'ın zatından üfrelen ruh. Yani iblis beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Ama Allah-u Teala'nın verdiği üstünlük nefs itibariyle değil, ruh itibariyle üstünlük ve iblis bunu bilmiyor ve cehaletinin kurbanı oluyor. Ve iblis de nefse %19 tesir ediyor. Dolayısıyla bütün bu hakikatleri hedefine ulaştırabilmen için, huzurlu bir hayat yaşamın için evvela ruhun talebine vererek Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Daha sonra mürşidine tabi olacaksın ve ondan sonra zikirle hedefine ulaşacaksın inşallah. Tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve zikir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimizden. Enfusi mutlulukla afaki mutluluk nedir? Bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Enfusi mutluluk kalbimizde Allah isminin tekrarı ile Allah'ın katından gelen nurların kalbimize yerleşmesi oranında yaşadığımız mutluluktur. Daimi zikre bu kalbimiz %100 nura ulaşıyor. %100 mutlu oluyoruz. Afaki mutluluk da insanın diğer insanlarla olan ilişkisinde başkalarını mutlu etmesi ve verdiği mutluluğun aynısını kendisinin yaşaması. Daimi zikre ulaşmadan da mutluluk yaşanabilir mi? Evet, afaki mutlulukla. İnsan ilişkilerinde Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini sergilemeyen herkes afaki mutluluğu rahatlıkla yaşayabilir çevresinde inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu'nun soruları ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolda kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytana ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi galil hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike bi'ennehum kezzebu ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar bu zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir. İşte zamanımızda da alimler var. Allah'a ulaşmak mı diyorlar? İnsana diyorlar, hayat veren ruhtur. Ve ruh vücuttan çıktığı anda kişi ölür. Öyleyse hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala ise
üzerimize tam 12 defa farz kılıyor. Allah'laşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'laştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'laştırmamızı, nefsimizi Allah'laştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir meseledir. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. On beş yaşına kadar olan insanlar Allah-u Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktada kişi Allah'laşmayı dilememişse o gay yolundadır. Bir kısmı irşat yolunu seçmedikleri için otomatik olarak gay yolundadırlar. Akil ve bali olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde mutlaka Allah-u Teala tarafından gay yolunda kabul ediliyorlar. Dalalette kabul ediliyorlar. Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol ittihaz ederler. Aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'laşmayı dilemiyorsa o gay yolundadır. Seçmesi gerekmiyor, itiraz etmesi gerekmiyor. Ama Allah'laşmayı dilemediyse gay yolunu yol ittihaz etmiş demektir. Bunun sebebi de onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. İşte nice din alimleri var ki bizim sizlere öğrettiğimiz hidayeti bilmezler, profesör olmuşlardır. Ama hidayetten haberleri yoktur. Onları kınamak sadedinde söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayeti öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol, gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah-u Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, yevm-i lahiri tekzip ederse, yalanlarsa,
onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'ın ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki hayır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlıyken ruha Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor la ikrahe fiddini. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor. Femen yu'min billahi. Kim Allah'a amin olursa, Allah'laşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse femen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Bu yol birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hemen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah Teala diyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ipte Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yurecuhum mine zulumati ilen nure ve lezine keferu evliyavimi tagute yurecunuhum minen nure ile zulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin, Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar, amin olanlardır. Amin olanlar, Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun dostu olmuş. Yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi sebebiyle de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor onlar tagutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce Allah kalplerini nurlandırmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalpleri nurdan tekrar zulmete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim, kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinliti alır. Kalplerinin mührünü açar. Ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim Esma'sına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ve Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve faz nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır. 12. basamaksa kişi huşuya ulaşır, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta huşu sahibi olan bu kişi Allah'tan mürşidini talep ettiğinde mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğu için. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı
Mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir. Tabiyet 14. basamaktaki bir işlemdir. Dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İki tane teslim oldu. İki tane de sırat-ı müstakim geçtik. Ama ikincisinde gerçek bir teslim yapılıyor 14. basamakta. Kişi Allah adına kendisini teslim alan mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, ona teslim oluyor. Bir ölünün ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On üçüncü basamak, 14. basamağa ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. İkinci sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin. Her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, 1. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. 2. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiyetle beraber, ki tabiyet mutlak olarak üzerimize farzdır. Herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi 14. basamakta mürşide tabiyetle tamamlanır. Ve 3. tarik başlar. Allah Teala burada 4 tane sebilden bahsediyor. Kişi tabiyetini gerçekleştirdi.
ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevm-i telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği bir 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece, ikinci katta 1'e 200'e, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren kişinin Allah'tan aldığı nimetler ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip. Kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor, yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan 1. kata çıkabilecek olan, ondan sonra da 7. kata kadar çıkaracak olan tarik-i müstakimin altın kapısı oradadır.
Öyleyse üçüncü sıratımızda kim? Bir yatay sevilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir. O kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir kesimde onarlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergahlarından ana dergâha uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyada yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergâhtan ana dergâha. Sonra bir başka müessese oluşur. Yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra harım sultan olmak üzere

7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası birin ikinci sebilidir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki velekat halak nafef kakum sapa tarayika. Andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah Teala. 7 tane yol zemin kattan birinci gök katına, gökleri de 7 kat yarattığını söylüyor Allah Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına 7 tane tarik, bu tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلُدَ لَعَنْ بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan meylederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarika müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu tarika müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katta bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi tahakkuk eder. Ve kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişi elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere kubbeden Eûzü Besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin katındaki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında 7 tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Ve beşinci basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan 7 baklılı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikinci sebilin bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkinci sebil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır.

Ana dergaha ulaştırır. İkincisi Sevil Dikey'dir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı Tarık-ı Müstakim'dir. Diğerlerinin adı hep Sevil'dir. Üçüncü Sevil, yedi tane alemi geçen yoldur. Önce zikircilik kişi kadericilerine ulaşır. Sonra Ümmü-i Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne, sonra Makam-ı Mahmud'a, sonra Divan-ı Salihine, sonra zikir hücrelerine ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki setir-i müntaha'ya ulaşırsa, buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setir-i müntaha'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa olan, yedi tane alem geçecek olan yolculuk, üçüncü sebildir, yataydır. Ve Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebil, dikeydir. Demek ki Allah'a ulaştıran tarikımızdaki iki yatay, İki dikey, dört sebilden oluşuyor. Bunlardan yedi tane gök katını aşan, sonsuz uzunlukta olan en uzun, en büyük yol Tarık-ı Müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlar sizi yedinci kata. Her katta ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan, tarık-ı müstakimi de muhtevi olan bu yol, üçüncü sırat-ı müstakimdir. Zemin kattan, bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, yedi tane gök katını aşan, hepsini birden Tarık-ı Müstakim diyoruz. Hepsini birden, affedersiniz, Sırat-ı Müstakim diyoruz. Yedi tane gök katını aşan bir tanesine Tarık-ı Müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, üçüncü sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur, Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur, ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası üçüncü sırat-ı müstakim. Sonra o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifne olmuş olan fenafillah
makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı. Kendisine taat ihsan edildiği zaman Allah-u Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. 7 tane kalp özelliğinin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ehli tezekkür olmuştur kişi. 5. Ehli hayır olmuştur. 6. Ehli hikmet olmuştur. 7. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu veçile yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin yerlerin melekutuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergahında o kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gökkatı gösterilirse kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulu'l-Elbab makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekutu gösterilmiştir. Ve yedinci katın yedi alemi de gösterilmiştir. En son gösterecek olan sitedin mintahıdır. Sitedin mintahı gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçer. Burası beşinci sırat-ı müstakimdir. Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudumuzu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakimdir. Sitedin müntahaya kadar devam eder. Sitedin müntahada altıncı sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tüveyi nasuha davet edilir. Bir, günahları örtülür. İki, ona salah nuru verilir. Üç, günahları sevaha çevrilir. Dört, böylece bu kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşır.

Ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. O kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşad makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sırasındaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, muhlislerden olmak, beşinci sırasında kim ifade eder? Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması, altıncı sırasında kim ifade eder? Ve irşada ulaştıktan sonra irşad makamının tayini, iradenin teslimi, yedinci sırasında kim ifade eder? Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah-u Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde yedi grup yol söz konusu. Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bir yarınlık edelim dedik. Sizlerle bir hasbihal, sohbet. Biliyorsunuz ki biz hep insanların mutlu olması konusunda Allah Teala bize ne öğretmişse onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı onların mutlu olmasıdır. Mutlu olmaksa Allah'a uzak olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir husustur. Mutluluk dediğiniz zaman onun mutluluğun merkezinde Allah'ın olduğunu bileceksiniz. Allah'a inanmayan, onun mutluluk reçetesini tatbik etmeyen bir insanın mutlu olabilmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyle zannederler hep insanlar. Derler ki, ah bir paramız olsa bizden mutlusu olmaz. Halbuki hiç öyle değil. Paraları olsaydı, onların mutlu olamadıklarını görecektiniz. Onlar da bunu yaşayacaklardı, bileceklerdi. Çok zengin olmanın başlarına daha büyük dertler sardığını göreceklerdi. Sevgili kardeşlerim, gözlerinizi yukarılara çevirin. Allah'a. Mutluluk oradadır. O, mutluluğun formülünü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bir insan, Allah ile olan ilişkilerinde dört tane teslimi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bir, ruhunun Allah'a teslimi. İki, fizik vücudunun Allah'a teslimi. 3. Nefsinin Allah'a teslimi. 4. İradesinin Allah'a teslimi. Bu teslimler mutluluğun kademe kademe artmasını temsil eder. Öyleyse mutluluk denen bir olay var mı? Var. Peki nedir bu? O bir insanın iç dünyasında mutlu olması demektir. Mutluluk dediğimiz şey. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi demektir. Şeytanla kişinin arasındaki kavganın bitmesi demektir. Gerçek mutluluk odur ki bir kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişiyi mutsuz edecek bir melce bulamayacaktır iblis. Bütün foyaları meydana çıkmıştır. Bütün hileleri o kişi tarafından öğrenilmiştir. Şeytan artık onu üzebilecek olan hiçbir şey yapamaz. O kişinin mutluluğunu şöyle veya böyle engelleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan bütün olaylarda huzursuz olamaz. Hep
mutlu olur. İç dünyasındaki kavgasızlık bir ömür boyunca devam eder. Mutluluk kavganın bitmesi halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyanızda başka insanlarla kavganızın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a tam bir teslimiyet. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka açıdan gene Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği hiçbir hususta bir fiilin içinde olmamak. Emrettiği hususları yapamamak da, yasak ettiği hususları yapmak da kişiyi mutsuz kılar. Ama nefsin afetleri sona erdiği zaman, afetler tamamen yok olduktan sonra, o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir %98 fazıl, %2 rahmetle dolan, nurla dolan bir hüviyet kazanır. Bu noktada o kişi için artık mutsuzluk olayı gerçekleşemez. Kimdir mutlu insan? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren insan. Allah Teala ne diyor? Zikir yap diyor. Bu kişi zikir yapıyor. Ara sıra mı yapıyor? Bu kişi günün yarısından daha çok mu zikir yapıyor? Bu kişi daimi zikirde mi? Yoksa tesbihte mi? Daimi zikirde de olsa, tesbihte de olsa aynı neticeye ulaşmıştır. Her an Allah'ı zikretmektedir. İşte mutluluğun en büyük anahtarı dur. Neden? Çünkü bu noktaya ulaşan insan için nefsin kalbinde hiçbir afetin barınabilmesi mümkün değildir. Mümkün değilse şeytanın insan üzerindeki merceği nefsin afetleridir. O afetler yoksa şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Her davranışında derhal o hedefe ulaşmış olan kişi şeytanı yakalar kuyruğundan ve kapı dışarı eder. Yani şeytan ona şu veya bu şekilde tesir edemez. Öyleyse ne olmuştur bu kişi? Bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur Ulul Albab makamında. Kimdir Ulul Albab? Li ulil albab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ulul albab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Ali İmran suresi 190 ve 191. ayetler. Ulul albab lüplerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleridir. Lüp Çift B ile yazılıyor. Fiziğin ötesinin sahibi olmak. Böyle bir insan, lüplerin sahibi olan insan, Allah ile olan ilişkilerinde şu faktörlerin sahibidir. Evvela daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Oraya yeniden afet girmesi daimi zikirde olduğu için, kalbin içine devamlı Allah-u Teala nur gönderdiği için en ufak bir karanlığın oluşması mümkün değildir.
Daimi zikre ulaştığı zaman kalbindeki karanlıkların hepsi dışarı atılmıştır. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve daimi zikre devam ettiği için kişi artık yeniden eski haline dönmesi mümkün değildir. Daimi zikir onu tesbihe kadar götürecektir. Ölen makamı daimi zikri gerektirir. Gerekir ve yetişir. Daimi zikrin sahibi olmak, ulul elbab olmak için. Ulul elbab, Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Evvela daimi zikrin sahibi olmak birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ikinci özellik. Allah'ın gösterdiklerini kalbindeki göze, kalp gözüne gösterdiklerini görebilmek. Yani kalp gözünün açık olması üçüncü özellik. Kalp kulağının açık olması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmesi dördüncü özellik. Bu özellikler sebebiyle bu kişi ehli tezekkürdür. O sonuç imkanlarını veriyor kişiye. Ehli tezekkürdür. Allah ile her an tezekkür etmek, Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, kesintisiz zikrettiği için, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi devamlı zikir yaptığı için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayırdır. Bir başka özelliği bu kişinin ehli hikmet oluşu veya ehli hüküm oluşu, ikisi de burada aynı kefeye koyuluyor. Aynı kökten gelen iki kelime. Bu kişi hakim veya hakem olarak görev yaptığı zaman verdiği bütün kararlarda mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak cevap alacağı ve onu tatbik edeceği için hükümlerinde yanılmaz. Bu kişi Kur'an'ın 28 basamağına ait olan ayetlere baktığında o ayetin hangi basamağa ait olduğunu bir anda derhal tespit eder. Öyleyse ulul elbab olan kişi daha sona varamamıştır ama o kişi daimi zikrin sahibidir, ehli tezekkürdür. Bu makamdan sonra, ulul elbab makamından sonra ihlas makamına sıra gelir. İhlas makamı ulul elbab makamının bir ötesidir. Üstünlüğü bu makamın sonunda mutlaka kişi tövbeyi nasuh ile Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini söyleyerek tövbe eder. Bu kişi daha tasavvufa girmeden evvel günahları konusunda Allah'tan hep tövbe ediyordu. Bu kişi sonra mürşidin önünde tövbe etti. Ruhu vücudundan ayrıldı ve Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldu. Sonra fizik vücudunu teslim etti. İkinci tövbesinden sonra, mürşidine yapılan tövbesinden sonra fizik vücudun tesliminden sonra ulul elbab oldu. Ulul elbab olunca ona bütün yer katları, 7 tane yer katı, 7 tane cehennem gösterildi. Sonra zemin katta ulul elbab makamında gösterildi. O
orta noktadır. Aşağı doğru eksi işaretiyle aşağı doğru inen yedi kat cehennem, sonra artı işaretiyle yukarıya doğru yükselen yedi kat cennet. Aynı zamanda Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. İşte kim o yedi tane gök katını ve seyri sülükte olan Allah yolcularının, Allah'a doğru yola çıkan ruhların konularını yakinen Allah Teala ona gösteriyorsa, yedi gök katını da kişi görmüşse, yedi katta hangi işlemin olduğunu görerek, kalbindeki gözle görerek net olarak biliyorsa, yedi gök katının her birindeki işlevleri biliyorsa kişi, birinci gök katındaki açıktaki secdeyi, ikinci gök katındaki su varılma havuzlarını, üçüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslanı, dördüncü gök katındaki Beytül Haram'ın aslanı, beşinci gök katındaki işlevleri, altıncı gök katındaki sakatılma olmama halini, yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görür. İşte bu, orası ihlas makamıdır. O cennet makamının ötesinde onlar çok özel bir yerin sahipleridir. Ve yedinci gök katındaki son işlev tamamlanınca bu kişi ihlas makamını aşar. Yani zikir hücrelerindeki olayların tamamlanmasıyla bu kişinin ruhu sitetil müntahaya ulaşır. Kimlerin kendi ruhu zaten ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ulaşmıştır. Sitetil müntahaya ulaşıp da Allah'a doğru yolculuk yapanları kişi müşahede eder. İşte yedi katlık bir yolculuğun muhtevasında bunlar var. Bunların hepsini gören bir kişi sesinin müntahayı da Allah-u Teala ona gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu yeni bir kapı açmıştır kişiye. İhlas makamına ulaştırmıştır. İhlas makamında bu kişiyi Allah-u Teala salah makamına ulaştırmıştır. İhlas makamını kişi tamamlamıştır. Yine makam salah makamıdır. Evvela o kişinin günahları örtülür. Tabiyetten sonraki günahları örtülür. Birinci kademesi salah makamının. Sonra sevaba çevrilir günahları. İkinci kademesi, üçüncü kademesinde o kişiye salah nuru verilir. Sonra bu kişinin iradesini Allah-u Teala teslim olur. Dördüncü kademesi salah makamının. Ve o kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Nereden anlaşılır? İrade tesliminin gerçekleştiği. Ne zaman o kişiyi Allah-u Teala irşada
Memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, işte o zaman kişinin daimi zikri artık bir öteye geçmiştir, tesbihe dönüşmüştür. Çünkü Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alır. İradesi teslim olan kişi o güne kadar daimi zikri kendi iradesiyle gerçekleştirmişti. Ama o günden sonra artık onun iradesi bir hüküm ifade etmez. Bu kişi ilahi irade tarafından kontrol altına alınır. Külli irade o kişinin zikrini devam ettirir. O kişinin iradesiyle değil, külli iradenin iradesiyle, bu sebeple bu kişi artık Allah kelimesini kendi iradesiyle söylemeyeceği için külli irade bunu ona yaptıracağı için artık tesbihtedir. Allah-u Teala arşı tutan meleklerin ve onların yanındaki kişinin devrin imamının Allah'ı tesbih ettiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun en üst noktasıdır. Neden mutluluk? Çünkü o kişinin artık nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve onun üzerinde de köprünün altından çok daha sular akmıştır. Ve de kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İşte o kişi hak mürşittir, gerçek mürşittir. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edildiği için. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına insan kendi kendini tayin edemez. İrşat makamı Allah-u Teala'nın tensibiyle ve tayiniyle gerçekleştirilir. Allah İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle ona tebligat yapar. Bu sebeple kimin mürşit olduğu, kimin mürşit olmadığı insanlar tarafından bilinmez. Bunun bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınması gerekir. En uygun olduğu gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat gece 1'den sonradır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, her şeyden önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Severseniz insanlardan yana olabilirsiniz. Allah Teala size insanları o kadar çok sevdirir ki bir gün onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte kim ne zaman başkaları için yaşamak şerefine ererse
Allah Teala tarafından ulaştırılırsa o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O başkaları için yaşayanların en üstündeki kişi ise daima devrin imamıdır. O mutluların mutlusudur. Kendisine ayıracak zamanı hemen hemen yoktur. Sadece başkaları için yaşar. Bütün yaşantısını işleri almıştır. Her an başkalarıyla meşguldür. Telefonlar gelir, e-mailler gelir. Kur'an tefsirinde çalışır. Derginin bütün yazılarını inceler. 24 saatin nasıl geçtiğini anlaması mümkün değildir. Günler çok hızlı bir şekilde hayatında akıp gider. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk budur. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman sizden mutlusu olmaz. Allah Teala insanların mutluluğunu gene insanların kendisine bağlamıştır. Herkes kendi mutluluğunun mimarıdır. Kim mutsuzluğu seçmişse o onun problemidir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerler, mutluluk yolunu seçerler, arkası gelir. Kişi yoluna devam edecektir. Zaten başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ermiş evliya olur. Yani ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Bu sebeple mutludur, huzurludur. Her şeyin güzelliğini yaşar. Hayatı güzelliklerle doludur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın böyle bir talebi o kişiden kalbi bir talepse, o kişinin kalbinden böyle bir talep Allah'a mutlaka ulaşır. Allah-u Teala bu konudaki bütün kalbi talepleri dikkate alır. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, mürşit sevgisi verir. Kişi mutlaka tabiyetini gerçekleştirir. O kişinin Allah'ın emirleri arasında, onu bu hedefe ulaştıracak emirler arasında yapamadıkları, sevmedikleri olabilir. Bu hiç önemli değildir. Önemli olan kişinin gerçekten kalben, şuradan kalbinden sıcacık bir taleple "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Bana yardım et. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden kıl. Ben de ermiş evliyan olmak istiyorum." İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim böyle bir talebi gerçekleştirmişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İstisna
olmaz. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. En kötü ihtimal ne olabilir? Kişinin ölmesi olabilir. Kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ertesi gün ölmüştür. Bu kişi cennete mi girer, cehenneme mi girer? Hayatında bir sürü de suç olduğunu, hatalar olduğunu, çok büyük kayıpları olduğunu düşünün bunun derece açısından. Hiç önemi yoktur. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için cehennem yoktur. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örter. Bu kişi bu standartlarda ölmüşse, yani mürşidine ulaşamadan ölmüşse, mutlaka cennete girecektir. Günahlarının derecesi ne olursa olsun, o günahları mutlaka örtünecektir. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki, bunun manası henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip ilk takvanın sahibi olmasıdır. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün diyor. İlk takva hangi takvadır? İlk takva Allah'a mülaki olmayı dileme takvasıdır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler birinci takvanın sahibi olabilirler. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel, ona, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bunun nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Belki ikinci takvadır, belki üçüncü takvadır. İlk takvanın ne olması lazım? Kişiyi, eğer o takva sahibi olmasaydı, cehenneme gidecek olan bir kişiyi kurtarması lazım. İşte bu takvanın ilk takva olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gizli şirktedir. Müşriktir. Allah Teala diyor ki, o müşriklerden olma ki takva sahibi ol ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o çeşitli 73 tane fırkaya ayrılan, 72 tane fırkaya ayrılan insanlar ayrı ayrı grupları oluştururlar. Onların hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olunca Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince onun günahlarını örter. İlk takva ve Allah'ın o kişiye verdiği nimet günahlarının örtülmesi. Ne olur? Kişinin günahları örtülürse geriye sadece sevaplar kalır. Günahlarının sıfırlandığı bir noktada o kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile mutlaka gitmesi lazım gelen yer cennettir. Kaldı ki böyle bir şey mümkün değildir. Kişi hayatı boyunca istemeden de olsa başkalarını mutlaka iyilik yapmıştır. Kim olursa olsun, kainatın en kötü insanı bile olsa hiçbir iyilik yapmadan yaşaması mümkün olmaz. Bir namaz kıldığınız zaman derecat kazanırsınız.
Bir 5 dakikalık zikir yaptığınız zaman derecat kazanırsınız. 1 dakikalık zikir yapsanız derecat kazanırsınız. Birine bir güzel söz söylerseniz derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesi ya bir derecat kaybetmenizle ya bir derecat kazanmanızla devam eder. Her saniye birden çok fazla derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Kim Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa, onun bütün günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala o kişiye eskiden bir sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar. Mürşidine tabiyette bu 100 kat 200 kat olur. Mürşidine tabiyette başlayan bu olay, Allah-u Teala'nın bire 100 vermesi, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşana kadar böyle cereyan eder. İkinci gök katına ulaştığı zaman bire 200 olur. Üçüncü gök katında bire 300, bire 700'e kadar yükselir. Öyleyse o kişi bire 700 derecat kazanan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum ki, mutlaka kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kazancı vardır. Dilemediyse gene mutlaka vardır. Hiçbir zaman insan hayatının her saniyesinde kötülük işleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutlu olması aslında zor bir şey değildir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiyi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Yetmez, Allah-u Teala böyle bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı için onun günahlarını hem örter hem sevaba çevirir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Allah tarafından gerçekleştirilir. 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde %51 afetler yok olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını kazanmıştır. Hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha, bir yarenlik burada tamamlandı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki mutlu olmak dünyanın en kolay şeyi. İnsanlar sadece Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için şeytan onlara Kur'an'ı unutturduğu için onlar bunu bilmiyorlar ve de bilmedikleri için mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler bu mutluluğu yaşayanlarsınız. Allah'a böyle olduğu için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mutluluğunuzda bir nebzecik bizim de payımız olduğu için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as

nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere de yemin vermişiz. Ama teslimler burada kalmıyor. Bir teslim daha var. İrademizin de Allah'a teslimi, Allah'ın iradesine bağlanması. Bunu da ihtiva eden bir Allah'ın talebi, Allah'ın ahdi oluyor. Allah Teala bize ahd veriyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Allah'ın üzerimize farz olan ahdidir. Allah'ın ahdi. Allah'ın vasiyeti de aynı şeydir. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. İlk teslim ruhun teslimidir. Allah Teala üzerimize çok sayıda farz kılmış bunu. Allah'a ulaşmayı dilememizi de farz kılmış. Allah'a ulaşmamızı da farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için Allah Teala'dan dilekte bulunmamızı, "Ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz." konusunda Allah'tan bir talebimiz olmasını da Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime ikisini birden ihtiva eden bir müessese diyor ki Allah-u Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslumu lehu min kavlen yetekümün azâbe sümme lâ tünserûn. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra. Yani kısaca bu dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın ve Allah'a teslim olun. Bakara Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey insanlar, hepiniz birden silme girin." Silm kelimesi de aslında konunun kökü. Silm, nam, mim, teslim kelimesinin kökü bu kelime. Selam kelimesinin, teslim kelimesinin, İslam kelimesinin, Müslüman kelimesinin, selamet kelimesinin, hepsinin kökü aynı kök, silm. Hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsediyor. Oradan başlatıyor olayı. Ve ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi hepsini Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor bizi. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde "Münibine ileyhi ve yettekun" diyor. Yettekuhu diyor. Ona yönel. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdine ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde

ve tebi sevila men enabe ileyye diyor. Kim bana ulaşmayı dilemişse, yani yönelmişse, sen de onların yoluna tabi ol diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Bu sırat-ı müstakimin birinci sebebi. Öyleyse sen de diyor, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani o kişi mutlaka benim sırat-ı müstakime ulaşacak. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci sebebinin üzerindedir. Sen de o sebebine tabi ol diyor Allah-u Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan tekil kullanmış. Allah'a, Allah adını kullanmıyor. Ama emanetler çoğulsa, sahibi tekilse, tek Allah ve emanetler, ruh, veys, nefs, irade, hepsi emanetler netice itibariyle. Hepsinin de sahibi o, Allah-u Teala. Emanetleri Allah onların sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiçbir şeyle hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yedi daru selamı ve yehdi men yeşayu ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna davet eder. Selam yurdu aynı zamanda teslim yurdu demek, aynı kökten geliyor. Bu Allah'ın zatı olduğu neticesine ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna davet eder ve o selam yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? Allah'a ulaştırıyor. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Allah-u Teala burada açık bir şekilde kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Öyleyse bu davet Allah'ın zatınadır. Ve Hücurat Zariyat 50'de Allah-u Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sevgili kardeşlerim, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi
misakinizle size sizi bağladık diyor Allah-u Teala. Elesi bir Rabbiküm günü Eles bezminde Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala da diyor ki ben sizin Rabbinizsem o zaman ey nefsler bana yemin verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah-u Teala sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz işittik. Öyleyse diyor Allah-u Teala itaat edin. Ve ruhlar, veçler, nefsler yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah-u Teala diyor itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana. Ama Allah-u Teala'nın bu itaatimize bir ilavesi var. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademize senin de teslimin gerekiyor. Sana bu bir emirdir. Sen de teslim olacaksın. Ve irademiz de ilahi iradeye bir söz veriyor. Bu söz bize göre misak adını alıyor. Allah'a göre Allah'ın ahdini tamamlıyor. Allah'ın ahdi bu sebeple dört unsurdan oluşur. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizin Allah'a teslimini içerir. İşte Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor yeminleri ve misaklarını gerçekleştirmezler. Onlara ahirette bir nasip yoktur. 77'de de kim Allah olan ahdini ve misakini gerçekleştirirse, kim Allah'ın ahdini ve misakini gerçekleştirirse, yeminlerini gerçekleştirirse, işte o kişi takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Yine Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. 98. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd var. Ve Allah Teala buna ilaveten bizden bir misak almış. Bu aldığı misak ilahi iradenin cüz'i iradeden aldığı bir yemin türü ve Allah'ın ahdinin tamamlanmasını ifade ediyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin tesliminden sonra irademizin de Allah'a teslim olması söz konusu oluyor. Burada misakimizin iki ayrı anlamı da içermesi söz konusu. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a teslimi. İki, irademizin Allah'a verdiği misak, irademizin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَى الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ diyor ki
Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse 20. ayet-i kerimeyi değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Misak neyi içeriyordu? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini. İradesini de Allah'a teslim ettiği için kişi misakini yerine getiriyor. Ve Allah Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde diyordu ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebihuhu, ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimden başka bir yolu kendinize yol ittihaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden ayırırlar ve fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın takva sahibi kulu olamazsınız. Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. Ahdinizi ifa etmeyi vasiyet etti. Yani anlıyoruz ki Allah Teala'nın vasiyeti de ahdi de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, hepsini içeriyor. Ama bu konunun bütünü, dört teslimin dördü Allah'ın ahdi ve bizim ruhumuzun, fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd, bir de irademizin Allah'a verdiği misak. İşte eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinden sonra 21. ayet-i kerimesine bakarsak farklı bir olguyla karşılaşacağız. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emrallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah bize bir şey emretmiş. Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. İşte burada misakimizin farz olduğu bir defa daha anlatılıyor. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, bunun bir emir olduğunu söylüyor açık bir şekilde. Şimdi Ra'd 20 ile 21'i birleştirelim. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bu misaklerini bozmazlar sözü bir sonraki ayetle birleştiği zaman 21. ayetle birleştiği zaman o zaman bakıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Allah ruhumuzu ona ulaştırmamız için üzerimize 12 defa farz kılmış. Biz de bu farzı yerine getirmekle
Hepimiz mükellefiz. Öyleyse burada Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ın misaktan neyi kastettiği çok açık bir şekilde görünüyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmak misakimiz. Bu ruhumuzun misaki. Ve devam ediyoruz ayet-i kerimenin devamı gerisine. Ve yuhafune su'el hesap diyor. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar, endişe ederler diyor. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezîne sabr ibtigâye ve çerabbehum. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Aslında ulaşmayı kelimesini kullanmamış Allah-u Teala. Ama Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine esas alırsak ulaşmayı kelimesini de mananın içine katmamız lazım. Çünkü ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor misaklarını yerine getirenler. Ama Allah-u Teala ellezine sabır iptigae ve çerabim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Niçin dilendiği konusu açıklığa kavuşturulmamış. 21. ayet-i kerimeye bakarsanız bu dileme Allah'ın zatına ulaşmak için. Ama ya 22 ve 23. ayetler, oraya baktığımız zaman konunun çok ötelere taştığını görüyoruz. Allah Teala o Allah'ın veçini, zatını dileyenlerin, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Adın cennetleri onların. Üstelik de bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Seyyiate hasenatla mukabele ediyorlar. Yani irşat makamının sahipleri. O zaman iradenin teslimine kadar uzanan bir neticeyle karşı karşıyayız. Eğer Rad Suresinin 20 ve 21. ayetlerini alırsak, ruhumuzun 20. ayet-i kerimesini alırsak tek başına, ruhumuzun misakini devreye alıyoruz ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir ifadesi, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir oluyor. Ama onlar misaklarını bozmazlar sözünü sadece 20. ayet-i kerimenin içinde mütalaa edersek, ki o da söz konusu, o zaman konu değişiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dilemek aynı şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 21. basamağı diler Allah-u Teala'dan. Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dileyen bir insan 28. basamağın 5. kademesini diler. İkisi birbiriyle aynı şey değildir. Çok büyük farklılıklar gösterir. Bir tanesinde ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bizi evliya yapar böyle bir konu. Ama diğeri ruhumuzu da 21. basamak, fizik vücudumuzu da 25. basamak, nefsimizi de
27. basamak irademizi de Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alır. 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse Allah-u Teala muhteşem bir dizayn yapmış. Bir tek olay gibi görünen muhtevaya dikkatle baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala misak kelimesiyle hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaki koymuş oraya, hem de irademizin Allah'a verdiği misaki koymuş ve olayı bütünleştirmiş. Şimdi Allah-u Teala'nın bu açıklamalarının ışığı altında bakıyoruz, insanlar ikiye ayrılıyor. Misaklerini yerine getirenler ve getirmeyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o misakini yerine getirmeyecek olan birisidir. Tamam. Misakini yerine getirmeyecektir. Gideceği yerde cehennemdir. Ama bu insan başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir tutum içindeyse, Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de diyorsa, başka insanların da kendisi hidayete ermediği gibi başka insanların da hidayete ermesine engel oluyorsa, o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkaran biridir. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde anlattığımız olayı 25. ayet-i kerimesiyle karşılaştırırsak yine Rad suresinin, orada farklı bir dizaynla karşılaşacağız. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, vuslatı keserler, hem de Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Burada anlıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a ulaşması. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Yani ruhlarının Allah'a ulaşmasını istemezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle öğrenmeyi dileyerek kalbinize Allah'ın öğretisini yerleştirmeyi dileyerek yönelin. O Allah'tır. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Bu sevgisi asıldır. Ve size bir emanet olarak verdiği ruhunuzu mutlaka geri istiyor Allah-u Teala. Şimdi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın işaretine bakalım beraberce. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, muslatı keserler, hem de Allah'a misak vermelerine rağmen bunu yaparlar diyor Allah Teala. Ondan sonra da diyor ki onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Allah'ın
lanetine muhatap olan insanlar kimlerdir? Müfsitler. Kim bu müfsitler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuşlar. Onların da hidayetine mani olmuşlar. İşte böyle bir dizaynın her kim sahibi ise o müfsittir. Yerinde fesat çıkarmıştır ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuştur. Yeryüzünde fesat çıkaranlar Allah'ın lanetine muhataptır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez, dilemeyebilir. O zaman sadece kendi günahını çeker. O günahlarının muhtevası seviyesindeki bir cehenneme girer. Bir defa daha söyleyelim. Cehenneme giren cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen o cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehenneme giren insanlara dikkatle bakın. Onlar cehennem ehlidirler. Herkes kendi günahını yüklenir. Ama kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, hidayete erenlerin sevaplarından, kazandıklarından hidayete ermesine vesile olana da verilir. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, delaletine sebebiyet verirse, o insanların, delalete düşen insanların kaybettiği derecelerden onları delalete düşürenlere de, delalette bırakanlara da verilir. Evvela delalete düşmek diye bir şey başlangıçta söz konusu değildir. Bilelim ki herkes başlangıçta delalettedir. Kim olursa olsun doğduğu günden itibaren dalalettedir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemezse hep dalalette olan olarak kalır. Ve dalalette olan herkesin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir din alemi düşünün. Bir alem. Binlerce, on binlerce din öğreticisi insanlara din öğretiyor. Ve ne yazık ki yanlış ve eksik bir din öğretisi İslam'da bir tamil haline gelmiştir. Bu insanlar öğretileriyle insanları Allah'ın cennetine değil, ne yazık ki cehennemine doğru yola çıkarıyorlar. Üstelik de herkes cennete gideceğini zannederek cehenneme girecek. Bu korkunç bir tuzak sevgili kardeşlerim. İblisin 3. bin yılın içindeki insanlara korkunç bir tuzağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tuzak bütün boyutlarıyla devam ediyor. İnsanlar şeytanın eksik ve yanlış din öğretisi sebebiyle yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getiremiyorlar. Kur'an insanları kurtarıcı hükümlerinden tamamen tecrit edilmiş insanlar tarafından. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış ve Kur'an'daki insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler Kur'an'da aynen durmasına rağmen insanlar tarafından unutulmuş. İşte bu unutulan Kur'an gerçeklerini sizlere öğretmekle vazifeliyiz.
itibarla yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve misakimiz, yani irademizin teslimine dair olan misakimize ve ilavesiyle yer veriyoruz. Burada bir farklı dizayn oluşuyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, başka insanların hidayete ermesine hayatını vakfetmiştir. İnsanlar var, başka insanların dalalete kalmasına hayatlarını vakfetmişlerdir. Ve bu iki taraf arasında insanlık tarihi boyunca hep mücadele vardır. Bugün de var. Ve ne yazık ki mücadele din adamlarının birbiriyle mücadelesidir. Korkunç bir gerçek. Dinlerini unutan insanlarla dinlerini Allah'tan öğrenen ve insanların cehenneme gitmesine gönlü razı olmayan vazifelilerin mücadelesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın muradı herkesin hidayete ermesi, herkesin hidayette olması. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve kendilerine düşeni yapmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hidayet üzere olamazlar. Hidayette olamazlar. Hep dalalette kalmaya mahkumlar. Öyleyse böylesine basit bir dizayn içerisinde insanların Allah'ın hakikatlerini din adamı olmalarına rağmen görememeleri gerçekten hayret verilecek bir şey. Yetmez, Allah'ın dostlarına cephe almaları. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler diyor Allah Teala. Hem de diyor biz indirdiğimiz kitaplarla apaçık bir şekilde beyinelerle insanlara hidayeti ispat etmemize rağmen, ispat vasıtalarıyla anlatmamıza rağmen, kitaplar indirmemize rağmen gene de insanlar vardır ki onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte hidayete gizleyen insanlar her çağda bu insanlar var sevgili kardeşlerim. Bu çağda da ne yazık ki var ve insanları kandırmayı da başarmış durumdalar. Allah Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki cehennemde olanlar derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine, saadatlar her konudaki ileri gelenlerin adı saadat. Saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Ancak kıyamet günü Allah'ın dostlarının kıymeti anlaşılır. Ama iş işten geçmiştir. Öldüğü zaman da hakikat zaten kişiye gösterilir ve büyük pişmanlık duyar. Ah keşke onları kendime dost edinmeseydim der. Ne olurdu ben de
Resul'ün söylediklerine uysaydım da hidayete erseydim der. Ve Resul de der ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Bu yeminlerin başlangıç noktasıdır. Bütün yeminlerin başlangıç noktasıdır. Allah Teala buyuruyor Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hazat sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair. Şeytana tabi olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden aldığı yeminler var. Allah-u Teala'nın bizden aldığı misaklar var. Allah'tan aldığı, bizden aldığı ahitler var.

şekilde bunları inkar edenler var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala size bundan daha çok amellerinize hasar uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi dedirtiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar diyor Allah-u Teala, onların amelleri boşa gitmiştir. Daha sonra da diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Onlar için mizan tutulmaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde yeminleriniz var, misakleriniz var, ahitleriniz var. Ne zaman yemininizi yerine getirirsiniz? İlk adımda yemininize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an yemininizi yerine getirmek konusunda ilk başarılı adımı attınız, cehennemden de kurtuldunuz. Artık siz Allah'ın dostusunuz. Artık siz Allah'ın kulusunuz. Artık siz küfürden kurtuldunuz. Müminsiniz. Artık siz cehennemden kurtuldunuz. Gideceğiniz yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Şeytanın dostu iken Allah'ın dostu oldunuz. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken artık gaflette olmayanlardan oldunuz. Bütün bu dizaynın muhtevasında bir tek müessese var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva ne yazık ki unutulmuş insanlar tarafından. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Unutturanlar bizim ikazlarımıza karşılık hatalarından geri dönerek insanları kurtuluşa çağıracak yerde sadece karşı çıkıyorlar. Hatalarında ısrar eden nefs sahibi çok insan var sevgili kardeşlerim. Bir kısmı gerçekten bilmedikleri için, anlamadıkları için karşı çıkıyorlar. İnşallah onları anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir kısmı biliyor. Doğruları biliyor ve en korkuncu bu bildiği doğruları gizliyor. Söylediğimiz şeylerin hepsinin doğru olduğunu bir kısım din alimleri biliyorlar sevgili kardeşlerim. Ve sadece kendilerini değil, din öğrettikleri insanları da onlara hakikatleri anlatmamak suretiyle ateşe atıyorlar. Onları ateşe çağırıyorlar. Allah'a verdiğimiz misakimizi 21. basamakta yerine getiririz. Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah bize furkanlar verir. Günahlarımızı örter.
mürşidimize ulaştırır. Nefs tezkiyesi yaparız. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Burası birinci aşamadır. Ruhumuzun Allah'a teslim edildiği yer. 28 basamağın 22.sinde gerçekleşir.

Daha sonra burası 33 bin zikirden sonraki 35 bin zikir kademesidir. Fizik ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Zikrimizi arttırırız. Arttırdığımız zaman önce beka makamının sahibi oluruz, sonra zühd makamının sahibi oluruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Allah'a verdiğimiz ahdin gerçekleşmesidir bu. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, onların rezistansına rağmen, karşı çıkmalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. O zaman ne olur? O zaman farklı bir sonuçla karşı karşıya oluruz. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin kalbindeki o bir kısım afetlerin varlığına rağmen. 25. basamak ve yeminlerden ikincisi, ahdimiz gerçekleşiyor. Sonra 26. basamakta daimi zikre ulaşıyoruz. Yerlerin melekutu gösteriliyor. 27. basamakta daimi zikrin devamı, göklerin melekutu da gösteriliyor. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yeminimiz. Sonra irşada ulaşıyoruz. Salah makamının 4. kademesinde irşad adına öğrenmesi lazım gelenleri Allah-u Teala öğretiyor. Ve bu noktada irademizi de Allah'a teslim edebilecek olan bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca baktığımız zaman gördüğümüz şey açık, iradesini de Allah'a teslim eden birisi olacağız ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Allah irademizi teslim oluyor, kendi iradesine bağlıyor. Burası yolun sonu. 28. basamağın 5. kademesi ve bir sonuç, o kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişi, bir hakkın takvanın sahibi olmuş, Müslümun olmuş, 4 teslimini tamamlamış bir insan, yeminlerinin hepsini gerçekleştirmiş bir insan, Allah'ın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği kişi, başının üzerinde artık kendi ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yemin müessesesi bu vadilerden geçerek sonuca ulaşıyor. Netice 4 yeminimizin de gerçekleşmesidir. Ya da yeminimizin, misakimizin, ahdimizin ve irademizin, misakinin gerçekleşmesidir. Ya da Allah'ın ahdinin gerçekleşmesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın ahdini gerçekleştirmek suretiyle en güzeli ulaştırmasını, 4 tesliminizde mübarek kılmasını, kabul buyurmasını, size adın cennetinde yerler hazırlamasını, hepinizi irşat makamına kabul buyurmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlere ahsen olmaktan bahsetmek istiyorum. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki biz insanı, yani insanın nefsini bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Ahsen-i takvim, bir takvim içinde Allah'a göre ezelden belli olan bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek olan, güzellerin en güzeli olabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala insanı. Ama ahsen olma hüviyetinde yaratılan, ahsen olabilecek hüviyette yaratılan bu şeyin esfeli safiline gitmesi de söz konusu. Öyleyse bahse konu olan mutlak olarak nefsimiz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar bir ruha, bir nefse, bir de fizik vücuda sahibiz. Üç tane vücudumuzun mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse

Bütün insanlar nefslerinde %100 afetler dolu olarak doğarlar. Gece kadar, şu arkamızdaki koltuk kadar karanlık bir nefs kalbiyle dünyaya geliriz. Bu nefs kalbi afetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık. Nefsimizin 19 grup afetinden bir kısmıdır sadece. Her biri zifiri karanlıklardan oluşan bu 19 grup afet nefsimizin kalbini %100 doldurur. Ama sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah'ın nurlarıyla dolu. Nefsimizin %100 afetlerden oluşmasına karşılık ruhumuz da Allah'ın nurlarıyla doldurulmuş. Nefsimizde isyan var, ruhumuzda itaat var. Nefsimizde düşmanlık mı var? Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde kin mi var? Ruhumuzda sevmek var. Kinin ve nefretin yerini sevgi almış ruhumuzda. Ruhumuzda bir güneş gibi parlak bir hüviyette sadece hasletlerden oluşuyor. Faziletler nefsimizin bir gün değişimi mümkün olursa ki daimi zikirle nefsimiz de ruhumuzun hüviyetine bürünür ama ruhumuzun

Bu sebeple normal standartlarda bir hayat yaşayan herkes, Allah'ın yolunu tercih etmeyen herkes, her an iç dünyasında kavga halindedir. Çünkü nefs, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmayı, emrettiği şeyleri ise yapmamayı hedef ittihaz eder. Ruhumuzsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ittihaz eder. Öyleyse nefsimizin evet dediği şeyler, ruhumuzun hayır dediği şeylerle eşdeğer. Nefsimizin hayır dediği şeylerse ruhumuzun evet dediği şeylerle aynı hüviyette. Öyleyse nefsimiz her an şerri emreder, ruhumuzsa her an hayrı emreder. İşte sevgili kardeşlerim, karar merci aklımızdır. Öyleyse bir insan doğduğu anda gecelerle gündüzler birbirine eşittir. İşte bu ceketimizde arkadaki koltuk gibi birisi kapkara, birisi bembeyaz. Öyleyse gecelerle gündüzler eşit seviyede. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah Teala'nın yarattığı her şey çift yaratılmış. Sıfır noktasından bir şey ne kadar sağdaysa aynı anda sıfır noktasından aynı miktarda solda olan onun zıttı ile birlikte yaratılır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıdaysa bir nokta, aşağıda da sıfır noktasından o kadar aşağıda bir onun negatifi mutlak olarak yaratılmıştır. İşte bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel şekilde karşıt unsurların hep muhteşem dengesiyle oluşur. Böyle bir oluşumun tabii neticesi olarak da ruhumuzun %100 afetlerle dolu olmasına, hasletlerle dolu olmasına karşılık nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bir taraf ruhumuz %100 pırıl pırıl aydınlık nurlardan oluşur. Nefsimiz de %100 kapkara afetlerden oluşur. Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır yaratıldığımız an. Bir insanın mutlu olabilmesi, o insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavgayı bitirebilmesine bağlıdır. Hangi kavga? Kavga var sevgili kardeşlerim. İnsanların hayatları sadece kavgadan oluşuyor. Nefs, Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhsa asla işlemek istemez. Ruh, Allah'ın emrettiği her şeyi işlemek ister. Nefse asla istemez. Öyleyse ikisi arasında %100 taban tabana zıt bir olay söz konusudur. Böyle olunca her konuda karar vermek için

nefsle ruh devamlı birbiriyle kavga etmek mecburiyetindedirler. İstedikleri şey diğerinin istemediği şey olduğu için her noktada, her an iç dünyamızda bir kavga vardır. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Öyleyse kavgayı, kaosu önleyebilen bir dizayn içinde olmamız lazım. İşte nefsimizin %100 kapkaranlık bir dünyada bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri emretmesi, emrettiklerini yasaklaması bir karanlık dünyada yaşadığımızı gösterir. Yalnız afetlerden oluşan nefsimiz kapkaranlık dünyanın temsilcisidir. Ama iç dünyamızda kavga varsa biz mutlu bir insan olamayız. Mutluluk iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde kavganın bittiği noktada hüküm fermadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları mutluluğa çağırmak bu devirde bize verilmiş bir görevdir. Herkesi hidayete yani mutluluğa çağırıyoruz. Hidayet bir insanın ruhunu, veçini ve nefsini ve de iradesini Allah'a teslim etmesini ihata eder. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bir insan ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini 26. basamakta teslim eder. 27. basamakta muhlis olur. 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim eder. Öyleyse ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz görevliyiz. İşte böyle bir dizaynla hepimiz Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa doğru yelken açmalıyız. Bunun için de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı hususları gerçekleştirmekle mükellefiz. Ne zaman sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetlerini bütünüyle yok edebilirsek, o afetlerin yerini faziletlerle, fazıllarla doldurabilir de faziletli bir insan olabilirsek, işte o zaman sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde üzerimize düşeni yapmış oluruz. Öyleyse nasıl bir olguyla karşı karşıyayız? Bir insan gerçekten nefsindeki o kapkaranlık dünyayı pırıl pırıl bir dünya haline, aydınlık bir dünya haline getirebilir mi? Elbette getirebilir. Bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmesi halinde bu hedefe ulaşması söz konusudur. Acaba nasıl ulaşabilir bir insan? Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir diye bir müessese var. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya
fısıltıyla veya diye kalbimizdeki sesle, fizik sesimizin çıkmadığı ama kalbimizdeki bir sesin Allah kelimesini tekrar ettiği bir ortamda hedefe ulaşmak. Daimi zikre ancak üçüncüsüyle ulaşılır. Bir gece zikirle uyursunuz, ertesi sabah uyanırsınız ve uyandığınız zaman hala zikrediyorsunuz. İşte bu. Siz uykudayken de zikrettiğinizi gösteren bir müessesedir. Daimi zikre ulaştığınızın işaretini taşır. Ama bu devamlı olmalıdır. Onun için Allah Teala otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikrediniz dediği zaman neyi kastediyor? Yatarken yan üstü yatmanızı kastediyor. Sağınızı kıbleye alarak yatacaksınız ve sağ tarafa dönerek uyuyacaksınız. Böyle bir rukiye dalmadan önce yastığın üzerinde sağ kulağınızı birazcık sağa sola oynatacaksınız ki bir noktada durasınız. O nokta kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabildiğiniz noktadır. Kalp atışlarınızı duyabildiğiniz bir noktaya geleceksiniz. Biraz sağa sola oynatırsanız yakalarsınız bu noktayı. Öyle uyuyacaksınız. Yani Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmek suretiyle uyuyacaksınız. Hem de dilinizde değil, kalbinizdeki sesle. Uyurken zikirle uyuyan siz, uyandığınız zaman da kulağınızdaki kalp atışlarınızı hala duyuyor olacaksınız. Yetmez. Onunla beraber içinizdeki sesin çınladığını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Hayır, böyle bir ses değil. Kalbinizden Allah'ı zikredin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şey öyle bir husustur ki iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sizi sarar. Ve de hedefinize ahsen olmaya ancak böyle gidebilirsiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hiçbir aşama, manevi aşama gösteremez. Manevi inkişaf, manevi gelişme, manevi tekamül, olgunlaşma, aynı hüviyette adım adım gerçekleşir. Öyleyse her konuda bir güzelliğe doğru gidiş söz konusu olmalı. İç dünyamızdaki mutluluğu, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını aydınlık kılmak suretiyle gerçekleştirebiliriz. Bunun yolu zikirdir. Ne yolu olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah-u Teala ona derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için bir güzel olay söz konusu. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisine mazhar olmak. Kimler mazhar olur? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse
hepiniz için aynı şey söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz kapıların geçit vermediğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar sizin için de geçit verir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne olur? Rahim Esma'sı tecelli eden Allah, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Gören, işiten ve idrak eden bir hüviye. İşte bütün insanlar bu hedefe yönelik olarak yaratılır. Sadece insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefleri birer birer yakalar. Sonra o kişi Allah-u Teala'nın onun kör olan gözlerini açmasıyla, sağır olan kulaklarını açmasıyla, idraksız olan kalbini açmasıyla bir hedefe yürür. Böyle bir dizaynda bu kişi için, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi 5., 6. ve 7. basamakta körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulur. İrşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine girer. Öyleyse bu istikamette hepiniz Allah yolunda teçhiz olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, hepimiz Allah için yaratıldık. Allah-u Teala insanı Allah'a kul olması için yarattığını söylüyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir sebep için değil, başka bir sebeple değil, bize kul olmaları için yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu noktadan sonra gören, işiten ve idrak eden birisi haline koyduktan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolunu açtığı zaman o kişi zikir yapar ve Allah'tan gelen rahmetle fazla nurları göğsüne gelir. Göğsünden o delikten geçerek, yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe %2 oranında nur girer. Bunlar rahmet nurlarıdır. Rahim esmasının tecellisinin ilk işaretini verir. %2 nurla kalbi dolan kişi hacet namazı kılmak ve mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibidir. Soracaktır. De mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ve bu noktada kalbine iman yazılacaktır. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelip o kişinin kendi ruhunu Allah'a gönderecektir. İşte Allah'tan gelen ruhun Allah'a dönmesi konumuzun temelini teşkil eder. Ruh mutlaka Allah'a döner. Bir insan eğer hayattayken bunu yaparsa, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeden
gerçekleşemez ama dileyen kişinin de ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda kişinin kalbine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. İşte bu Allah'ın emrinden gönderilen ruh, devrin imamının ruhudur. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu ruhun gönderilmesinden bahsediyor Allah-u Teala. O kişinin sevaplarını Allah-u Teala biri 10 verirken o günden itibaren biri 100 vermeye başlar. Ve ruh Allah'a doğru 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında yükselirken onu devamlı olarak arttırır Allah-u Teala. Ve nefsin kalbindeki nur birikimine her %7 fazıl birikimine paralel olarak ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Başlangıçta %2 rahmet nuru kalbe zaten girmişti. Kişi mürşidine ulaştı. Zikir yapmaya başladığı zaman nefsinin kalbinde %7 fazıl biriktiği an ruh zemin kattan 1. gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde 2. gök katına ulaşır. 3., 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde kişi ruhunu 7. gök katına ulaştırır. 7. gök katında 7 tane alem geçen ruh, diğer ruhlarla birlikte zikir hücrelerindeki zikir seviyesini tamamladığı zaman zikir hücrelerinden ayrılır, sitetin müntahaya ulaşır ve oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselir. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ruhun Allah'a ulaşmasının seviyesine bakıyoruz. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7, %49 fazıl birikmiştir. %2'de rahmet birikmiştir. Bu geceyle gündüzün eşitlendiği, hatta gündüzün nurun geceyi karanlığı %1 aştığı, %2 aştığı bir noktadır. %51 nur, %49 karanlık. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsinizin kalbinde bu noktaya gelmişseniz, bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Mutluluğu yaşar mısınız? Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman 1. kat cenneti garanti ettiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamakta 2. kat cennet sizin oldu. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda 3. kat cennet sizin oldu. Yani cennet saadetiniz kesin. Ne yapmışsınız? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah da sizi kendisine ulaştırmış. Siz ulaşmadınız. Allah'a ulaştırdı. Dünya saadeti ise nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması kadar. %51 mutlusunuz. %49 mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha çok zikir yapıyorsunuz.
Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Bir gün daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 nurla doluyor. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. İşte o zaman geceyi gündüze tebdil ettiniz demektir. Tebdil ettiniz, yani geceyi gündüzle değiştirdiniz. Gündüz gecenin yerine kayboldu. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doldu. İşte sevgili kardeşlerim, bu nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. Bundan sonra size yerlerin melekûtu gösterilir. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Ta ki 7 gök katının melekûtu gösterilsin. 7. gök katındaki en yüksek noktayı, Sitret-i Münteha'yı göresiniz. Gördüğünüz zaman Allah Teala derhal sizi Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Tövbe-i Nasuh'la ihlas makamı tamamlanır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla, zaten bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında dolmuştur. Burada da o %100 nurların dolmasına ilaveten 14 kademe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekûtunda 7 kat yer, 7 kat cehennem. Nefsinizin kalbinde de aynı hüviyette bir muhteva, yani 7 defa müzeyyen olmak. 7 kat gök katları gösteriliyor, 7 defa daha müzeyyen oluyor kalbiniz. Sonra salah makamında günahlarınız örtülüyor, salah nuru veriliyor, günahlarınız sevaba çevriliyor ve Allah iradenizle teslim alıyor. Sonra da sizi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediyor Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılınıyorsunuz. İşte burası Allah Teala'nın bir güzelliğini ifade eder sevgili kardeşlerim. Kalbiniz pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolmuştur ve son mükafatı alırsınız, Allah'ın zatını görürsünüz. Ne oldu? Nefsinizin kalbi %100 nurlarla doldu. İşte iç dünyanızdaki sonuç, ulaşılması lazım gelen sonuç budur. Kim daimi zikre ulaşmışsa, yerlerin ve göklerin melekûtunu gördükten sonra iradesini de Allah'a teslim etmişse, o ahsen-i takvimi tamamlamıştır. Ve de bir zaman parçasında ahsen olmayı başarmıştır. 25. basamakta fizik vücut ahsen olur. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesinde de o kişinin nefsinin de ahsen olması söz konusudur. Nefs Allah'a teslim olduktan sonra
ne zaman nefsin ahsen oluşundan sonra Allah-u Teala'nın yaptığı şey gerçekleşir, Allah iradeyi de teslim alır, İşte o zaman ahsen-i takvim müessesesi tamamlanmıştır. Herkese göre değişen bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde kişi ahsene ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Kişi mutluluğa ulaştı. Nasıl bir mutluluk? Kişinin iç dünyasında nefsindeki afetler sebebiyle uyumsuzluk, mutsuzluğu oluşturuyordu. Şimdi nefsinin kalbiyle, nefsinin kalbi %100 hasletlerle doldu. Ruhu da zaten ondan ayrılıp Allah'a ulaştı. Kişi bu sebeple iç dünyasında %100 mutluluğu yaşayan birisidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet olmadığı için başka insanlarla ilişkilerinde %100 sadece güzeli yaşar. Dost edinir herkesi. Ona düşmanlık edenler olsa bile o onlara hiç aldırmaz. Ona düşman olanlar vardır ama onun kimseye düşman olması mümkün değildir. Öyleyse onun iyi davranışları neticesinde dış dünyasında kendi cephesinden kavgayı bitirmiştir. Öyleyse dış aleminde de bu kişi mutludur. Kavgayı bitirmeyenler, onunla hala kavga halinde olmayı isteyenler vardır. Bu kavgaları devam eder. Ama onu etkileyemezler. Böylece dış dünyasında da kişinin sulh ve sükun oluşmuştur. Geriye Allah ile olan ilişkiler kalıyor. Allah'ın en çok sevdikleri ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Bu kişi Allah'ın en üst seviyede sevgililerinden birisi olmuştur. İradesini de Allah'a teslim ettiği için. Mutluluk petiresi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde oluşmuştur. Ya devamlılık, kesintisiz bir mutluluk, devamlı bir mutluluk oluşmuştur. Neden? Çünkü bu kişi zaten daimi zikirdedir. Her an Allah-u Teala'dan o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaktadır. Kalbinin asla kararması artık mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynındaki biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık müessesesi, sonra onu esfel-i safiline reddettik müessesesi, sadece nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler içindir. Ama ahsen-i takvimin gerçekleşmesi bütün insanlar için mümkündür. Ne yapacak insanoğlu? Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Kim teslim etmişse o ahsen-i takvime ulaşmıştır. Bir takvim, bir belli süreç içinde, herkese göre bu süreç değişir, ahsen olmayı başarmıştır kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Amin.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir makam, salah makamı. Velayetin, evliyalık müessesesinin en yüksek makamı salah makamıdır. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan salah makamına nasıl ulaşır? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde salah makamının yeri neresidir? Kısa bir geçiş yapalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir ve kişi o olaylar dizisi karşısındaki davranışını her hareketiyle ortaya koyar. Ve bu noktada bir seçim söz konusu olacaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan, Allah'a ulaşmasına mani olan insanlar sadece, onlar seçilmezler. Geri kalanların hepsi seçilirler. Bu seçilenlerden kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçebilir. Geri kalanlar insanların %80'inden %90'ından fazlasıdır ve birinci ve ikinci basamaklarda, ikinci basamakta kalırlar. İnsanların, o seçilenlerin de %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulabilenler de sadece o kadardır. Geri kalanlar ne yazık ki hep cehenneme gidecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlere bakalım. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah o kişinin üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kör olan gözleri, sağır olan kulakları, idraksiz olan kalpleri ve görmeyen görme hastaları, işitmeyen işitme hastaları, idrak etmeyen kalp hastaları hep açılır. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın özel ihtimamıyla karşılaşır. Allah onu muhteşem bir dizayn içerisinde bu unsurlarla teçhiz eder. Kör, sağır ve dilsiz olan kişi işiten, idrak eden ve gören birisi olur. İrşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve kalbine indirerek onları idrak eden kişi olur. İşte böyle bir kişinin üzerine Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala ulaşır kalbine, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, nefsinin kalbine. Ama nefsin kalbine rahmetle faz ikisi birden giremezler. Sadece rahmet nuru girer. Bunun sebebi Allah'ın rahim esmasının mahsulü olan rahmet nurunun bir ispat vasıtası olarak o kişinin kalbine girmesidir. Allah'ın Rahman esması
herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması rahmet nurunu gönderen esmadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti gelmez. O kişi ne kadar Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anarsa ansın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir bilgisayar devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir mi? Hayır, gelmez. Bir teyp Allah'ın ismini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti fazla gelir mi? Gelmez. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini ister. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Kişi tabi olur. 14. basamak. Tabi olduğu zaman devrimin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkar. Diğer bütün yükselenlerle birlikte. Ve o kişinin fizik vücudu, o kişinin nefsi daha evvel nefs gidiyor. Nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı. 4 tane nur girer. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. 4 tane nur girer o kişinin kalbine. Bu kalbe giren nurlardan bir kısmı mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala o kişinin kalbine imanı yazacağı için iman kelimesi de bir manyetik alan sahibi olduğu için geri gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma ilk %7'de ruh nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşacağı için İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde ruh yedinci gök katına çıkar ve yedinci gök katının yedi tane alemini geçerek indi ilahiye ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasında Sitre-i Münteha isimli ağaç vardır, en üstteki ağaç. O ağacın bulunduğu noktadan Allah'a yükselir. O kişinin ruhu Allah'a yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri bu dizayn içindedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Burası söz konusu olan yedi makamdan ki biz bu akşam sizlere yedincisini inşallah detaylı olarak anlatacağız. Birinci makamdır fena fillah makamı. Fena yok olmak demek, fi içinde Allah. Allah'ın içinde Allah'ın zatında ruhun yok olması olayıyla burada karşı karşıyayız. O kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Aslında o kişinin ruhu Allah'ın ruhudur. Çünkü Allah-u Teala secde 9'da biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın ruhunu Allah bize üfürüyor ve onun ruhunu gene sahibi olan Allah'a iade ediyoruz hepimiz. Ruh Allah'a ulaşınca 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, fena makamının sahibi olmak, 22. basamak. 23. basamakta kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. O tahtta baki oluyor o kişinin ruhu. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi
bu noktada zahit oluyor. Sonra nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçiyor ve kişi fizik vücudunda Allah teslim ediyor. Çünkü fizik vücut nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçtiği zaman artık net olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Bu noktadan sonra o kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulu'l-elbab makamındadır ve özellikler kazanır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinin sadece nurlarla dolmasıdır. Bunların %98'i fazıldır, %2'si de rahmettir. İkinci özellik. Kalbin nurlarla %100 dolması. Üçüncü özellik, o kişinin kalp gözünün açılması. Dördüncü özellik, o kişinin kalp gözünün açılması. Yani Allah Teala bu noktadan itibaren o kişinin kalp gözüne dilediğini gösterir ve onun hakkında bilgi verir. Kur'an ayetlerini öğretir. Ayetler hakkında Allah bilgi verir. Bu noktadan itibaren kişi üç vasıf şartına sahip olur. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Neden ehli tezekkürdür? Her an Allah Teala ile her konuyu müzakere etmek, tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Neden ehli hayırdır? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanan her olay hayırdır. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hükümdür veya hikmettir? İkisi de geçerlidir bu noktada. Aynı kökten geliyor zaten. Kişi ayetlere baktığı zaman onların 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda ortaya koyar. Bu sebeple ehli hikmettir. Öbür taraftan bu kişi hakem veya hakim olduğu zaman verdiği kararlarda mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için doğruyu ifade edecektir. Bu sebeple ehli hükümdür. Allah'ın hükmünü verecektir. İşte bu nokta kendisinden sonraki bir yeni noktaya ulaştıracaktır kişiyi. Burada yerlerin melekûtu gösterilir. Göklerin melekûtu gösterilmeye başlandığı noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve ihlas makamının sonunda kişi irşad olacaktır. İrşad olması dediğinde alabileceği bütün muhtevayı bu noktada almış olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada kişi göğün bütün katlarını görür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve yedinci katın 7 tane alemi, onların hepsini görür kişi. En son gördüğü yer Sitretül Münteha'dır. Gördüğü zaman salah makamına geçmiştir. Gördüğü zaman tövbe-i nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i nasuh, salah makamının remzidir. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse Allah-u Teala tarafından, o Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eder. İşte burası, ihlas makamının bittiğini, salah makamına adım atıldığını ifade eder. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Nasuh tövbesi olsun. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbesi olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasuh tövbesi. Nesh edilmeyen
mensuh olmayan, değişmeyen bir tövbe. Yerine yeni bir tövbenin gelemeyeceği son tövbe. İlkin kişi tövbeyi istiğfarda bulunarak Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman ilk tövbesini yapar. Allah'ın huzurunda Allah'a tövbe eder. Bu Allah'a karşı kişinin başlangıç tövbesidir. Günahlarından arınmak için, günahlarının affedilmesi için Allah'a müracaat eder. 14. basamakta mürşidinin önünde tövbe eder. Aslında birinci tövbe, yani günahların affını her günah işleyen kişi devamlı Allah-u Teala'ya müracaat ederek hep söyler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da Allah-u Teala'dan ilk tövbeyi yaparlar. İlk tövbeyi yapanlar, yani günahların affını dileyenler bütün insanlardır. Bu konunun başlangıcı, hatta ondan evvelki kademeyi ifade eder. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaşınca tövbeyle ulaşırlar. Allah-u Teala'nın huzurunda günahları için tövbe ederek mürşitlerine tabi olurlar. Bu tabiyet 14. basamakta gerçekleşir. İkinci tövbedir. Üçüncü tövbe ise Sala makamında 28 basamaklı İslam merdiveninin, ya da kainatın yegane dininin 28 basamağının 28.sinde gerçekleşir. İşte orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28. basamakta Allah-u Teala tövbeyi nasıl sultan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe nasuh veya mensuh olmasın. Değişmeyen bir tövbe. Yerine yenisi gelmeyecek olan bir tövbe. Böyle bir tövbenin yapılabilmesi için nefsin bütün afetlerinin yok olması lazımdır. Daha ulu'l-elbab makamında afetler yok olmuştur. Salah makamın, ihlas makamında bu tövbe, bu günahlar tamamen yok olduktan sonra kişinin 7 mertebe kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe kalbi müzeyyen olur. Ve kişi yerlerin melekutunu görür. Ulu'l-elbab makamında, ihlas makamında göklerin melekutunu görür. 7 defa daha müzeyyen olur. Ama bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için 19 mertebe kalbinin müzeyyen olması lazım. Burası 14. mertebe müzeyyen oluştur. İşte 15.si o kişinin tövbe-i nasuha davetidir. Davet olan kişi Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlar. Allah Teala bu konuda diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve ya Rabbi derler, bizim günahlarımızı mağfiret et. Günahlarımızı bağışla ve günahlarımızı mağfiret et. İşte bu noktada
ve nurumuzu tamamla derler. Günahlarımızı ört, günahlarımızı sevaba çevirir ve yani bize mağfiret et ve nurumuzu tamamla. Hepsi burada gerçekleşir. Allah Teala o kişiyi irşad etmiştir. Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde, 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala, affedersin, 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani Allah'ın söylediklerini değil de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kirih gösterdi. Ve hepinizin kalplerine yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İrşad olanlardır diyor. Bütün sahabe irşad olmuşlar. İşte Tahrim suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala selam makamına ulaşan kişinin, yani Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği kişinin Tövbe-i Nasuh'tan sonra günahlarını örtüyor. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından örtülüyor. Başka nerede örtülmüştü? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları gene örtülmüştü. İşte şimdi bir defa daha örtülüyor. Ve bu örtülme salah makamının ikinci kademesini ifade eder. Kişinin günahları örtüldü. Sonra sevgili kardeşlerim, o kişinin Allah-u Teala başının üzerine salah nurunu verir. O kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu vermeden önce o kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı.

Akın'ın geldiğini haber vermek için. O kişinin başının üzerine gelir Devrin İmam'ın ruhu ve o kişiye der ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu görevi biz devralıyoruz. Bu fizik vücudun ruhu, biz olacağız üzerindeki ruh. Sen Allah'a geri dönme günün geldi. Ait olduğun yere dönecek olan bir emanettin. İşte sahibine ait olduğun yere geri dönmen emrolundu. Ruh, bizim ruhumuz, daha doğrusu Allah'ın ruhu bizim vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Biliyorsunuz Seyri Sülük olayını. 7 tane gök katını birer birer geçtikten sonra artan zikre paralel olarak bir gün Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Emanet Allah'a ulaşmıştır. Peki başımızın üzerine gelen bu ruhun özelliği ne? Onun başının üzerinde salah nuru var. Devrin imamının başının üzerinde salah nuru var. İşte bu sebeple salah makamının kişinin başının üzerinde zaten bir nur var. O başının üstünde bir nur. Allah Teala bu noktada o kişiye salah nuru da veriyor. Salah nuru da sağ omuzun üzerinde bir nur olarak devreye giriyor. İşte bu sebeple Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve ya Rabbi derler, nurumuzu tamamla. Bu kişinin başının üzerine Allah Teala'nın nur koyması, Devrin İmamı'nın ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle oluşur. Geldiği zaman nuruyla beraber gelir. O kişiyi aydınlatır ve bütün zulmani ilimlerden korur. Devrin İmamı'nın ruhu başının üzerine gelen hiç kimse şeytanın büyüsüne muhatap olmaz. Şeytanın büyüsü, hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bu kişiye tesir edemez. Şeytanın da tesir etmesi mümkün değildir. Hangi açıdan? Yapacağı, onun vasıtasıyla yapılacak olan büyüler açısından, onun vasıtasıyla gönderilecek olan hüddam açısından mümkün değildir. Başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhu geldikten sonra kişiyi Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın her türlü saldırısından korur. Burada da salah makamında da başının üzerine gelen ikinci ruh, ikinci nur, birinci nur ve daha sonra bir üçüncü nur oluşur. Birinci nur 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine gelir. İkinci nur salah makamında kişiye verilir. Üçüncü nur da gene salah makamında verilir. İkinci nurun verilme kademesi, birinci kademede söz konusu olan o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiydi. Birinci konu. İkinci konu

makamında o kişinin günahlarının örtülmesiydi. Üçüncü kademede o kişinin başının üzerine salah nuru veriliyordu Allah Teala tarafından. Böylece bu da sağdaki nur olduğu için onlar nurları sağlarında

ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki Allah Teala ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Bundan sonra hemen nur tamamlanır mı? Hayır, tamamlanmaz. Bundan sonraki olay Allah'ın o kişinin bütün günahlarını örttükten sonra sevaba çevirmesi söz konusudur. Bütün bu günahlar o kişinin mürşide tabiyetinden sonra işlediği günahlardır. Böyle bir dizaynda o kişi için günahların ikinci defa örtülmesinin söz konusu olmasını ifade eder. Ve burası salâh makamının dördüncü kademesidir. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah-u Teala iradesini teslim olur. İrade Allah'a teslim olur ve kişinin zikri tesbihe dönüşür.

Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bu noktada artık kişinin iradesiyle yaptığı bir zikir olayı, zaten kişi çoktan beri daimi zikirdedir. Ulul Elbab makamından beri daimi zikirdedir. Buradaki zikir olayı artık zikir değildir. Allah-u Teala'nın iradesini teslim aldığı için bu noktadan itibaren görevi tesbihtir. Gene zikir yapar. Yani Allah kelimesini tekrar eder. Ama artık kendi iradesiyle değil, ilahi irade ona yaptıracaktır. Bu sebeple yaptığın zikir, zikir adını almaz. Bunun adı tesbihtir. Ne zaman Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alırsa, o noktadan itibaren o kişiye devamlı emirler verecektir. O kişi bütün bu emirleri ard arda gerçekleştirecektir. Ve Allah-u Teala devamlı emir verecektir. Kişi de devamlı emirleri realize edecektir. Dikkat edin, kişi bu noktadan itibaren iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alındığı için kendi iradesiyle bir şeyi yapmayacaktır. Emirler daima Allah-u Teala'dan gelecektir. İşte bu kişi Allah'ın indinde gerçek bir mürşit olmuştur. İrşat makamına tayin edilen bir mürşit. İşte sahabeye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Mürşit olmuşlar mı? Bakıyoruz ki evet, olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hem ensar hem muhacirin, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel ister ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Bu Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de yer alıyor. Allah Teala başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah'a teslim olup da Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Olduğu kesin. İradelerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala'ya gerçek anlamda teslim olmuşlar. Çünkü Allah'ı gördükleri kesin. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara 208'de Habibim diyor, de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani Allah'ı kalp gözümüze görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir.
Ne diyor Allah Teala orada? Ben ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettikleri yol. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin Allah'ı gördüklerini söylüyor. Yani Allah'ın zatını görebilmek salah makamında gerçekleşen bir vetiredir. Ve sadece onlar Allah'ın zatını görürler. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle görülebilir ancak baş gözüyle görülemez. Hazreti Musa ne kadar uğraşmış baş gözüyle görmeye. Ama görememiş. Baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece bütün sahabe basiret üzere Allah'ı gördüler. Ve sahabenin kim olduğu da bu ayette açıklanıyor. Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanları ifade eder. İşte bu ihsanla tabiyeti aynı zamanda tabi'in sahabeden tövbe alarak gerçekleştirmiş. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşlar. Öyleyse görülüyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Allah'ın zatını gördülerse Allah'a iradelerini teslim etmişler mi? Etmişler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Peki hepsi Allah'a davet ediyor muydu? İşte sırat-ı müstakime davet eden Allah Teala sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet eden sahabeden bahsediyor. Tüm sahabe Allah'a davet ediyordu.

Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinden sonra ne diyor Allah Teala? Hiç diyor Allah Teala, Allah ile olan ilişkisinde kendisine kötü muamele eden kişiye bile iyi davranan kişi başkalarıyla kıyas olunur mu diyor. Siz de diyor onlar gibi yapın. Size kötü davranıldığı zaman siz onlara iyilikle davranın, kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve 35. ayette de kötülüğe iyilikle mukabele edenler onlardan bahsediyor Allah Teala. Kötülüğe iyilikle mukabele edenler. İşte şimdi bakıyoruz, sahabe kötülüğe iyilikle mi mukabele ediyordu? Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran 119'da, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabe. Peki onlar sahabeye karşı kötü davranınca sahabe ne yapıyormuş onlara? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyormuş. Siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor Allah Teala. Peki sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Hepsi teslim olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah'a teslim olup da ve kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırandan diyor bütün sahabe hep Allah'a çağırıyorlarmış. Öyleyse bu ayet-i kerime dizisi de sahabenin mürşit olduğunu kesin olarak ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabenin irşat makamının sahibi olduğu kesin. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızdan münkerden nehyeden ve marufla irfanla emreden bir topluluk oluşsun diyor sahabe için. Âl-i İmrân 110'da da diyor ki artık siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz. Bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukatihi takva. Yani irşat makamının sahibi olunan teslimi külliyle teslimin neticesi burada mı? Evet. Bütün sahabe hakkı tukati takvayla Allah'a iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve hakkı tukati takvanın sahibi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Âl-i İmrân suresi 102. ayet-i kerimesinde o hakkıyla hakkı tukati takva sahipleri nasıl takva sahibi olmuşsa siz de diyor, bütün insanlara hitap ediyor, öyle takvanın sahibi olun. Bu da üzerimize farz ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a bu teslimi külliyle teslim olmuşlardı. Hakka tukatihi takvanın, bihakkın takvanın, hakkul yakin takvasının
sahibi olmuşlardı. Burası salah makamının 5. kademesidir. Bütün insanlara açık olan kademeler buraya kadardı. 28 basamağın 5. kademesine kadar. Bunun ötesinde 2 kademe daha var. Birisi kavim reislerinin kademesi, ikincisi de devrin imamlarının kademesi. Kavim resulleri nebi olmayan resullerdir. Her kavimde vardırlar. Bütün kavimlerdeki resuller şu anda da mevcuttur. Dünyada ne kadar kavim varsa o kavimlerin içinde şu anda Allah'ın bir resulü mutlak olarak vazife yapıyor. Bütün kavimlerde. İşte salah makamının 5. kademesi bu kavim resullerine aittir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere resul göndereceğiz. Bütün kavimlere diyor. Bütün kavimlere resul göndeririz. Hangi kavimlere resul gönderdiysek hepsi resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisnası olmamış sevgili kardeşlerim. Hangi kavme Allah Teala resul gönderdiyse ki bütün kavimlere göndermiş ve ard arda göndermiş. Öyleyse kıyamete kadar ard arda bütün kavimlere Allah'ın resulleri gelecek. İşte bu resullerin kademesi salah makamının 6. kademesidir. Bir de nebiler var. Nebiler salah makamının 7. kademesinin sahipleridir. Kavim resulleri de nebiler de adın cennetlerine gireceklerdir. Adın cennetlerinin sadece 7. kattaki bu cennetin 2 kapısı vardır. 8 tane cennet kapısından zaten Yunus da bahsediyor. 8 cennetin kapısı diyor. 7 cennetin demiyor oysa ki 7 tane cennet katı var. 7 tane kapı olması lazım. Hayır. Kavim resulleri 1. kapıdan giriyorlar ve orası kavim resullerine ait. 8. cennet kapısı devrin imamlarına ve nebilere ait. Devrin imamları, nebiler var ise mutlaka daima bir nebi bulunur. Yani huzur namazının imamı daima bir tek kişidir. O imam huzur namazının imamıdır. Ve nebi varsa mutlaka o nebi mutlaka huzur namazının imamıdır. Tek bir nebi olur, o da huzur namazının imamıdır. Ama biliyoruz ki huzur namazının imamları arasında fetret devri olamaz. Allah'ın huzurunda kılınan namaz hiçbir devre kılınmamazlık edemez. Her gün 7 vakit namaz Allah'ın huzurunda mutlaka oradaki ruhlar tarafından kılınır. Şu anda da o orada Allah'ın ruhları ve huzur namazının imamı görev yapıyor. Öyleyse Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra gelmiş Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Ve onun yaşadığı devirden bu tarafa 1400 sene geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki 600 senede başka bir nebi gelmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 sene geçmiş. Nebi gelmesi mümkün değil. Bugün de yok nebi,
Yani peygamber, kıyamete kadar da peygamber olmayacak artık. Hep huzur namazını kavim resullerinden seçilmiş olan bir tanesi eda edecek. İşte Allah Teala kavim resullerinden seçtiği huzur namazının imamlarından bahsediyor. Secde suresi 24. ayet-i kerime. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Onları imamlar kıldık demiyor. Peygamberleri imamlar kıldık demiyor. Ama Enbiya suresinde 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala Enbiya 72'de bahsettiği peygamberlerin hüviyetini söylüyor. Onları imamlar kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamları kıldık diyor. Onlardan değil, onları. Her peygamber kendi yaşadığı devirde mutlaka huzur namazının imamıdır. Son peygamber imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. 1400 sene evvel huzur namazının imamı oydu. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ydı. Ama Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar geçen 600 yıllık zaman devresinde huzur namazının imamlığını hep kavim resullerinden Allah'ın seçtiği birileri yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi devraldığı zaman huzur namazının imamı oldu. Rahmetli olduğunda huzur namazının imamlığı onun içinde sona erdi. Ve o günlerden bugüne kadar hep kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığını yaptı. Bugün de huzur namazının imamlığı kavim resulü tarafından gerçekleştirilmektedir. O peygamber değildir. Sadece resuldür. Evvela peygamberlik müessesesiyle risaleti birbirine karıştırmayalım. Bir, peygamber resuller var. Nebi resuller. Bir de nebi olmayan resuller var. Ki onlar evliya oldukları zaman için onlara veli resuller diyoruz. İşte Allah ile olan ilişkilerimize göz attığımız zaman bu ilişkilerde her devirde mutlaka huzur namazının imamı vardır. Mutlaka bir resul tarafından gerçekleştirilir. Bu resul ya nebi resuldür, peygamberdir ya da değildir. Peygamber değilse geriye sadece evliyalık makamı kalıyor. O zaman o mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Evliya olmayan bir resul mümkün değildir. O resul de bütün evliyalar gibi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir, mürşidine ulaşmıştır, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, teslim etmiştir, fizik vücudunu teslim etmiştir, nefsini teslim etmiştir, iradesini teslim etmiştir ve o imamlardan bir tanesi mutlaka peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamıdır. İşte sevgili kardeşlerim, o resullere dikkatle bakın. Onlar peygamber değildir. Huzur namazının imamları o iki kapılı son cennetin ikinci kapısından girerler. Bir bölümde peygamberler vardır. 8. kapı huzur namazının imamlarına itibar eder. 2. bölümde veli olan resullere aittir. Nebi olmayan resuller dersek belki herkes çok daha iyi anlar. Peygamber olmayan resullerden huzur namazının imamları, onlar da oradadırlar. Böylece 7. kat cennet iki kapıdan giriliyor. Birinde kavim resulleri var. İkincisinde ikisi de aynı kapıdan giriyorlar ama içeride ikiye ayrılıyor cennet. Bir, nebi olmayan huzur namazının imamları. İki, nebi olan huzur namazının imamları. Bunlar salah makamının
en üst noktasında olanlar. Ama bu iki gruptan peygamber olan huzur namazının imamları en üsttekilerdir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Onların mevcut olmadığı fetret devirlerinde bu görevi peygamber olmayan resuller vekaleten yürütürler. Ama huzur namazının imamlığı hiçbir zaman boş kalmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere salah makamını anlatmayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Bir güzelliği bir defa daha yaşadık. Bir defa daha sizlerle bir saati bir huzur içerisinde Allah Teala tamamlamamızı nasip kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala'dan hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı diliyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenü olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. Onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Amenu olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amenu olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amenu olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa, o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken al hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise
ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, beyt-i haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize, delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse, o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gayptekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve o hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik. Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık.

bu hak değil mi?" dedi. "Evet, Rabbimize andolsun," dediler. Allahü Teala, "O halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın," dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semî isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz, Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de Resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme hastanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed!

0: Müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz Resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan, o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de. Selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra eceli müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için, gündüzün içinde sizi tekrar dirilten O'dur. Sizin dönüşünüz sonra O'nadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve O, kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince, onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o, hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. O'nun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Fakat kaybolup gidince, ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Muhakkak ki ben, Hanif olarak yüzümü, yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz? Dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık.
1: hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyasa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı mustakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır. Ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini O'nunla, su ile çıkarttık. ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. Onun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları O'nu idrak edemez. Ve O görme hastalarını idrak eder. Ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.''

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki, siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

El Fatiha mı? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzi bin aydın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda birlikteyiz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'tan öğrenilir. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın lafzı değil, ruhudur. Ve Sebe Suresi 23. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Rahmanirrahim. Ve la tenfe'uş şefa'atü indehu illa li men ezine leh, yani lehu. Hatta izâ fuzziyâ an kulûbihim kâlû mâzâ kâle rabbukum kâlul hakkı hak hakka ve huvel aliyyül kebir. Kelimeler ve la tenfehu fayda vermez. Eşşefaatü şefaat indehu onun yanında, katında, huzurunda illa ancak den başka li için men kim kimse ezine izin verdi lehu ona. Hatta olunca iza olduğu zaman fuzya dehşette kapıldı. An kulübihim onların kalplerinden kalu dediler. Maza ne kale dedi. Rabbikum sizin Rabbiniz. Kalu dediler. El hakka hak. Ve huve ve o. El aliyyü. Ali çok yüce. El kebiru. Kebir çok büyük. Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbimiz ne buyurdu dediler.

onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o alidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. Öyleyse Allah'ın huzurunda onun kendisine izin verdiği kişinin dışındaki bir başkasının şefaati fayda vermez diyor Allah Teala.

Öyleyse ayet-i kerime onun huzurunda diyor. Allah'ın huzurunda. Allah'ın huzurundaki şefaat devrin imamının şefaatidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu şefaati Allah'ın mağfireti olarak anlatıyor. Şefaat günahların sevaba çevrilmesi işidir. Nisa 64'te Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarının affedildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedildiğini ifade ediyor. Yani bu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilmesi mağfiret olayıdır. Ama kişiler bunlar tabi olmasalardı da kendi kendilerine talepte bulunsalardı Allah Teala belki bir kısım günahlarını Allah affederdi, belki de etmezdi. Ama sahabenin günahlarını Allah Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman zaten örtmüştü. Şimdi bir defa daha sevaba çevirmesi söz konusu oluyor. Öyleyse kimdir Allah'ın kendisine izin verdiği kişi? Devrin imamı. Onun için devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip söz söylemesi senin yevmi talakın Allah'a ulaşma günün geldi diye Allah'ın emrini tebliğ etmesi ve Allah Teala'nın orada Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde arşı tutan meleklerden ve günahların sevaba derecelerin yükseltilmesinden bahsetmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah'a günahların sevapların derecesini arttıran Allah ifadeleriyle bunları söylüyor. Allah'ın huzurunda sadece kendisine izin verilen kişinin şefaati söz konusudur. O da ancak kişinin irşat makamına ulaşıp önünde tövbe etmesiyle mümkündür. O mürşidin değil, devrin imamının Allah-u Teala'dan bizatihi talebi söz konusudur. Ve 24. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men yerzukukum mines semavati vel ard vel ardı. Ku lillahu ve inna ev iyyakum le ala huden ev fi dalalin mubin. Kul de ki men kim yerzukukum sizi rızıklandırır mine semavati semalardan göklerden ve el ardi ve arz yer kulillahi Allah de ve inna muhakkak ki biz ev veya iyyakum siz size le elbette mutlaka ala hüden hidayet üzerinde ev veya fi içinde dalalin dalalet mübinin apaçık.
De ki göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde.